Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: toplantıya geliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Kız ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: Yok. Ha şimdi geldi ses. Ses yok demiş. Tabii ses yok. Dedikodu yapıyorduk çünkü Mehmet Taşçıoğlu ile. 1000 yıldır yayın yapmamışız geldi. Pek tabii dedikodu yapıyorduk kendisiyle. O yüzden duyamadınız. 13 Ağustos Perşembe ve bazı Perşembeler çok uzun Perşembeler olmadığı gibi sevgili Mehmet Taşçıoğlu ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet şimdi ne dedikodu yaptığımızı anlatmak ister misin azıcık? Merak
1: Biraz
0: ediyorlar.
1: Trump konuştuk ya.
0: Ha, Trump dedikodu yaptık.
1: Yani gerçekten çok komik. İşte İran bizi işte sürekli davet ediyor ama işte biz bakacağız. İran bir dakika ya böyle bir şey yok. Barış yapmak istiyorlar. Bir dakika öyle bir şey yok. İşte silahları tükendi. Hayır en hızlı şekilde üretiyoruz. Enflasyon coştu %300 oldu. Bir dakika öyle bir şey yok. Evet devalüasyon var İran'da ama şimdi evet. Fiyatlara bakıyorsun Türkiye'den daha ucuz hala. Hem de savaş ortamında. Yani sürekli böyle bir şey var. Amerika tarafından bir iddia var. İran tarafından da yalanlama var. Toş şimdi dünya ne kadar aldırış ediyor ayrı da. Tabii ki petrol fiyatına etkisi var. Onları konuştuk. Baksana evet. Hala 85 dolarda petrol. Herhalde çaba şu yani. Petrolü herhalde değil benim temel fikrim.

0: fiyatlamışlardı bir ara hatırlarsan. Ama 65 dolardı petrol. Bir türlü fiyat artamıyordu artık. Çünkü rakamlara bakıldığında gerçekten petrol tüketimi düşüyor dünyada. O çok net yani. Alternatifleri çıkıyor ya ortaya. Özellikle otomobil teknolojisinde. Şimdi fiyatı üretmeden düşen şeyin fiyatını bir şekilde ayarlaman lazım. Evde stoklar var. Bu münasebet o işe yarıyor. İran'ın da işine yarıyor bence.
1: Tabii.
0: Düşünsene 90 dolar bir dönem 90 dolar ortalamayla sattığın şeymiş. Şimdi de 82-83 dolar arası ortalamayla satıyorsun. 65 dolardan çok daha iyi. Ve stokları da eritiyorsun. Yani şu an üretmesen de hoş üretim de var, stok devam ediyor. Amerika'daki stok rakamları, dünyadaki stok rakamları onu gösteriyor. Çin dahil. Baktığın zaman ilginç bir şekilde fiyatı bu haliyle bir yukarı çektiler. Tabii ne kadar acı, bunu savaşla yapıyorsun, insanlar ölüyor. Ama bütün bu ölümlerin arkasında da bence bu fiyatlama var. Yine para var anlayacağın.
1: Evet.
0: Ne acı.
1: Yine para var. Peki arkasında yine para var dediğiniz ne var? Sordum efendim Mehmet Aşçıoğlu üzerinden size. Arkasında yine para var dediğiniz ne var? 536-266-81-81 536-266-81-81 arkasında yine para var. Ne diyorsunuz bunu? Soruyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bu bir radyo yayını. Siz bizi 92.8 radyo frekansı üzerinden dinlerken verdiğim adreslerden de izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim. Bugünün konuğu sevgili Mehmet Aşçıoğlu'na sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi madem öyle petrolden başlamış olduk. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da son bildirimi var biliyorsun Mehmet. Ve diyorlar ki bize günlük 1.8 milyon varil arz açığı söz konusu. Fakat bu yılın sonuna doğru bu açık kapanacak diyorlar. Ama bu kadar süre içerisinde bu arz açığı oluşmaya devam ederse eğer beklenti gerçekleşirse biz ciddi ciddi yine petrol fiyatlarında şok dalgalanmayla karşı karşıya kalırız. Bunun sen nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsun? Özellikle petrol ETF'i tarafından soruyorum aslında ekonomilerden ziyade sana. ETF taraflarında nasıl bir etkisini görürüz? Brent'e bakıyorum 88 dolar da aşağı yönlü. Yani tamam 88 de işte 90'ın altı ama.
0: Ya şimdi şöyle bir yayına katılmıştım o yaklaşık bir ay evvel. Yine Trump şeyi bozuyor ateşkesi.
1: Evet.
0: Yine başladılar 150 dolar 120 dolar. Konuşmaya dedim ki ya bu tekrar bozuldu 100 dolara belki yine gidebilir ama daha fazlası mümkün değil çünkü realiteler var şimdi o petrol ajansı o kendi yorumunu yapıyor ama Türkiye'nin halinden örnek vereyim son otomobil satış rakamları biliyorsun aşağı geliyor satışlar ama o satışlar içinde %60 ile hibrit ve elektrikli araçlar en büyük payı alıyor yani bazı şeyler, bazı zorlamalar, bazı dönüşümleri muhakkak başlatır. O ana kadar hiç düşünmezsin bile. Neden? Var olan insan kullanmak ister. Çok çaba da göstermek istemez. Zaten iş görüyorsa ne gerek var der. Şimdi kim uğraşacak der. İnsanoğlu temelde tembel ya. Öyle yani ruhunda bir tembellik var. Herkes eğer koşullar çok rahatsa tembellik yapmak da ister.
1: Hiçbir şekilde katılmıyorum sevgili Mehmet Aşçıoğlu. Akıllı varlıklarız diyelim biz ona.
0: Tamam tembellik eğer hani tembelken sana bir rahatlık getiriyorsa o akıllılık ama tembelsen evet. Ve hayat seni zorlamaya başlıyorsa herhalde o akıllılık değil başka bir şey.
1: Ağustos böceği dedi bana.
0: Yani duruma ve hani yaşanan şeylere göre değişir. Burada bakıldığı zaman bence bir dönüşüm çok önce başladı. İlk petrol krizinde 2006-2008 arasında bir yükseliş görmüştük. 145 dolar, 147 dolara kadar gün içi yaslanmıştı varil fiyatı. O zaman Toyota Prius diye bir arabayla sahneye çıkıverdi ve ilk Amerika'da sattı onu. Derken hayatımıza hibrit arabalar girdi. Niye araba diyorum? Ya arkadaş bu petrol tabii ki petrokimya endüstrisinde kullanılan bir şey. Petrokimya geniş bir kavram ama yakıp attığın şeyi sürekli kullanıyorsun. Ona çok ihtiyaç var ya. Rafineriler de aslında onun için çalışıyor ya. En son çıktı olan şeyi işte otomobillerde kullanılsın, satılsın, yakılsın, atılsın. ortalık batsın batmasın önemli değil ama hep üretsin, hep üretsin, hep o rafineride de ayrıştırılsın hikayesi. Çünkü diğer ürün konuları hızlı tüketilen şeyler değil. Yani o

0: zaman da ihtiyaç duyacağım petrol miktarı belli. Neyse özü şu, bir miktar, bir zaman daha belli ki amaç bunu 80-90 dolar arasında tutmak. Aslında konuşmanın başında onu anlatmaya çalıştım. Bahanelerini de hazırlıyorsun. Aynı biz de yıllardır borsacılık yapıyoruz. Borsa yükselir. Yükselişin sebepleri. Ya arkadaş çok sattık. Birileri fazla sattığını yerine koyuyor. Sebebe gerek yok ki. Dünkü hikaye oydu yani. Efendim işte düştük. Niye düştük? Oturuyorsun ona, hani minareyi çalan kılıfını ayarlarmış, evet. Ya. Kılıf ayarlamaya uğraşıyorsun. Ha somut sebepler var bak. Muhakkak ki fiyatı etkileyecek, etkileyen önemli sebepler var. Onlar bir çırpıda sayabiliriz ama anlık şeyleri, anlık hikaye yazmaya uğraşmak, hele bir de böyle koşullar çok değişmiyorken, bize iktisatta öğretmişlerdi her şeyin, bütün koşullar sabitken ceteris paribus diyorlar ona. Koşullar çok değişmiyorken böyle saçma sapan işler olduğu zaman ona kılıf ayarlamak ya da o çabada olmak genelde adettendir. Ben petrolde dediğim gibi yani bir süre daha 80-90 dolar arasına sıkıştırma çabası 80-90. Olacak. Bu açıklamaları ve şu yaşananları da ona delalet görüyorum. Ama farkındaysam acayip bir durum var. Aslında bildiğin savaş devam ediyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ama bir yere gidemiyor petrol. Yani ilk andaki o etki yok. Çok belli bu olmayacağı da. Daha ilginci sürekli bir açıklama yapma çabası. Hadi bir daha gülelim. Ateşkesi uzatmak istedi Amerika. Öyle bir açıklama okuduk dün biz. Ya ateşkes mi var?
1: Dedi 60 gün.
0: Tamam şimdi tek yönlü Amerika sürekli bir şeyler söylüyor. Öbür tarafta sürekli yalanlıyor. Sanki şey izliyoruz biz. Bir münazara programı, birinin diğerine karşı hakimiyet çabası, üstünlük kurma çabası ama ortada üstün olan yok. Ha sonunda ne olacağını söyleyeyim. Düşünsene bir kıtadan gelmişsin öbür tarafa, en sona Amerika oradan gider. Öyle olmuyor mu? Afganistan'ı bir gecede terk ettiler. Burada da muhtemelen onu görürüz ama hep tabii bunun işler gecikmeli oluyor. Petrolde fiyata ETF'ler açısından bakılacaksa 80-90 dolar arasını şu an düşünmek lazım. Aslında barış senaryosunu da yaşadık. Ateşkes biliyorsun açıklandığı an biz nereyi gördük? 70 doları.
1: Evet.
0: Demek ki iş biterse tekrar fiyat 60 dolarlar civarında oluşacak. Asıl ona bakmak lazım. Çünkü savaş ortamındasın. Olasılık nedir? Onun bitmesi olasılığı. Sonsuz olamaz savaşlar. Evet Rusya, Ukrayna çok uzadı. Çünkü arkasında başka şeyler var. Bir tarafta Avrupalılar var, öbür tarafta Rusya var. Rusya baktığın zaman Avrupalılar açısından en çok korkulan. Ama burada İran-Amerika münasebeti muhakkak bir yerde sonuçlanacak. Sonuçlandığında da onun fiyatını daha aşağıda göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Ama birileri çok güzel ekmek yiyor bu işten.
0: Ama zaten onun için yapıyorlar ya, anlattık ya yani.
1: Evet ama işte niye sonlandırsınlar ki? Bak mesela Rusya Ukrayna 4 yıldır devam ediyor, sonlandırmıyorlar da. Bu da böyle gidemez mi? Aradaki fark ne?
0: Şimdi ne kadar acı, bunlar üzerinden ekonomi çarkları döndürülüyor. Yani silah satışı silah endüstrisine fayda sağlıyor.
1: Evet.
0: Bu yaklaşık ama 100 yıldır bilinen tarih itibariyle daha da eski ama daha da fazla ekonomik manada baktığın zaman aksiyon kabul edilen bir durum. Savaşlar evet ülkeler için felaketler, çöküşler yaratırken her çöküş beraberinde para harcamaya gerektirdiği için ekonomik canlanma aslında oluşturuyor sonrasında. Bir taraftan nüfus kontrolü yapıyorlar. İnsanoğlu sürekli yürüyor ve dünya nüfusu artıyor. Bir taraftan nüfus kontrolü yapıyorlar. Diğer taraftan da bu dediğim şey. Yani yeniden ekonomiler bir müddet sonra doyuma ulaşıyor, doyum noktasına yaklaşıyor ve durağanlaşmaya başlıyor. Sürekli dinamizm gerekiyor. Özellikle büyükler için orada nasıl bir hırs varsa.
1: Evet.
0: Onun için de bu savaşlar aslında suni şekilde bir bakıyorsun orada burada patlak veriyor. Tabii ki Allah dünya savaşından korusun ama şimdi o dünya savaşları farklı şekilde yaşanıyor bence yeryüzünde. Dönem dönem bunları yaşıyoruz. Görünen o ki yaşamaya da devam edeceğiz.
1: Evet yani dünya savaşı var mı yok mu, çıkar mı çıkmaz mı? Bak iki tane cephede aslında. Yani dünya çapında düşündüğünde iki büyük cephede savaş var.
0: Birileri birilerini evet. Savaştırıyor.
1: Evet birileri birilerini savaştırıyor. Yani bir 3-4 tane daha açılsın.

0: ile bağlantısı olup olmamasının bir önemi var mı? Yani iki büyük cephede savaş var şu an. Peki Tüpraş'a bunun etkisi ne olur diye borsaya gelelim diye soruyorlar. Peki bu durumun Tüpraş'a etkisi ne olur demişler.
1: Oldu
0: tamam.
1: Oldu zaten. Yani iyi bir bilanço. Çünkü şimdi sarrafın vitrinindeki altın misali. Altının bir anda sıçraması, o vitrindeyse o altın onun değerlemesinde muhakkak ki pozitif etki yaratıyor. Adamın serveti büyüyor. Burada petrolde de durum farklı değil. Belli bir stokla yürümek zorunda şirketler. Tüpraş da öyle. Şimdi onun iki çeyrekte etkilerini görüyoruz. Yıl sonuna kadar da bence görmeye devam ederiz. 80-90 dolar arasındaki petrol fiyatı da Tüpraş'a yaramaya devam eder. Bu yıl Tüpraş iyi olmaya devam eder.
0: Evet.
1: Arada fiyatlamada muhakkak geri çekilmeler görüyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz tekrar yukarı yapmış. İyi bir uptrend içinde şu an, tarihi zirvelerini aşmış durumda. Yıl sonuna kadar o trend içinde de devam etmeye aday. Az yabancı var Türkiye'de ama yabancı da çok pozisyonunu seyreltmez. Ne zaman seyreltir? Biraz evvel konuştuğumuz koşullar oluşursa, yani petrolde fiyat geri gelecek koşul oluşursa, yani bir barış anlaşması vesaire. Orada da bakmak lazım tabii.
0: Evet.
1: Sizin için mihenk taşı o olmalı. Onun provasını yine gördük. Tüpraş'ta gördük. Ne oldu? Fiyat aşağı geldiğinde realizasyonu orada yaşadık. Bu durumda aşağı gelecek petrol fiyatında Tüpraş da bundan negatif etkilenecektir. Elinde taşıyıp da kârda olup da ben bunu nerede realize edeceğim diye soruyorsa bu soruyu soranlar bu dediğime bakmaları gerekiyor. Tabii ki bunu net bir şekilde tahmin etmek zor. Ortaya çıktı ve yaşandığı anda ancak görüyorsun. O zaman da too late oluyor, çok geç oluyor.
0: Evet.
1: Bir öngörüyle hareket edip bazen söylerim, çoğu zaman söylerim, kâr cebe yakışır. Elde ettiğiniz bir kazanç varsa ölçüsünü kendiniz koymanız gerekiyor.
0: Evet, kâr cebe yakışır.
1: Elde uzun vadeli yatırım yaptım diyenler için bunu söylemiyorum. Yani çok uzun vadede zaten ülkede enflasyon var, devalüasyon var. Varlık değerleri yukarı gidiyor, bir şekilde sizi dengeliyor. Siz kağıt üzerinde de olsa bir para kazanıyorsunuz ya da kazandı görünüyorsunuz. Bazen alternatif yatırım araçlarını da muhakkak ki aşıyorsunuz borsada. Bu muhakkak ki oluyor. Ama o çok uzun bir vade. İnsan ömründe sabır insana göre değişir. Bir yaşa geldiğinizde de artık sabredemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani 60'lı yaşlara yaklaştığınızda ya da geldiğinizde ya 10 yıllık yatırım yapamıyorsun. Çünkü diyorsun ki ulan zaten 60 yaşındayım. 70'ine geldiğimde 70'te gelecek parayı ben ne yapayım diye düşünebiliyor insanlar. O sebeple de uzun vadeli yatırım gençken daha makbul ve bence gençlerin uzun vadeli düşünmesi lazım. Ama bu söylediğim bu kavram aslında onlarda daha çok. Diyor ki gençken bana para lazım, gençken yaşayamayacağım para bana çok gelecekte gelecekse ne yapacağım? İnsanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek gerçekten zor ama muhakkak ki yatırımda belli bir süreyi göze almak lazım hele borsada. 3 yıldır hiçbir şey olmuyor. İnsanlar bedbaht durumda ama sebebi arada bir şeyler olmuş olması zaten. 2020 ile 24 arasındaki yükseliş aslında ve bir de para politikasının değişmiş olması. Şimdi bekliyoruz o para politikası bir daha ne zaman değişecek ve aslında evet, daha çok onu konuşuyoruz.
0: Peki şimdi reklam arasına gidiyorum efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkasında yine para var dediniz, ne var diye sordum sizlere. 536-266-81-81 536-266-81-81 Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabı var. Buraya gelirseniz eğer sizleri yayınımıza bekliyoruz. Kesintisiz devam ediyor. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
5: Garanti BBVA Kripto.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12

0: 13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
7: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
8: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi borsaya MSCI'la birlikte gelelim istiyorum. En son Türkiye Endeksinde güncellemeye gitti. 31 Ağustos kapanış tarihi itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Astor eklendi. Bununla birlikte Arçelik ve Katılım Evim de endeksten çıkarıldı. Şimdi burada mesela gönderilen metne bakıyorsun. İlk böyle sabahleyin Mehmet'le konuşuyorduk. Aa, bir şey çıkarılmadı diye. Çıkarılmadı diyor. Fakat sonra diyor ki küçük ölçekli şirketler endeksine 6 şirket endekse dahil edilirken 2 şirket endeks dışında kaldı diyor. Küçük ölçekli Arçelik ve Katılım Evim. Borusan Boru, Europower, Kardemir Bey, Rönesans Gayrimenkul, Tera Finansal Yatırımlar, Tera Yatırım Menkul, MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine eklendi. Arçelik ve Katılım Evim çıkarıldı. Standart Endekste Astor var efendim. Buradan çıkarılan yok ama küçük ölçekli kısmından Arçelik ve Katılım Evim çıkarılırken söz konusu demin saydığım şirketlerin eklendiğini görüyoruz. MSCI'nin bizimle ilgili görüşü Kasım'da başımıza ne gelir ne gelmez buraları konuşacağım ama önce bunu değerlendirmeni rica edeyim senden Mehmet.
9: Yani çok büyük bir değişiklik yapmamış olması aslında bakıldığı zaman Türkiye'ye ilişkin, gelişmekte olan ülkeler içindeki Türkiye'ye ilişkin yaklaşımının şu an değişmediği olarak kabul edilebilir. Ama zaten endeks, bu endeksin bir işleyiş şekli var, bir matematiği var. Son dönemdeki itiraz da şu, ben diyor bütün dünya ülkelerinde bir benzer değerlemeleri yapıp buna göre endeksime girecek şirketleri ya da çıkacak şirketleri kriterlerim var benim diyor, oluşturuyorum diyor. Ama diyor ki bu kriterler Türkiye'de diyor eksik çalışıyor ya da çalışamıyor. Tabii şimdi adama şey diyemeyiz, ya arkadaş o zaman Türkiye'ye göre kriter yap diyemeyiz. Yani kriterlerini buna göre belirle. Çünkü baktığın zaman bazı şirketler çok rahat, onun kriterleri neyse biliniyorsa oraya girilmesi için, girebilmesi için bir şeyleri yapmak çok kolay oluyor Türkiye'de.
8: Evet.
9: Tamam mı? Öyle olunca da adamın kriterleri çalıştırıldığında tak diye o şirket giriyor. Peki girince ne oluyor? Belli bir miktarda onu almak zorunda. Şimdi belli bir miktarda alıyor, bir fiyattan alıyor, sonra o aldıktan sonra o hisseler çakılıyor. Düşüyor yani fiyatları.
8: Evet.
9: Tabii zarar ediyor. Sonra ne oluyor? Onu çıkarıyor, satıyor. Sattığı hisse yukarı gidiyor. Şimdi düşünsene, sen analistlerin var senin. Hesaplar yapmışsın vesaire. Sürekli bazı durumlarda bunu yaşıyorsun. Tabii bu bir başarısızlık. Ama diyor ki adam, bunun arkasında diyor realiteler yok ki diyor, yani burada diyor bana karşı diyor bir oyun oynanıyor. Aslında söylediği şey bu. Bana karşı diyor bir oyun. Hayır, ne alakası var? Dediğim gibi sen kriterlerini buna göre oluştur. Belli kriterlerin olsun, daha çok da temeli çalıştır. O zaman seni kimse kandıramaz ya da kimse senin tekerine taş koyamaz ki.

0: Herhalde Türkiye için en büyük şikayet konuları bu olsa gerek. Çünkü bunu sıklıkla yaşıyorlar. Bazen bakıyorum adam diyorum ya bu şirketi niye almış endeksine? Şirketin fiyatı gitmiş 10 misli. Hayatta o para etmez, tamam mı? Ama bir bakıyorsun endeks değişiklikleri oluyor. Onu işte orta ölçekli, büyük ölçekli şey alıyor şirketler sınıfına. O aldığında zaten şişmiş bir fiyattan alıyor onu. Bir müddet iyi oluyor o aldı diye sorun yok. Ama ondan sonra bir bakıyorsun hisse atıyorum %40 düşüyor. Onun için zarar demek. Aslında şikayet konusu bu. Takip ettiğim haliyle asıl şikayet konusu bu onların.
1: Evet. Tabii sen tüm bunları anlatırken ben neyi düşünüyorum o sırada?
0: Neyi
1: Nasıl?
0: düşünüyorsun?
1: Arçelik nasıl küçük ölçekli? Nasıl küçük? Arçelik nasıl küçük? Arçelik küçük, nasıl küçük?
0: Ama bak ben bunu kendi yayınlarımda da anlatıyorum. Şimdi uzun zamandır bilanço yayını yapmıyorum. Çünkü ne yapacağım şimdi? Finansal değerlerle yapacağım analizlerin hiçbir anlamı yok. Tek gerçek var. Ya arkadaş SpaceX bunu seninle bir önceki yayında konuşmuştuk. O gün halka arzı vardı. 1,8 trilyon dolar nasıl eder ya? Bırak öyle etmesini. Şimdi acayip böyle fiyat hedefleri var. O şu demek 3 trilyon dolar edecek. Bak ortada doğru dürüst bir iş yok. Kar eden bir iş yok. Gelir sürekli açıklıyor SpaceX. Abi gelir ne olacak? Hasılat demek o. Bir şeyi satarsın ama o sattığın şeyden amaç nedir? Para kazanmak. Yani bir brüt kar olsun, bir esas faaliyet karı olsun, kar olsun yani. Ama sattığın şey, satıyorsun maliyeti daha yüksekse ya da maliyetleri kontrol edemiyorsan, sana zarar veriyorsan bir anlamı var mı? Yok ama sürekli bir gelecek pompalanıyor. Şimdi bak.
1: Araya gireyim mi? Gelecek pompalanıyor dedin. Lafını unutma. Mesela bakıyorsun işte ne yapacaksın pek kardeş? Senin projen ne diyorsun? İşte ben Ay'dan göndereceğim bütün kargoları. Böylece işte asteroidleri yakalarken falan filan. Peki kardeş şimdi ne üretiyorsun? Uydu. Nasıl ya? Yani.
0: Evet, çöplük aslında. Neyse, özüne döneyim. Şimdi arkadaş bunun değeri bu öbür şirketler ne? Trilyon trilyon trilyon dolar. Yani dün sizin televizyon yayınındaydım. Ya dedim Amerika kendi bastığı paranın miktarını biliyor mu acaba? Öyle bir para basmış ki bu herifler. Bu varlık değerlemelerine ihtiyaç var. Çünkü varlıklar bu fiyatlara uçup kaçamazsa gidemezse o paranın sen tüketime döndüğünü düşünebiliyor musun? Nasıl
1: Allah.
0: bir enflasyon olur Amerika'da?
1: Çok.
0: Çok hem de çok
1: Çok
0: yani.
1: olur.
0: Yani otursun Venezuela ile yarışsın sadece el
1: Tabii.
0: koyduğu yer değil. Her şeyin bir sebebi var. Bu varlık fiyatlaması bak hiç hız kesmiyor. Hani balon vardı eminim bir yerde patlayacak. Bunda da hemfikiriz söyleyenlerle ama şimdi değil. Çünkü hem devasa borç. Bak yine bütçe açığı verdi. Tahmin diyor ki tahminlerden saptı. Nasıl bir sapma o? 100 bekliyorsun 400 falan geliyor. Öyle bir sapma olabilir mi abi?
1: Sayı
0: Yani
1: saymayı mı bilmiyorsunuz
0: evet yani
1: kardeş?
0: hiç mi hesap etmeyi bilmiyorsunuz? Parmakları da sayamıyorsun. Şimdi böyle vahim bir durum var aslında. Bunun yaradığı tek yer var varlık fiyatları. Şimdi o varlıklar o fiyattaysa tabii ki senin Arçelik'in o dev şirket küçük olur yani. Bizim şirketler küçücük kaldı. Onu anlatmaya
1: Biz de
0: çalışıyorum.
1: yapalım aynısından niye yapmıyoruz?
0: Hayır sen onu zaten aslında bir şekilde yaptın. Amerikan bonolarıyla yarıştın sen. Onun için şimdi enflasyonu yaşıyorsun. Şimdi yaşadığımız enflasyon bak maliyetlerle alakalı değil. Şimdi yaşadığımız enflasyonun içinde tabii ki talep devam ediyor ama taleple alakalı değil. Faiz muhakkak var. Türkiye baktığın zaman en yüksek faiz ödeyen ülke şu an. Ülkeler arasında
1: Maalesef.
0: değil bak ülke.
1: Ülke.
0: Şimdi öyle olunca sende parasal genişleme zaten var. Yapalım diyorsun ya. Dolaylı yapıyorsun sen. Her 1.000 liran ertesi yıl 1.420 lira şu an. Öyle değil mi? Bono'ya bakıp söylüyorum bunu. Zaten neredeyse %50 genişliyor senin paran. Ama sistemde senin varlık fiyatlarına yaramıyor. Çünkü bir taraftan o var olan ortamda enflasyon devam ettiği sürece bir işe yaramıyor. Bak komik bir hikaye anlatayım. Sabahları ben kahvemi içiyorum. Sağ ol bugün sen verdin. Bir alışveriş
1: Afiyet
0: merkezinde bir iş merkezi içindeyim ben. Ama İstanbul'da bilinen bir alışveriş merkezi. Her sabah iniyorum aşağı. Bu bir ritüel oldu. Yani kahve benim lüksüm öyle diyelim eğer bu lüksse. Çünkü birileri şimdi diyecek ki vay her sabah kahve içiyormuş diyorlar bunu.
1: tövbe
0: İçiyorum
1: estağfurullah.
0: abi çünkü çalışıyorum kazanıyorum içeyim değil mi? Bir tane de tellendiriyorum tellendirmek derler. Şimdi 6-7 gün tatil yaptım ya bir hafta bak. 195 liraydı içtiğim şey. Tamam mı? Oturarak içtiğim için daha ucuzu var. Bir galiba

0: 20 lira daha ucuzu var. Ama onu içtiğin yerde ne oturma şansın var ne bir şey. Gidiyorsun sırada bekliyorsun, al ve git türü. Oturmak için 20 lira farkı veriyordum. O bile bana hesap ettiriyordu. Ulan diyordum acaba çok değil mi 195 lira. Döndüm salı günü, hadi dedim gideyim bir kahve içeyim, gittim. Hesap geldi. Dedim ya bir yanlış var. 250 lira.
1: O nasıl zam
0: bak
1: öyle?
0: şaka yapmıyorum. Evet aa, şimdi bak neyi anlatacağım. Abicim dedim bir şey söyleyeceğim. Abi dedi yok zam geldi. Ne kadar? %30. Bak %30 gerçekten aldım baktım %30. Ya dedim bir şey soracağım sana. Çocuk ne cevap verecek? Oğlum evet. Dedim patronun sana dedim %30 zam mı yaptı? Yok be abi dedi. Peki dedim kahvenin çekirdeğine %30 zam mı geldi? Yok be abi. Peki dedim şu dedim geçen süre zarfında biz mi dedim anlayamadık. Kur dedim %30 yukarı mı gitti? Yok be abi. O zaman dedim niye %30 zam yapıyorsunuz kardeşim? Sebebini söyleyeyim. Zamlar, maaş zamları geldi. Maaş zamı ne kadar abi? Emekliye yapılan %16 küsur. Ben emekliyim ya. Zam ne kahveye gelen? %30. Bu ülkede enflasyon bitebilir mi? Bak bu artık fırsatçılık değil. Bu hırsızlık. Şimdi elinde sopa döveceksin bu herifleri. Ama yapamıyorsun.
1: Şiddet uygulamayalım.
0: Ama yapamıyorsun. Tabii yapamazsın. Yapmayalım. Çünkü serbest piyasa ekonomisindesin. Evet. Ama serbestliden anladıkları şey bu. Ben rafa koyarım. Sürekli zammı yaparım. Ha bunlar alıyorsa sorun yok. Bunlar biz oluyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye o konuda maalesef belli seviyeleri yakalayamadı. Biz boykotu laf olsun diye birileri bir şey yaptığında birilerinin mallarına yapıyoruz. O da olmuyor zaten. Şovunu yapıyoruz. Ama burada artık bazı şeyleri bizim yapmamız gerekiyor bence. Ben mesela bir daha oraya inip o ritüeli yapmayacağım. Kararımı verdim. Ben o parayı ödeyebiliyorum bak. Ama yapmayacağım. Tabii, salak değilim ben. Ama yapmayacağım. Niye ödeyeyim? Yapmayacağım. En azından bir birey olarak, bu ülkede yaşayan bir birey olarak... Evet yani bu iş kahveyle bitmiyor biliyorum, bu iş yumurtayla bitmiyor ama artık bir şeyleri de yapmam lazım. İçmezsem ölmem kardeşim.
1: Evet.
0: Bir de ofisimde zaten kendi kahvemizi yapabileceğimiz bir ortam var. Herhalde onu artık ofiste kendim hallediyor olacağım. Ha o da derdine yansın. Ben ve benim gibilerin sayısı arttığında onun satışları düşecek, bu kesin yani.
1: Evet, bizi de kesin dinleyen yetkililer vardır. Buradan da seslenmiş olalım o zaman. Yani biraz daha bu konuda teftiş gerekiyor. Geçen gün İBAN...
0: Teftişle bu iş olmaz. Yapamazsın. Serbest piyasa ekonomisindesin kardeşim. Yani fiyat sınırlaması. Geçen gün Twitter, ben yokum Twitter'da ama okuyorum. Güzel biri güzel bir şey yazmış. Fiyat tavanı hikayesi.
1: Evet, seni bölüyorum da şu şöyle bir durum var. Ya o onun hakkıdır, hakkı değildir meselesi değil Mehmet. Burada söz konusu, tırnak içerisinde söz konusu işletmeyi tenzih ediyorum. Ya diyoruz ya bu artık başka bir şey diye. Bu fırsatçılık değil, bu başka bir şey. Bir alandaki davranışını öbür alana taşırsın. Eğer sen bir konuda orada ahlaksızca, haksızca davranıyorsan başka bir alana taşırsın. Dolayısıyla teftiş edildiğinde ortaya çıkacak başka şeyler de vardır. İllaki kaçırılan bir şeyler vardır. O yüzden daha fazla teftiş istiyorum.
0: Bu arada rakibi olan firmadan da dün bir deneyeyim dedim. Test ettim, ben araştırmayı seviyorum ya. O da ilginç bir şekilde aynı fiyata çekmiş.
1: Tabii,
0: yani bu aslında baktığın zaman rekabet kurulunun da incelemesi gereken bir şey.
1: Öyle.
0: Yani bakması lazım buna. Nasıl siz ağız birliği etmişsiniz, iki farklı firmasınız. Zam yapıyorsunuz ve aslında baktığın zaman bir sebep de yok ortada. Hadi söyle bana sebebin neydi diye. Biz birini sorması lazım. Doğru söylüyorsun aslında. Sen evet. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Yani gerekçesini söyle. Bir de nasıl oluyor aynı fiyatı siz uyguluyorsunuz? Aranızda bir anlaşma mı var? Bankacılık sektörüne baktığın zaman sürekli bu tip kontroller gelir biliyorsun.
1: Evet.
0: Ve keza endüstride de çok sık rastlıyoruz. Beyaz eşyasından tut enerjiye kadar fiyatlamada rekabet kurulunun araştırmalarını bakıyoruz ve görüyoruz. Evet yani birilerinin baktığına eminim biraz daha sıkı bakmalarında fayda var.
1: Evet. Peki şimdi o zaman borsaya da gel yakından bir bakalım. MSCI ile ilgili görüşünü söyledin. Kasım ayında peki sence bizi bir şey bekliyor mu böyle bir ay diyeceğimiz bir durum? Hiçbir şey olmayacak
0: yok
1: diyorsun.
0: Yani. Türkiye inanılmaz şu an baktığın zaman şirket değerleri açısından ucuz. Evet bizim şirketlerimiz çok para kazanamıyor baktığında, öyle borçlular ki ama şirketin ederi sadece buna bakarak değerlendirilmez. Onların bir faaliyet konusu evet. Var. Ve gidecekleri daha çok yer var. peer'ları diyorlar. Yani eşlikleri, eşdeğerlikleri dünyada bakıldığında

0: inanılmaz fiyattalar. Az evvel onu konuştuk ya. Biz şey gibiyiz ya, onların yanında şöyle hani ne diyorlar, fındık kabuğunu doldurmayacak kadar değerlere sahibiz. Onun için potansiyel vaat ediyoruz. Bence şirket değerlerimiz için taban fiyatlama da oluştu. O yüzden artık siz çok düşemiyorsunuz, düşemiyoruz. Ya, bir düşüş oluyor, herkes bir korkuyor. Bir satış geliyor ama ardından toparlamalar, endekse toparlamalar çok çabuk oluyor. Belli bir bandı da koruyorsunuz. En temel sebebi de özellikle bu değerlemelerde dipte olmamız. Evet, konkordato ilan eden şirketler oluyor. Hem de halka açık şirketler, halka açık olmayan bir sürü şirkette bu durum var. Finansal yapılandırma çalışmaları var ama dediğim gibi o pencereden bakamazsınız. Faaliyet konusu itibariyle bu ülkede şu an çok para kazanmayan ama SpaceX eğer hikaye yazıyorsan, hikaye yazabileceğin çok şirket var. Ki bir kısmına yazdık, mesela Aselsan'a yazdık, Astor'a yazdık. Bunlar yanlış hikayeler değil ki. O nedenle de bizim potansiyelimiz var. MSCI onu terk edip gitmez.
1: Evet, MSCI bunu terk edip gitmez diyorsun. Peki o zaman ben buradan artık izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin sorularına doğru geçiyorum Mehmet. 536-266-81-81, 536-266-81-81 Mehmet Aşçıoğlu'nun sorularınız için efendim. Burada ilk gelenlerden biri. Astor'u niçin bu kadar çok sorguluyorlar? Ne yaptı? Hikayesi nedir de?
0: Abiciğim ne yapsa, ne yapsa satıyor yani. Bak Astor şu anki kapasitesini de ikiye katlasa o ürettiğini de satar. Şimdi bu trafo ya da yüksek gerilim ekipmanları üretimi enerji tarafını besliyor. Dünyada da üretim miktarı belli. Özellikle Afrika'da da çok büyük bir pazar var. Çünkü oradaki üretim yetersiz. Keza Amerika kıtasında da büyük pazar var. Şimdi bu konu korunmaya muhtaç bir konu. Çünkü Türkiye'de neticede sürekli enerji genişlemesi yaşayan bir firma.
1: Evet.
0: Şimdi elektriği ürettiğinde onu taşıman gerekiyor. Belli bir gücü ve gerilim değerini koruyarak, tamam mı? Dalgalanma yaratmadan. Bunun için de trafolar kullanılıyor. O transformatörler güç dengeleyiciler. Ve tabii ki depolama elemanları. Astor onu da üreten bir firma. Ya enerji bir şekilde de depolaman lazım ürettiğini, ama her şeyi tüketemiyorsan israf da etmemen gerekiyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu üretimi yapıp da ürettiği her şeyi satabilen bir firma. Şimdi düşün ki bir firma üretiyor, her şeyi satabiliyor. Kaç tane firma var? Bütün sektörleri düşün, kaç tane var? Belki bir tek iletişim tarafı, haberleşme iletişim tarafı, iletişim teknolojileri tarafı, GSM buna örnek olabilir. Onlar hala büyüyor. Ama çok az sayıda firma var. Düşünsene, bu sadece Astor'a yaramadı. Benzer bir konuda faaliyet gösterip aynı marka değerine sahip olmayan borsamızda halka açık şirketler var artık. Bitbeta var, ne bileyim Europower var. Onlar da bundan etkilendi. 32 lirada Europower'ın yüzüne bakmıyorlardı. 100 küsür lirayı geçti.
1: Evet.
0: Yani bu üretim konularında ürettiğin şeyleri satabiliyorsun. Birinci şey bu. Tabii önemli olan ne kâr ettiğin.
1: Evet.
0: Tabii ki kârlılık aynı ölçüde büyüyemiyor. Ama sen kapasiteni büyüttüğün sürece o kârlılığı da büyütebilirsin. Astor son dönemde onu yaptı. Kapasite artırıyor. Yeni fabrikalar yapıyor. Ve belli ki yapmaya da devam edecek. Sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de. O sebeple popüler ve popülaritesini de koruyor. Evet. Ama unutmamak lazım. Fiyat belli bir noktaya geldi. Fiyat belli bir noktaya geldiğinde tıkanma başlıyor. Ya başlıyor patinaj yapmaya şirketler. Biz onu Sasa'da gördük mesela. 50 milyara çıktığında sermaye, zorlanmaya başladı fiyat ve hala zorlanıyor. Ve yine fiyat belli bir noktaya gittikten sonra ötesi olmadı. Çünkü kar aynı ölçüde artamıyor. Aynı hızda artıramıyorsun. Tabii ki finansallarla şirketi değerlediğinde ancak belli bir yıl, belli bir dönem arasında belli bir değere ulaşabiliyorsun. Asıl yatırımcıların buna da bakması lazım. Çünkü öyle şirketleri öyle fiyatlara taşıdık ki sonra onların fiyatları düşmeye başladığında SPK'yı göreve davet edenler oldu.
1: Evet.
0: Yani şimdi senin bir şirketi hangi değerlemede ve hangi fiyatta aldığın da önemli. Biraz onlara da bakmak gerekiyor. Ama Astor'un hikayesi budur. Ürettiği her şeyi satabiliyor şu an.
1: Peki nedir? Ya vallahi sormuş izleyici, söylüyorum sana. İran yapay zeka savaşacak insan bireyleri aranıyor. Yapay zeka casuslarına karşı istihbarat sağlayacağı bilgi ve eğitim verecek demiş Yorçuk Yazım Bey. Gerçekten mi sen böyle insan robot savaşı bekliyor musun?
0: Yani şimdi insan robot savaşı değil, yani insanoğlu kendi kendini yakıyor. Şimdi bak, yapay zeka dediğin şeyin öğrenme süreciyle bir insanın öğrenme sürecine bak. Doğuyor insan, yetişmesi de çok zor. Öyle değil mi? Sen kendin bu yaşa nasıl geldin? Nasıl bir eğitim aldın? Öğrenme süreçlerini hatırla. Ya yapay zeka dediğin şey, acaba koca bir kütüphaneyi kaç saatte download ediyorsundur ona? Düşün yani, kaç saatte? Herhalde birkaç saat. Belki de yeni hızlı çipler var. Birkaç dakika. Sen ona yarışabilir misin? Şimdi ona bir şeyi yüklüyorsun, endükte ediyorsun. Senin yüklediğinle bugüne kadar hareket ediyordu. Ama şimdi onun da öğrenme ve geliştirme süreci var. Son aşama, geldiğimiz aşama bu, biliyor musun? Hatta şey konuşuluyor, yapay zekanın duygusu olabilir mi? Duygu da öğrenilebilir bir şey, taklit edilebilir bir şey.
1: Duygu dedi,
0: şimdi robotlar devrede, şimdi 3 ülke daha, Avrupa'da da Almanya başta olmak üzere, sadece otomotiv endüstrisinde değil, bir sürü yerde insansız robotları kullanmaya başladı. Şimdi marka söylemeyelim, Avrupa'da otomobil firmalarının en babaları, özellikle Almanya'daki en babalar kullanmaya başladı. Zaten hızla da adam çıkarıyorlar işten.
1: Evet.
0: Şimdi bak, sıkıntıyı söyleyeyim sana. Niye yapıyorlar bu yapay zeka robot hikayesini? Daha çok para kazanmak için. Başa döndük. Para. Daha çok para kazanmak için. Nereden daha çok para kazanacaklar? Bunlar bir şey üretiyor ya, bir hizmet, mal, bir şey. Buradan değil mi? Peki bunu kime satıyorlar? Sana soruyorum, kime satıyorlar?
1: Bana
0: sana
1: satıyorlar.
0: Bana, insanlara.
1: Evet.
0: Tamam, insanoğlu işsiz kalıyor süratle. Belli ki daha da artacak bu. İşsiz olan adamın parası olur mu?
1: Olmaz.
0: Olmayan adam harcayabilir mi?
1: Harcayabilir.
0: Tamam.
1: O zaman bana
0: ürettin,
1: gerek yok.
0: Ürettin.
1: Ben.
0: Bir dakika şimdi. O firmalar parayı nereden kazanacak o zaman? Şimdi bak, ne kadar ilginç. Çelişkiye bak. Yine amaç çok para kazanmak. Maliyet düşürüp. Hı-hı. Ama asıl para kazanma kaynaklarını ortadan kaldırıyorlar. Robotun bir şey tüketmeye ihtiyacı yok ki. Ha, en son o robot öğrenme sürecini hızlandırırsa o filmde gördüğümüz şey gerçek olur. Doğrudur yani. Öyle bir savaşta insanoğlunun kazanma şansı yok ki.
1: Terminator değil, değil mi o gerçek olur dediğin film?
0: O zaten. Ama önceden filmi yükleniyor. Ondan sonra da realiteleri yaşıyorsun. Pandemi gerçeğinde olduğu gibi. O sebeple insanoğlu kendi çukurunu kazdı bence, kuyusunu. O kuyunun içine girmek için de gün sayıyor. Ha, böyle bir saçmalık olabilir mi? Düşün bak, en ilkel olan aslında en güzel olan. İnsan dediğin varlığa yaşadığını hissettiriyor.
1: Evet.
0: Ama bu gelişmişlik dediğin şey bizi çok belli ki bir felakete sürüklüyor. Ve hala da o gelişmişliğin peşinde koşuyor insan. Niye? Daha fazla fayda sağlamıyor. O fayda ne? Evet, insan ömrü de uzuyor. Doğru, ama o fayda hep madde, maddiyat hep.
1: Hı hı.
0: Ama çok para, kasalara stokladığın çok para... Zaten o çoğu harcayamayacağın için kağıt üzerinde seni mutlu ediyor. İnsanın harcayabileceği, harcarken kendine tatmin sağlayacağı miktar belli. Ama açgözlü ya insan denen yaratık. Onu hep büyütmeye oynuyor. Ya borsada da öyledir. Çok ben yatırımcı gördüm. Bakıyorsun 200 birim parası var. Birim diyelim ona. Ama 200 birim çok büyük para. Ama çok bak. Düşün bak. Günlük faizi 4 milyon olan para, 200 birim, 4 milyon lira günlük faizi. Abi bunun yarısıyla full borsaya giriyor, tamam mı? Ne o, daha çok yapacak bunu. Nedir abi senin hırsın? Tabii ki gir, tamam, yatırım yap da.
1: Hı hı.
0: Ama bunu yaparken de Türkiye'mizin güzide şirketlerini almıyor.
1: Evet.
0: Saçma sapan hisse senetleri, kumar oynuyor yani. Tabii netice ne? O işte 200'ün atıyorum 100'ünü kaybedersin. Bunu yapan insanlar var. Belli ki onda 500 birim var belki de.
1: Hı hı.
0: Belki de çok kolay kazanmış. Hı hı. Belki de havadan gelmiş. Şimdi ona bir emek versen herhalde o kadar kolay onu heba edemezsin. Ama benim anladığım, insanoğlunun hırslarını törpülemek çok zor.
1: Evet. Peki, bu arada şey yapayım, kamu spotu geçeyim. Sevgili küçük çocuklar varsa aramızda, küçük kardeşlerimiz, Mehmet abinizin söylediği film Terminator falan değil. Sevimli dostumuz Herbie. O filmden bahsetti. Şimdi merak ettiniz, bakacaksınız. Herbie'den bahsetti öyle. Terminator öyle, hiç öyle değil. Peki, şimdi devam ediyorum.
0: Devam
1: Neyi
0: et.
1: sormuşlar? Biyen yapıyı sormuşlar sana.
0: Ya yapı endüstrisinde aslında dönüşümlerle bir canlılık var. Onu birkaç yayında yine ben söylemiştim. Ben Zeytinburnu doğumluyum. Geçen ayın doğduğum yere gittim. Her yeri yıkmışlar. Dönüşüm var. Şekli önemli değil ama yıkılıyor binalar, yenisi yapılıyor. Muhakkak ki İstanbul çok büyük şehir ve bir sürü İstanbul'da bir sürü semtte bu var. Türkiye geneline tam anlamıyla yayılmış değil. Aslında Türkiye için bu var ama İstanbul'da bu dönüşüm şu an biraz hızlandı. Zaten vardı da daha da hızlandı. Mesela bizim oranın ben dönüşebileceğini düşünmüyordum. Çünkü müteahhitler kolay kolay giremiyor. Oradaki dönüşüm şu demek. Halkıma devlet katkı veriyor, halkım da cebinden ödüyor. Ki aslında kendi evini yaptırıyor. Dönüşüm bu demek. Öyle caddedeki dönüşüm gibi değil. Müteahhitler insanların peşinde koşmuyor. Bedava yapılmıyor yani. Ama buna rağmen yapılar yıkılıyor ve yenisi yapılıyor. Tabii o firmaların karlarını ha deyince zıplatmaz. Biz şu bundan 5-6 yıl evvel 15-20 yıl boyunca süren yapılaşma döneminde değiliz şu an. O yüzden de onların ölçeği bence iç pazar değil. Burada ihracat yapabilen şanslı olacak. Biyen aslında bir manada onu da yapabiliyor. Fakat maalesef üretim maliyetleri ve satış fiyatları arasındaki makas çok daraldığı için ciddi manada kâr edemiyorlar. Görüntü o. İyi şirket, iyi firma muhakkak ki bir ederi var ama onları biraz da tabii buradaki finansal sonuçlarla da değerlemek gerekiyor. Yani burada şeyi konuşmuyorum. Oyun varsa her şey oluyor ve borsada oyun da çok. Sadece bizde değil işte dünyayı da özetledik ya dünyada da öyle. Bunun adı işte oyun olur, manipülasyon olur, ne, spekülasyon olur ne derseniz deyin. Pek çok farklı türde fiyatı etkileyen hamleler söz konusu olabiliyor şirketler için. Ama BN iyi bir şirket. Sadece şimdi burada ezbere konuşuyorum. Biraz onun mali durumuna bakmak, tekniğine
1: Sen
0: de
1: orada
0: bakmak
1: et.
0: gerekiyor.
1: Sen
0: Bakabilir
1: o
0: miyim?
1: tabii
0: Var mı
1: tabii
0: öyle
1: sen
0: bir süre?
1: orada
0: Sen
1: var
0: orada
1: öyle bir
0: sorunu
1: süremiz.
0: sor.
1: Ben o sırada
0: Ezbere
1: burada
0: konuşmayalım. Ben çünkü hiç incelemedim.
1: rakamlarına bakarken ben burada işte izleyicilerimizin yorumlarını sana aktarmaya devam edeceğim. Burada inşaat dedi. Şey de efendim, orada ölçeği de hesaplamak gerekiyor. Mehmet'in bahsetti. Mesela işte Esenyurt Avrupa yakasında, Anadolu yakasında Fikirtepe. Şimdi burada çıkan rezidanslar, o ölçeği düşünün ki Levent mesela, 5. Levent dediğimiz kısım. Buralar ne kadar hareketliydi ve ne çok inşaat yapıldı. Bakın sadece İstanbul için konuşuyorum. Şimdi döndüğünüzde buyur.
0: Söyleyeyim.
1: Hazır mı?
0: Zararda bir şirket. Aslında brüt kar baktığınızda 610 milyonken giderler düşüldüğü zamanda da esas faaliyet karı 600'den brüt kar 100 milyona düşüyor. Yani düşünsenize elde ettiği brüt karın neredeyse %90'ını %80'ini kaybediyor şirket. Giderlerine kurban ediyor. Tabii yetmiyor burada. Bir de bu şirketin baktığınız zaman borcu var. Ve orada da finansman gideri 316 milyon olunca 100 milyonluk kar gibi görünen şey bir anda ödediği faizle zarara dönüyor. Net parasal pozisyon kazancına rağmen 156 milyon enflasyon farkı yazmış. Bu fark rakamsal bir şey değil. Sadece bir değerleme unsuru. Burada geçmişte bir vergi geliri varken onu vergi giderine çevirmiş şimdi bu dönemde. Dönem kârı da 428 milyon olmuş. Aslında baktığın zaman başa başta bir bilanço oluşturmuş. Eğer o enflasyon olmasa vergi geçmişte ödemediği vergiyi şimdi ödemezse ilk çeyreği bu başa başta kapatabilirmiş. Bu manada bakıldığında hani işler düzeldiğinde çok çabuk toparlayabilir de fakat o iş ha deyince kolay kolay toparlamayacak. Tekniğine bakıyorum.
1: Şunu sana biraz
0: Şu
1: söyleyeyim mi?
0: an tarihi dip fiyatlarında evet ama bu çeyrek önemli olacak. 6 aylığı gelmemiş. Orada zarar büyürse daha iyi fiyattan da alırsınız öyle söyleyeyim. Peki. Üzgünüm yani taşıyan için.
1: Taşıyan için üzgünüm diyorsun. Ereğli'yi merak etmiş Serkan Bey. Ereğli ile ilgili Mehmet Bey'in görüşü nedir diyor.
0: Bilanço öncesi birileri bilançoyu oynamış belli ki. Yani 43'ün hı-hı üzerine bir fiyat gördük. Bilanço geldi. Karını dönemler itibariyle en çok artıran şirket oldu. Hem de demir-çelik sektörü bu durumdayken. Hop satış geldi. Benim gördüğüm herhalde bir fon sattı. Yabancı bir fon. Öyle olduğunu düşünüyorum. Düne kadar da satışları devam ediyordu. Ama şimdi bilanço sonrası iyi gelen bilançoya bu satışta onun da bir haddi var, yani bir sınırı var. Teknik dün baktım, biri sordu. 34-34,5 gibi bir destek var. Muhtemelen oralardan yine toparlanma görürüz. Çok belli ki yılın sonuna kadarki süreçte Ereğli var olan kar düzelmesini sürdürebilir. İskenderun kaynaklı da ciddi bir karlık var aslında. Biliyorsunuz hı hı iştiraki o. O sebeple de düşüşleri, yani çok para kazanmayacağım ama ben para kazanacağım. Benchmark'ta faizin ya da işte dövizdeki artışın üzerine çıkacağım diyeni tatmin edebilir. Düşüşleri fırsat olarak değerlendirilirse düştüğü yerde alınabilecek şirket. Ya tabii ki gelecek için o bir dev, taşınır ayrı da şimdi fırsatları düşüşler oluşturuyor Süheyla. Evet. Ya onları kovalayan iyi para kazanıyor ama herkes bunu yapamaz tabii ki.
1: Evet. Peki Özer Bey de Yunsa'yı merak ediyor.
0: Vallahi satış gerçekleştiğinden beri çok iyi gidiyor. Alan kardeşimizi tebrik ediyorum, arkadaşımdır. Gerçekten tebrik ediyorum. Onun bir hayali vardı ve yani zaten işi biliyordu çocukluğundan beri. Yani Sabancı sattıktan sonra, el değiştirdikten sonra gerçekten değişti. Ve harbiden para kazanıyor. Sermaye tabii ki çok küçüktü, şimdi bir miktar arttı ama sermaye karlılığı iyi insanın. Ben şöyle bir sormuşlardı, ilk çeyrek bilançosuna baktım. Şimdi ikinci çeyrek önemli olacak. Mevcut karlılığını ikinci çeyrekte de korursa muhakkak ki fiyatı da korur. Potansiyel vaat ediyor. Çünkü faaliyet konusu demode gibi görünse de insanoğlunun barınma, yeme içme gibi giyinme, kuşanma ihtiyaçları da bitmiyor. Unutmamak lazım. Yünlü kumaş üretimi, yünlü kumaş talebi de hiç bitmeyecek bir talep. Dönem dönem karlılık değişebilir girdiği maliyetleriyle ama istim üzerinde giden bir firma Yunsa. Gayet iyi gidiyor bence.
1: Peki o zaman şimdi Yunsa'dan bağımsız sorayım sana ve borsadaki tekstil şirketlerinden de bağımsız. Genel tekstil sektörü için soruyorum. Çok konuştuğumuz konulardan biri. Bir taraftan bakıyorsun içeride Mehmet, hem işletmeler kapanıyor tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren, hem istihdam azalıyor. Ama dışarıya bir bakıyorsun işte. Küreselde biliyorsun 5. tekstil üretiminde. Ya çok enteresan değil mi? Pardon, ihracatında. Diğer taraftan şeye bakıyorsun mesela, orada teknik tekstilde 14. Ya bir söz sahibiyiz biz dünyada tekstilde.
0: Ama
1: bu
0: bak,
1: nasıl oluyor?
0: Kendin söyledin. Burada farklılık yaratacak teknolojik tekstil üretimi önemli. Şimdi sen fasoncuysan başı çıkamazsın ki. Çünkü orada parça başı, ton başına sana bir fiyat ödüyor. Kar etme şansın yok.
1: Evet.
0: Seni kullanıyor. Dünyada önemli markalar var. Herif marka değerini pazarlıyor. Bir tişörtün girdi maliyeti 3 aşağı 5 yukarı değişmez. A markası 10 lirayken B markası 100 lira olabiliyor. O neyi satıyor? Üzerine bastığı timsahı satıyor. Üzerine bastığı başka bir logoyu satıyor. Yani bir marka değeri yaratmış, onu pazarlıyor. Millet de onu alıyor. Biz Türkler aynı Ruslar gibi en çok alanlar arasındayız. Bayılıyoruz göstermeye. Öyle değil mi? Ve ödüyoruz da o paraları. Aslında baktığında o üretim safhaları aynı. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı o kumaş kalitesi de aynı. Değişmiyor. Hatta biçim bile aynı. Çünkü en kolay taklit edilebilecek şey tekstil ürünleri. Ama iş farklı tekstil gruplarına gittiğinde dayanıklı bir şey, leke tutmayan bir şey, kolay kolay yırtılmayan bir şey, kedinin tırmalayamayacağı bir şey. Bu ve buna benzer ürünler, özelliği olan ürünler. Bu konuda iyiyiz biz Türkiye.
1: Evet.
0: Burada kapanan şeyler daha çok fasoncular. Bir de çok özür dilerim, onların şansı yok ki. Sen Tayvan'la nasıl rekabet edeceksin? Endonezya'yla nasıl rekabet edeceksin? Hindistan'la nasıl rekabet edemezsin ki kardeşim? Etmez zaten. bazı ürün konularını üretmemek gerekebiliyor. Olmaman gerekiyor. Oraya yapılan yatırıma bile yazık. Ama tabii istihdam açısından önemli olduğu için itibar görüyordu. Bir sürü insana iş sağlıyordu o atölyeler. Şimdi oradan açığa çıkacak şey muhakkak başka yerlere yönelmek isteyecek. Özellikle kurdan en çok tekstilciler geçmişte şikayet ederdi. Bu dönemde de onlar şikayet ediyor. Çünkü o kur farklarından para kazanıyorlar. Ama kur ya da kendi parasının değeriyle kim iş yapmış da dünyada yaptığı iş tutmuş, bu tartışma konusu her zaman. Düşünün, dünyanın en büyük ithalatçısı Japonya. Japonya hala fazla verebiliyor. Sonra başa başta kaldı, hatta bir miktar açık verdi. Onlar da yenin değeriyle uğraşıyor. Yen hızla değer kaybediyor. Rahatsızlıkları o. Yani devalüasyon rahatsızlıkları. Hani bizim bizde çok arzu edilen şey. Gerçekten bu dengeyi sağlamak zor. Yaptığın şeyde bir katma değerin olacak. Ya katma değer şu demek işte, biraz evvel verdiğimiz o örnek, adam logoyu basıyor, 10 katına satıyor. Dünya para kazanıyor, o herife hiçbir şey olmuyor. Bunu başarırsan ağlama sürelerin azalabiliyor. Maalesef biz bazı noktalarda çok ağlar konumdayız. Ağlamaktan çok çözüm üretmek, bazen de onlardan vazgeçmemiz gerekiyor.
1: Bilmiyorum, her gelen konuğum aslında 3 aşağı 5 yukarı seninle aynı şeyi söylüyor Mehmet.
0: Aklın ama, yolu bir.
1: Evet, yani aynı şeyi söylüyor ama ben istemsizce şeyi düşünüyorum mesela işte. Endonezya, Malezya dediklerim, bunlar ASEAN ülkesi. ABD'nin 4. büyük ticari partneri, öyle orada minnoş minnoş duruyorlar da hepsi bir araya gelince işte 4. ticari partner. Ona gümrük vergisi 0, tekstilde sana gümrük vergisi %12,5.
0: Yani rekabet etme şansı yok. Zaten %5 para kazanıyorsun.
1: Tamam işte, ama bir şeylerin yolu yok mu acaba, gidip de böyle indirin bizim vergimizi diyecek.
0: Yani öyle bir yolun yok senin. Yani tamam. Kimin var ki? Öyle bir yolun yok.
1: Tamam, sana başka sorum yok. Devam ediyorum o zaman ben kendi sorularıma. Bu arada ayakkabı da mesela sadece tekstil değil. Ayakkabı kısmında da
0: giyim,
1: böyle bir
0: kuşam, evet, yani dünün haberiydi. İthalat daralmış ama aynı zamanda ayakkabı ihracatımız da daralmış.
1: Evet, dış ticaretimiz, yani dış ticaretimiz i̇thalat, daraldı.
0: İthalat niye daralmıştır söyleyeyim mi? Yurt dışına çıkan sayısı arttı. Gittikleri yerden alıyorlar ayakkabıyı. Öyle tabii. Bak bence sırrı bu.
1: Çünkü bak neden söyleyeyim sana hemen. Burada geçen hatta şey vardı. Şimdi kaybettiğimiz pazarları bakıyorum efendim, ana pazarlara. Mesela şey var burada, Polonya. Geçen gün Polonya'ya gittik de nasıl ayakkabı alışverişi yaptık falan diye anlatıyorlardı.
0: Yani her yerden şu an, evet, Türkiye'deki fiyatların yarısına bir şeyler buluyorsun. Zorlarsan, evet, özellikle indirim mağazaları olan, outlet olan yerlere gidersen buluyorsun yani.
1: Evet. Peki şimdi böyleyse bakıyorum başka ne kaldı? Tüpraşı konuştuk efendim. Bankacılık sektörünü konuşmayacak mısınız Süheylan diye sormuş Can Kurt Bey.
0: Dün,
1: X Bank soruyorlar
0: dün
1: sana.
0: Bekledi. Aslında endeksimizi bir noktada bankacılık sektörü de yukarı aldı. Ya geçen gün biri beni eleştirmiş. Ben bankaların karları hala büyümeye devam ediyor dedim. Ya görmüyorsun falan, görmüyor musun dedi bana. Ya tabii herkesin kendi fikri ama... Evet, normalde şunu beklerdim ben. Bu kadar finansal yapılandırma var. Bakıyorsun şüpheli alacak, artık tahsil edilemeyecek alacağa dönmüş bir sürü örnek var. Bunu nereden görüyoruz? Bankalar tahsil edilemeyen alacak portföylerini varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Mesela çok büyük bir banka 5,5 milyarı 500 milyona satıyor onda birine. 4,5 milyar net zarar var. Çünkü elde edeceğin faiz, ana para bakıldığında ana parayı siliyorsun sen. Ama buna rağmen bankacılık sektörünün karları azalarak artıyor artık. Geçmiş dönemi baktığında daha hızlı artıyordu. Artmaya devam ediyor. Ve konum olarak bakıldığında karlara sen mutlak artış değil, mutlak tutar olarak bak. Baktığın zaman da belirgin bir karlılık durumu da söz konusu. Bu karlılığa göre de var oldukları konumdaki değerlerini hak ediyorlar. Sıkıntı şu, daha ileri gitmeye çalıştığında fiyat zorlanırlar. Çünkü Türkiye'de faiz indirimi geciktikçe onların yukarıda olan maliyetleri, hı hı, hem kredi hacmi artamadığı için hem de artık spread'i de eskisi gibi çok büyütemedikleri için kar büyütmelerine mani olur. faizin ineceği dönemde yine bankaları konuşuruz ama o döneme kadar fiyatlar belli bir bant aralığına sıkışır diye düşünüyorum. Peki faiz ne zaman iner? Dün bana bu sorulmuştu. Bence artık o yılın sonuna kaldı. Geçtiğimiz yılda öyle olmuştu biliyorsun.
1: Evet.
0: Ama yılın sonunda bir faiz indirimi görme olasılığımız var. Sıkıntı, şimdi biraz evvel şeyi anlattık, kahve fiyatını. Hı hı. Enflasyon nasıl düşecek? Asıl sıkıntı bu. Yani durmuyor ki fiyatlar. Ve hala o fiyatlara yetişilemiyor. Bir şekilde tabii ki artan, belli oranda artan maaşlar, Türkiye'de ticaretten para kazanma alışkanlığı, çünkü ticaret dediğin şey de işte o artan fiyatlardan bir para kazanıyorsun ya, bazı şeyleri perdeliyor aslında. Hala belli bir harcama alışkanlığı korunuyor ve o yüzden de hala öyle belirgin bir sıkıntı da yok gibi duruyor. Ama fiyatlar sürekli arttıkça, yani enflasyon düşmedikçe faizi aşağı çekemeyeceksin. Ve o zaman da tabii ki bankalar yine o faiz indirim aşamasını bir müddet bekliyor olacak. O aşama geldiği anda ama muhakkak ki bankacılık sektör hareketinin hızlandığı bir dönemi de yaşarız.
1: Kim sormuş Borusan Yatırımı, Bıryat? Köksal Bey sormuş.
0: Yani Borusan Yatırımı tek başına değerlemek zor. Borusan'la da birlikte değerlemek lazım. Grubu beğeniyorum, özellikle Borusan tarafını. Yaptığı işler, aldığı ihaleler, bence 2026 son çeyreği ve 2027'de etkilerini görürüz o ihalelerin. Hak edişler başlar. Ben aslında ikisini de beğeniyorum. Şu an bakarsak ikisi de ucuz durmuyor, pahalı. Şu ana bakarsak. Ama gelecek fiyatlaması yapacak olursak her düşüş, onlardaki her düşüş alıp tutmak için fırsat olur bence her ikisi için de.
1: Her ikisi için de fırsat olarak görüyorum diyorsun. Hem Bıryat için hem Borusan tarafı için. Cante'yi merak ediyorum ben demiş Engin Bey.
0: Yani ne Cante ne Odaş hala para kazanamıyorlar. O yüzden de üzgünüm. Yani teknik bakarsak fiyatlamada artık dipte, zararda bile olsa. Ama yani fiyatın yukarı gitmesi için bir şeylere ihtiyaç var. O bir şeyleri oluşturana kadar fiyat baskı altında kalır. Sadece dönem dönem oynanacak oyunlarla sınırlı kalır.
1: Evet, Harun Bey de sormuş. Havacılık konuşmayacak mısınız? Mesela Pegasus ne olur demiş.
0: Pegasus sürekli yatırımda, bilançoyu yolladı, zarar var. Ama büyüyor. Hem yolcu sayısını artırıyor hem de baktığın zaman işler de büyüyor. Fakat bu zararda konum, yıl hesabı yapıldığında yatırımlar var ya, şimdi yine yeni satın almaları var. İlaveten portföy girişine mani oluyor, üzgünüm. Aslında tekrar söylüyorum, iş büyüyor. Bugün İstanbul'da iki büyük havalimanı var. Birini Türk Hava Yolları kullanıyor, en büyüğünü. Ama öbürü de büyüyor aslında. Ve Pegasus'un çapına bakıldığında çok potansiyel olarak çok büyük iş demek. Bu fiyatları ben hani artık dip ve buralardan girilebilecek türden fiyatlar olarak görüyorum. Ama asıl büyüyen Türk Hava Yolları. Yani gerçekten bunu her yayında seninle de konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bizim gurur duyulacak markamız iyi büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Dünyada bir sürü havacılık firması var. Para kazanamıyor. Hatta bazıları kapanıyor, satılıyor ki Türk Hava Yolları birkaçını aldı biliyorsun. Ama Türk Hava Yolları görünen o ki çok iyi yönetiliyor ve büyümeye, karlı büyümeye de devam ediyor. Oradaki en büyük endişeyi konuşmuştuk, fiyat artmıyorken. Evet. Gelecekte yapacağı yatırım, henüz o yatırım hayata geçmedi. Boeing'den alacağı uçaklar vesaire. Şu ana kadar o yatırım hayata geçmedi. O yatırım hayata geçerse aynı Pegasus gibi olabilir. Çünkü çok büyük bir rakam o. Yatırım amortisman demek, yatırım borçlanma demek, tüm bunlar kârı törpüleyebilir ama şu an o ortada yok. Yıl sonuna kadar bilançonun büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. O arada belki işte en son verilen hedeflere yaklaşabilir fiyat. Ama o hedefleri geçeceğini de açıkçası çok hesap etmiyorum. Onun için çok ciddi yabancı girişine ihtiyaç var. Yabancıların çok sevdiği bir şirket. Ama açıkçası Türk Hava Yolları'nı beğenmeye devam ediyorum ben.
1: Evet, Türk Hava Yolları'nı beğenmeye devam ediyorum. Yabancının da teveccüh gösterdiği şirketlerden biri diyorsun. Bu arada Pegasus'un bilançosu da gelmişti efendim. İkinci çeyrek rakamlarında bir savaş etkisi gördük orada. 92 milyon euro net zarar açıkladı. 93 milyon euroluk piyasa beklentisine paralel bir sonuç ortaya koymuş oldu.
0: Zaten öyle bekleniyordu.
1: Evet. Evet, beklenti de dediğin gibi bu yöndeydi. Sabancı'yı da seninle konuşacaktım. O kaldı 14.2 milyar lira net kar.
0: Değerleme de çok

0: Ucuz hep ucuz.
1: Hep ucuz.
0: Evet. Çok
1: Peki.
0: ucuz hep ucuz.
1: Mehmet Aşçıoğlu, sana çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: sağlık. Uzun bir aradan sonra bir araya gelmiş olduk seninle. Sizlere de teşekkür ediyorum efendim izlediğiniz için.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
0: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
15: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256

0: numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, SigortamNet.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl Bey.
1: Şimdi üzerine konuşacağımız birçok mesele var. Bugün enflasyon raporu toplantısı var. Dolayısıyla aslında iç gündemde en önemli mesele enflasyon raporu toplantısından Merkez Bankası'nın nasıl bir yönlendirmeyle çıkacağı. Daha önceki toplantıda biraz daha nokta hedefe doğru yönlendiren, orta vadeli beklentiler konusunda nispeten biraz daha piyasaya yaklaşan bir Merkez Bankası görmüştük. %26 nokta hedef olarak bundan sonrası için nasıl görünüyor? Merkez Bankası'ndan biraz bunu duymayı, aynı zamanda orta ve uzun vadeli olarak da bir sonraki aşamada acaba gelecek yıla dönük para politikası, kurs stratejisi, bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik var mı? Makro ihtiyati önlemler çerçevesinde bir farklılaşma bekleniyor mu? Belki biraz daha bunları duymayı bekleyecek gibi görünüyor piyasa. Ama sonuç itibariyle hani hem trend enflasyon üzerinden okuduğumuzda hem orta vadeli beklenti kanalının işleyiş şekline baktığımızda hani sanki biraz daha %25-30 arasına yapışkanlaşan bir tablo var gibi. Merkez Bankası bunu görüyor mu ya da okuyor mu ya da daha farklı bir bakış açısı var mı? Biraz bunlara dair detay alacağız ki önümüzdeki dönemi daha net görebilelim. Öte yandan hisse senedi piyasalarında oldukça pozitif bir performans dünyada rekorlara yakın yerlerde ya da rekorlarda olan hisse senedi değerlemeleri görüyoruz. Bununla birlikte savaş gündeminde ekstra bir anlaşma yok ama ekstra bir saldırı da yok diye anlıyoruz. Dolayısıyla Trump yönetiminin işi biraz daha ekonomik çerçevede İran'ı boğma tırnak içinde stratejisine yönlendirmiş olması piyasa açısından önemli gibi görünüyor. Hisselerin kendi performanslarına baktığımızda değerlemeler çok iyi yerlere gelmiş gibi görünmekle birlikte bir tarafıyla da karlılıkların artmaya devam ettiğini, böyle olunca yapay zeka yapılanmasının da piyasadaki beklentileri biraz daha yukarı itmeye devam ettiğini anlıyoruz. S&P 500 için 8500 puanlara doğru hatta beklentilerin biraz daha gitmeye başladığını görüyoruz. Bu bağlamda aslında mesela Anthropic'in bir halka arzı bekleniyor. 2 trilyon dolar civarında bir değerlemeyle halka açılabileceğinden bahsediliyor. Çok değil. Bundan birkaç ay öncesinde 1 trilyon doların üzerinde bir halka arzı yeterli görürken oradaki yatırımcılar şimdi karlılığını da görünce şirketin 2 trilyon dolar üzerinde bir değerlemeye doğru gider mi diye bakmaya başladılar. Öte yandan yine Avrupa'da dünyanın en sıcak, son yılların en sıcak, İngiltere'de mesela tarihin en sıcak yazlarından biri geçiyor. Dolayısıyla aslında bunun yarattığı ekonomik etkileri de bir taraftan çözmeye çalışıyor hemen hemen bütün Avrupa tarafı. Kış dönemi gelirken de Rusya-Ukrayna savaşının bu kadar ciddi anlamda yeniden hararetlenmiş olmasının yansımasını anlamaya çalışıyoruz. Başta rafineriler ve enerjinin biraz daha işlenmiş petrol tarafı olmak üzere fiyatlamaların çok yukarı gittiği bir ortam var. Bunun detaylarına bakacağız. Bizde de aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün itibariyle motorin tarafındaki ÖTV'de yaptığı bir uyarlama söz konusu olacak ki bu ekstra enflasyon beklentilerini bozmamış olsun. Bütün bunlar ana çerçeve diye aktarmış olalım. Döneyim önce ağırlıklı Türkiye konuşacağız. Size bu kısmını sorarak başlayayım. Enflasyon raporu toplantısı bu senenin önemli toplantılarından bir tanesi olmaya namzet gibi görünüyor. Ne duymayı bekliyorsunuz? Ne duyarsanız şaşırırsınız.
2: Evet, önemli. O nedenle de bugün gözler 10.30'da bu toplantıda olacak. Tabii ki ülkenin duymak istediği en önemli şeylerden bir tanesi Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz politikası ne olacak? Yani söyleyeceği, Sayın Karahan'ın söyleyeceği her şeyin altında, her kelimenin altında aslına bakarsanız bunun ipuçlarını aramaya çalışıyor olacağız. Yani benim genel olarak beklentim özellikle enflasyon tarafında son dönemde 31,75'e kadar gelen bir enflasyon var. Bu Merkez Bankası'nın 24 olan tahmini, 24 olan hedefi, 26 olan tahmininin oldukça üzerinde bir rakam. Önümüzde çok veri yok. Dolayısıyla hızlı bir şekilde buraya gelmesi pek beklenmiyor. Öyle olunca bir kere Merkez Bankası'nın buradaki hedeflere olan uzaklığı nedeniyle gerçekleşmelerin sıkı para politikasını devam ettireceğini söylemesini bekliyoruz. Diğer taraftan dezenflasyon programının devam edeceğini de söylemesi çok muhtemel. Ama satır aralarında ben şunu söylemesini de bekliyorum Açıl. Özellikle son dönemde talepte bir gevşeme var. Artık talep koşulları büyük ölçüde dezenflasyon programına destek veriyor. Yani biz buna yakın bir cümleyi Sayın Karahan'dan duyarsak, bu önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik olarak bir işaret olarak algılanabilir. Faiz indiriminden de kastımız politika faizinin değiştirilmesi değil. Şu anda zaten politika faizi 37 ama pratikte günlük fonlama faizi 40. Dolayısıyla Merkez Bankası bir anda haftalık politika faizine geçtim derse 37 ya da piyasanın ihtiyacı olan paranın bir kısmını 37'den bir kısmını gecelikten karşılıyorum derse kademeli olarak 39, 38, 37 gibi zaman içerisinde politika faizine yakınsamasını sağlayacak bir yol izleyebilir. Dolayısıyla ben o nedenle en fazla talep koşullarındaki bu değişimin dezenflasyon programına destek verdiği cümleyi Karahan'ın söyleyip söylemediğine bakıyor olacağım. Oradan da faizle ilgili yorumumu netleştirebileceğim.
1: Şimdi elbette politika tahmini yapmak dünyada çok kolaydı son yıllarda. Çünkü ekonomik krizden bu yana merkez bankalarının sürpriz etkisi ya da işte belirsizlik ortamı çerçevesinde daha fazla yalpalamasını engelleyebilmek adına merkez bankaları ne yapacaklarına ya da yapabileceklerine dair öngörüleri önceden yayınladıkları tahmin patikalarıyla ilerliyorlardı. Şimdi tabii belirsizlik artıp biraz korumacılık bu tarafa doğru belirginleşmeye başlayınca işte Fed mesela kendi içinde bu iletişim politikasını bir miktar değiştirmeye çalışıyor. Belirlilikten belirsizliğe, biraz daha kısa metinler, biraz daha az sayıda toplantı, biraz daha az söylemle beraber bu sürpriz etkisini piyasanın hesaba katmasını istiyor. Zira hani aslında ekonomik krizden bu yana devam eden bir ezber var 2008'den bu yana. Ne zaman dipten alsan kazanıyorsun. Çünkü her şey belirgin. Çünkü herhangi bir ortamda piyasanın kötüye gitmesine müsaade edilmiyor. Çünkü merkez bankaları her zaman gelip müdahale edip sonra da yapacaklarını anlatarak bu iştahı ayakta tutmaya devam ediyor. Şimdi bu hem bizde hem dünyada bundan sonraki dönemde de benzer tema olarak kalmaya devam edecek mi sizce, ne dersiniz?
2: Bir kere biraz Merkez Bankası, yani Amerikan Merkez Bankası bakış açısını değiştirmek istiyor diye anlıyoruz Walsh'un açıklamalarından. O nedenle de önümüzdeki dönemde daha az net ifadeler ve geleceğe yönelik olarak yönlendirmeler üzerinde duruyor olacaklar. Daha çok muğlak ifade kullanıyor olacak ve Fed'in de piyasaların da daha fazla gelen veriye bağlı olarak hareket etmesine yönelik olarak bir yapılanma içerisinde olacaklar. Bu nedenle de ben Walsh'un bundan sonraki ilk açıklamalarını Jackson Hole toplantısında yapmasını bekliyoruz. Bu toplantıda bence bu konuyu net olarak herkesin önüne koyuyor olacak. Bundan sonra Fed ileriye yönelik olarak çok açıklamalarda bulunmaz. Olan verinin belki yorumunu yapıyor olur. Örneğin ne oldu? İstihdam verisi beklentilerin altında geldi. Buna yönelik olarak yorumunu yapabilir. Enflasyon orada da yine beklentiler doğrultusunda ilerliyor. Dün açıklanan rakamlara baktığımız zaman 3,5 ve 2,5'luk rakamlar vardı. Bunlar da yine Fed için oldukça önemli ama yeterli de değil. Çünkü bir taraftan hedefim 2 diyeceksiniz, bir taraftan 3,5 rakamı var. Ama bunun altında yatan mesela alt detaylarla ilgili bilgi verebilir. Bunu verdiği zaman zaten biz de gerekli ipuçlarını almış oluruz. görüyoruz. Örneğin Amerika'da bu 3,5'luk enflasyonun içerisinde yılbaşından bu tarafa artan %25 benzin fiyatı ve diğer taraftan %15 artan enerji fiyatları var. Aslında her şey büyük ölçüde Fed'in planladığı gibi gidiyor. Enerji fiyatlarını konunun dışarısına aldığımız zaman. O nedenle de mesela buralara baktığımız zaman Fed ileriye dönük bir faiz ima etmese bile önümüzdeki dönemde faiz artışının masadan kalktığını, belki de bundan sonraki ilk faiz indiriminin ne zaman olacağını konuşacağımız bir konuşma metni görebiliriz. Ama bu faize yönelik açıklamalarla değil, daha çok olan datanın yorumlanması üzerinden çıkartılacak, cımbızla çıkartılacak kelimelerde bulunabilecek bir detay olacak.
1: Şimdi elbette bundan bir sonraki aşamada biz kendi iç dinamiklerimize dönüp baktığımız zaman enflasyonla ilgili geldiğimiz nokta işte 30-31 enflasyon, yıl sonunda işte belki 29-30 arasında bir enflasyona doğru hemen hemen herkesin bakış açısı kilitlenmiş gibi görünüyor, ama önümüzdeki seneye bir yandan da orta vadeli program hazırlanıyor. Önümüzdeki seneye ilişkin bakış açısını bir parça tartmakta fayda var. Yani bu enflasyon dinamikleri, bu çıktı açığı ve özellikle önümüzdeki döneme dair planlama bakış açısında bu enflasyonun gelebileceği minimum seviye nereler olabilir diye. Hem trend enflasyonunu ima ettikleri, hem biraz daha belki çekirdek göstergelerin bize söyledikleri üzerinden baktığımızda hani 25'in altına inmesi için cari para politikası yeterli mi? Bundan sonrası için ek bir farklı hamle gerekir mi? Eğer para politikasında bundan sonrası eğer biraz daha gevşemeye doğru gidecekse bu çıktı açığı aynı şekilde bizle kalmaya devam edecek mi gibi çeşitli soru işaretleri var. Bunları öncelikle siz nasıl görüyorsunuz? İkincisi bunlara dair alabileceğimiz sinyalin çerçevesini nasıl beklersiniz?
2: Şimdi bu uygulanan ekonomi programının içerisinde önemli dayanak noktaları var. Ve biz bunlara 3 yıldır yüklenerek devam ediyoruz. Aynı noktaya sürekli olarak yüklenerek devam edilmesi durumunda da bu sefer bunun yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Bundan neyi kastediyorum? Örneğin enflasyonun altında bir devalüasyon oranıyla gidiyoruz. Bu TL'de değerlenmeye neden oluyor. Dolayısıyla bunun yarattığı yan etkiler var. Diğer taraftan makro ihtiyati tedbirler nedeniyle kredi büyümesine sınır getiriyoruz. Dolayısıyla bunun yarattığı bir takım yan etkiler var. Döviz kredilerinin kullandırılmasına yönelik olarak makro ihtiyati tedbirler var dediğimizde o zaman bu yan etkilerin ortaya çıkarttığı sıkıntılar da çok fazla dikkate alınması gereken unsurlar oluyor. O nedenle belki bu çok fazla bu programda üzerine yüklenilen parametreler dışında başka parametreleri de dahil edeceğimiz, buralardaki yükü bir miktar hafifleteceğimiz bir plan program belki önümüzdeki dönemde yine iyileştirilebilir, değiştirilebilir diye ben görüyorum. O nedenle orta vadeli planda belki bunun ipuçlarını görebilme imkanı olur.
1: Şimdi biraz da iç piyasanın bunları nasıl okuduğuyla devam edelim isterseniz. Sonuç itibariyle bir yabancı iştahı var mı dersek, fena gitmiyor ama çok kuvvetli bir iştah var mı dersek o yok. Yine de içeride ciddi miktarda bir carry trade pozisyonlanması var. Bono tarafındaki pozisyonlanmayı biraz daha yakından takip ediyoruz. Hisse senedi tarafında giriyor, çıkıyor falan ama çok net bir trend söyleyip piyasayı yöneten artık yabancıdır. Ya da daha önceki dönemde olduğu gibi yabancı ağırlığı fazlalaşmıştır diyemeyiz. Biraz daha içerideki oyuncuların performansları Borsa İstanbul üzerinde de belirleyici oluyor. Şimdi benim sormak istediğim ana nokta son dönemde sermaye piyasasında atılan bazı adımlar var. Özellikle serbest fonlarla ilgili yapılan çeşitli düzenlemeler var. Bunlarla ilgili bir genel ve büyük düzenleme beklentisi SPK'dan hala var. Bu şu ana kadar gelmedi. Ancak var olan ve riskin biriktiği düşünülen bazı fonlara dönük düzenlemelerle buradaki tansiyonun en azından biraz düşürülmesine dönük de bir eylem silsilesi görüyoruz. Önce bu tarafla ilgili atılan adımları nasıl görüyorsunuz diye bir sorayım, sonra piyasanın geneline doğru gidelim.
2: Yani buradaki konunun başlangıcı ne zaman diye soracak olursak, aslında bakarsanız bu konuyla ilgili ilk dikkatin çekildiği yer Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ydi. O kongrede Sayın Bakan buralarda bir düzenleme ihtiyacı olduğu tespitini yapmıştı. Yine dönemin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın konuya ilişkin tespiti vardı. Dolayısıyla düzenleme yapılacağının ilk sinyalini de aslında burada resmi makamlar vermişti. Sonrasında MSCI'ın bir takım uyarıları Türkiye'ye yönelik oldu. Ondan sonra endeks yapıcısı bir şirket olarak Dow Jones'un Türkiye'ye yönelik bir takım uyarıları oldu. Bunun öncesinde de aslında Sermaye Piyasası Kurulu'nun geniş kapsamlı olarak fonlarla ilgili, özellikle serbest fonlarla ilgili bir düzenleme taslağı oldu. Bu düzenleme taslağı sektörle paylaşıldı. Sektörden buna yönelik olarak da bir geri bildirim de alındı. Öneriler de SPK'ya iletildi. Bunun üzerinden de yaklaşık 6 aylık bir zaman geçti. Geçtiğimiz günlerde yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuyla ilgili yayınladığı bir mektup oldu. Bu mektupta da çalışmaların titizlikle devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda kamunun bir farkındalığı var. Belki de herkesten önce kamunun bu konuyla ilgili farkındalığı olmuş. Bununla ilgili bir çalışma başlatılmış. Ama çalışma henüz neticelendirilmedi diye
1: yani görüyorum. Alınan görüşlerde de biliyoruz ki sektörün içindeki paydaşların hemen hemen hepsinden farklı farklı görüşler geldi. Herkes kendi durduğu yere göre, kendi baktığı yere göre, yani aslında homojen bir fikir çıktısı sağlamak da çok mümkün olmadı anladığımız kadarıyla, doğru mu?
2: Ya, öyle olması da çok doğal. Yani çünkü ticari firmalara siz konuya nasıl bakıyorsunuz diye sorduğunuzda herkesin kendi çıkar penceresi üzerinden bu konuya ilişkin olarak yorum vermesi çok doğal. Ama kamunun kendi çıkar penceresi diye bir şey yok. Kamunun baktığı ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun baktığı pencere ülkenin menfaati. Dolayısıyla da bu pencereden bakıp buradaki bütün ekstrem değerlendirmeleri bir kenara bırakıp toplumun faydasına ne olacak, ülkenin faydasına ne olacak, bunu değerlendiriyor olacaktır. Yine son mektupta yani bununla ilgili titizlikle çalışmalar devam ediyor denirken bir de düzenlemelerin etki analizine de bakıldığı ifade edilmiş. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra zannediyorum bu konuyla ilgili bir düzenleme geliyor olacak. Ama zamanlamasıyla ilgili bir şey söylemek çok kolay değil.
1: Yani şunu sorayım. Var olan risklerin normalleştirilmesi sağlanır ve bir daha bunların olmaması için bir kalıcı düzenleme mi tercih edilir? Yoksa bir düzenleme gelir, o düzenlemeyle birlikte buradaki riskler normalleşir. Bu mu daha yakın olasılık?
2: Yani bir kere düzenlemenin kendisinin risk oluşturmuyor olması gerekecek. Yani mevcut durumda ben düzenleme yaptım ve bunları bir günde normalleştirmeye çalışıyorum dediğiniz takdirde bunun yaratacağı risk mevcut riskten daha büyük.
1: Onu zaten yazıyor olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu mutlaka bir geçiş süreci verecek.
2: Evet, geçiş süreci, etki analizi, bunlara bakılması gerekir. Bunu da zaten bakıyor olacaklarını değerlendiriyorum. Konunun başka bir bakış açısı daha var. Merkez burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeyi yapıyor olması ya da bir miktar bunun üzerinde daha fazla çalışıyor olmasından ziyade bu düzenleme yapılmadığı takdirde sektörle ilgili çok olumsuz bu sefer sosyal medyada bir tartışma ortamı oluyor. Bu tartışma ortamının yarattığı olumsuzlukların ben bir kere sermaye piyasalarına ve kurumlara çok büyük zarar verdiğini değerlendiriyorum. Bu pencereden baktığımda da Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeyi daha iyi yapabilmek için zamana ihtiyacı olsa bile bu sefer düzenlemelerin gecikmesi nedeniyle ortadaki yaratılan olumsuzluğun daha fazla sisteme, sektöre, ülkeye zarar verme riskini de görüyorum. O nedenle burada biraz daha bence hızlı hareket etmeye ihtiyaç olduğunu görüyorum.
1: Peki buradaki gelebilecek olan bir düzenlemenin sağlayacağı altyapıda neyi duymayı beklemeliyiz biz? Çünkü aslında normal koşullar altında eğer bir şekilde bir düzenleme ya da bir bakış açısıyla buralardaki riskler normalleştirilmek isteniyorsa elde bulunan imkanlar buna cevaz veriyor mu, vermiyor mu, ona da bir bakmak lazım. Normalde aslında cari yetkiyle bunların bir kısmı normalleştirilebilir mi? Ya da oluşabilecek suni fiyatların ya da bundan önceki dönemde olmuş suni fiyatların normalleşmesi mevcut yetkiyle sağlanabilir mi? Bir de onu belki tartmak lazım.
2: Yani mevcut aslına bakarsanız düzenlemelerde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli yetkileri var. Özellikle burada suni fiyat oluşumu, manipülasyon ya da işte buna yönelik olarak yapılacak her türlü konuyla ilgili bir kere Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenleme var. Para cezasından hapis cezasına kadar da burada cezalar da mevcut. Dolayısıyla böyle bir durumun olması durumunda buradaki maddeler önemli bir şekilde zaten cezalandırıcı hususları, konuları içeriyor. Diğer taraftan yine Türkiye'de portföy yöneticiliğinin esaslarını düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış bir tebliğ var. Orada da portföy yöneticilerinin her türlü yatırım kararlarını somut bilgi ve belgelere dayandırması gerekiyor. Dolayısıyla buraya bakarak da aslında Sermaye Piyasası Kurulu bir takım çıkarımlarda bulunabilecek durumda. Onun dışında serbest fonlar tabii ki son dönemde çok hızlı büyüdüğü için geçmiş dönemde yapılan düzenlemeler buradaki oluşabilecek risklerin tamamını kavramıyor olabilir. Dolayısıyla buradaki oluşabilecek risklere yönelik olarak ilave bir düzenleme ihtiyacı olduğu düşünülmüş. Bu nedenle de taslak paylaşılmıştı. Burada da yoğunlaşma riskini önlemeye yönelik olarak maddeler benim en fazla dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Diğeri de ödünç para verildiği takdirde bunun teminatı ile ilgili kaliteli teminat alınmasına yönelik olarak maddeler benim en fazla dikkatimi çekenler arasındaydı. Dolayısıyla bu alanda da bir düzenleme yapıldığında Türkiye'nin toplam sermaye piyasaları mevzuatının oluşabilecek riskleri ben önleyebilecek kalitede olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan da biraz önce siz bahsettiğiniz sosyal medya kısmından, sosyal medyada ortaya çıkan şöyle bir tablo var. Normalde zaten hani Sermaye Piyasası Kurulu'nun üzerinde çalışması da gereken konulardan biriydi sosyal medyanın, sermaye piyasası araçlarının lehte ya da aleyhte kullanımı konusunda yetki araştırması. Bunun fonlar tarafında artık muazzam bir boyuta ulaştığını gözlemliyoruz. Yani doğrudan çeşitli fonlarla ilgili çok olumlu, kimiyle ilgili çok olumsuz, fonlara ilişkin yapılan yorumlara dair piyasa oyuncularından gelen tepkilere dair inanılmaz sert, inanılmaz hakaretamiz, hatta zaman zaman tehdide varan boyuta ulaşmış çeşitli sosyal medya iletişim alanları açılmış olması. Yani buraların bir düzenlemeye tabi olması gerektiği aşikar gibi görünüyor. Çünkü hani normalde açıktan bir fon reklamı yapmak yasak. Bunu yapabileceğiniz çerçeve sınırlı ve belli. Nerede yapabilirsiniz, nerede yapamazsınız diye. Şimdi aylık getiri imkanını garanti kıldığı iddia edilen çeşitli iletişim alanlarının sosyal medyada no name hesaplar tarafından sınırsızca yapılabildiğini falan görüyoruz. Dolayısıyla bunların üzerinde mutlaka bir şekilde durulmasında fayda var gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Öncelikle finans şirketlerinin gerçek sermayesi para değil. Yani bana sorarsanız itibar. Dolayısıyla da bu itibarın korunması durumunda buradaki şirketler faaliyetlerini güven ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilirler. Bankacılıkta biz bununla ilgili çok ağır dersler aldık. O nedenle de bankacılık kanununda bankaların itibarını korumaya yönelik olarak maddeler yer alıyor. Zannediyorum bu sosyal medyadaki son gelişmelerden sonra benzer bir koruma maddesinin sermaye piyasası kurumları içinde olmasında çok büyük yarar var. Aksi takdirde gözümüz gibi baktığımız bugünlere gelmesi için çok büyük sarf edilen sermaye piyasalarının itibarını da biz önemli ölçüde bu şekilde zedelemiş olacağız. Diğer taraftan bilinçli, kasıtlı olarak buradaki paylaşımlarıyla dönüp sektöre zarar verenler varsa da ve mevcut mevzuat bunlarla mücadele etmeye yetmiyorsa belki bu serbest fonlarla ilgili düzenlemeden önce bu konudaki bir düzenlemeyi de gündeme almakta çok büyük fayda ve yarar var.
1: Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönem hakikaten sermaye piyasası için bir inşa dönemi olma potansiyeli barındırır. Çok ciddi bir fon yatırımcı kitlesine ulaşıldı. Bunun kalıcılaşması Türkiye'deki sermaye piyasalarının gelişimi açısından da çok önemli. Sadece para piyasası fonlarında değil, serbest fonlarda da, diğer fonlarda da, tematik fonlarda da ciddi bir yatırımcı birikimine ulaşıldı. Dolayısıyla hani şimdi yapılacak olan düzenlemeyi milat görüp hakikaten sağlam temeller üzerine inşa edilebilecek bir sermaye piyasası yaratma şansımız var. Daha önce sınırsız regülasyon yapma imkanımız ve birçok denememiz vardı. Bunların hepsini yaptık ama yatırımcıyı bulamadık. Bu sefer yatırımcı var. Regülasyonu doğru kurgulayarak belki bunu kalıcılaştırma imkanı var. Yani dolayısıyla hakikaten SPK'nın önünde çok da büyük bir şans var bir tarafıyla baktığımızda sorunların yanında.
2: Ya sermaye piyasaları ve özellikle de yatırım fonlarının Türkiye ekonomisi içerisindeki büyüklüğü ve önemi her gün artıyor. Geçtiğimiz dönemde yatırım fonlarının ya da portföy yönetim sektörünün toplam bankacılıkla kıyasladığımız zaman rakamları çok küçüktü. Şu anda artık gelinen noktada portföy yönetim sektörü bankacılığın üçte bir büyüklüğünde bir sektör haline geldi. Diğer taraftan gayri safi milli hasıla açısından da bakıldığında portföy yönetim sektörünün büyüklüğü yaklaşık olarak %20'lere yaklaşmış durumda. Yani 320 milyar dolarlık bir büyüklük var son SPK rakamlarına göre. Bu geçtiğimiz yıllarda, yani 6-7 yıl önce bu rakamlara baksak, bu rakamlara erişilmesinin belki çok daha uzun bir zaman alacağını söyleyebilirdik. Bugün bu rakamlara gelmişiz. Dolayısıyla burada ciddi bir yatırımcı teveccühü de olmuş. O nedenle bunun sürdürülebilir olabilmesi için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten dünyada da böyle, bütün büyük ve kalıcı sermaye piyasası ya da bankacılık düzenlemeleri istismarların üzerine olmuş. Yani dünyada da bakarsanız işte Sarbanes-Oxley düzenlemesine bakın, Enron skandalı sonrası. Aynı zamanda işte 2008 krizi sonrasında getirilen düzenlemelere bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektörü için. Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki bankacılık regülasyonunun gelişi, BDDK'nın kuruluşu, 2001 öncesindeki bankacılık sektörünün yarattığı riskler ve oralardaki istismarların belki bir yansımasıyla söz konusu oldu. Dolayısıyla hani biraz piyasa oyuncularının üretmekte olduğu, sınırın dışına kaçan alanlar olmadığı müddetçe kamuda burada kalıcı neşter ve üstüne kalıcı inşa zor oluyor. Bu olduktan sonra gelen düzenlemeler kalıcı olabiliyor. Ben biraz o açıdan da fırsat olarak değerlendiriyorum.
2: Ekonomide kullandığımız daha çok bu soft landing, yumuşak iniş terimi var. Ben hani buraya da çok uygun olacağını düşünüyorum. Yani biz bu düzenlemeleri dönüp burada bir takım sıkıntılar gördükten sonra da yapabiliriz. Şu anda bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız oluşmadı. Bunları, o sıkıntılar oluşmadan yapacağımız düzenlemelerle yumuşak bir şekilde geçerek de yapabilme olasılığımız var. Dolayısıyla bu imkan eldeyken bunun kullanılması Türkiye'nin büyüyebilmesi açısından da son derece önemli. Büyük bir ekonomi, arkasında büyük bir finansal sektör, büyük bir sermaye piyasaları olmadan olabilmesi mümkün değil. Eğer şirketleriniz dünyanın her tarafına mal satacaksa, her tarafta Türk malı olacaksa, bu ancak çok güçlü finans sektörünün sayesinde olabilir. Başka türlü olabilmesinin imkanı yok. O nedenle de güçlü bir ekonomi istiyorsak buradaki düzenlemeleri de bir an önce hayata geçirmemiz gerekir.
1: Bir kısa araya gideceğim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la sohbetimizin de son kısmındayız. Bu bölüme birazcık halka arzlarla devam edelim isterseniz. Çok birikmiş halka arz vardı. Sermaye Piyasası Kurulu blok halka arzlarla birkaç tane halka arzı paketleyerek burada en azından bir miktar eritme ihtiyacı hissetti. Şimdi geldiğimiz noktada bunun tartışıldığını görüyoruz. Yani hem piyasanın nakit kapasitesinin bu halka arzları kaldırıp kaldıramama meselesi üzerinden. Ama Sermaye Piyasası Kurulu diyor ki ben bakıp buralardaki şartlar sağlanıyorsa piyasaya veriyorum. Eğer piyasa şu an itibariyle bunun değerlendirmesini öyle yapıyorsa öyle, böyle yapıyorsa böyledir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bakışı da oradaki o yekünü en azından belli bir noktadan sonra eritip kendi üstüne düşen vazifeyi bu bağlamda yapmak üzerine. Ama bir görüşte diyor ki bunlar da halka açıldıktan sonra da çok kötü performans gösteriyorlar. Onları korumak da tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevi. Dolayısıyla hani arzı belli bir miktarda tutmakta fayda var diyenler de mevcut. Dolayısıyla hem halka arz sayısında hem halka arz büyüklüklerinde ne dersiniz geldiğimiz noktaya?
2: Yani çok sayıda bir kere şirket burada bekliyordu. Bir ara 140 şirkete kadar çıkmıştı zannediyorum. Şimdi sayı daha azaldı. Ama 140 şirketin halka arz edilmek için beklediği ve piyasa koşulları dikkate alınarak da halka arzlara müsaade edildiği için en sondaki şirkete sıranın ne zaman geleceğini bilmediğimiz bir durum da söz konusuydu. O da ayrı bir yakınma sebebiydi. Yani ben şirketimi halka arz etmek istiyorum ama önümde belirsiz bir yıl, iki yıl, belki de üç yıllık bir süre var. O kuyruğa girdikten sonra da bir elinizdeki güncel finansal tablolarınızla başvuruyorsunuz. Ama her üç ay geçtikten sonra elinizdeki finansal tabloları yenileyerek oradaki kuyrukta beklemeye devam ediyorsunuz.
1: Bu arada iş değişiyor, konjonktür değişiyor, trend değişiyor, her şey olabiliyor yani.
2: Her şey değişiyor. Dolayısıyla da halka arz için bekleyen şirketler için ciddi bir arka tarafta böyle sıkıntılı dönemin olduğunu da belirtmekte fayda var. Yine yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevine baktığımız zaman arz ve talebe göre buradaki halka arzlara müsaade etmek diye bir görevi yok. Ama şirket sahiplerinin, aracı kurumların arz ve talebi dikkate alarak zamanlamayı yapması da onların görevlerinin arasında. Çünkü buradaki kendi gelirlerini de maksimize etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu pencereden baktığımız takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kendisine gelen ve eksiksiz olan dosyaları onaylaması ve bunları halka arz için müsaade etmesi, ama halka arz etmek için, edilmek için başvuran şirketlerin konjonktürü yine kendilerinin değerlendirmesi ya da halka arz edecek aracı kurumun buradaki konjonktürle ilgili olarak zamanlamayı belirlemesi, belirlemeye gayret etmesi bence daha doğru bir yaklaşım olur. Herkes üstüne düşen görevi tam anlamıyla yaptığında zannediyorum burada bir problem kalmaz. Bunu rahatlıkla aşabiliriz. Şu andaki sorun geçmişten gelen ciddi bir yük var. Oradaki uzun süredir bekleyen firmaların tekrar biz zamanlama nedeniyle kuyruktan çıksak, tekrar kuyruğa girsek başımıza ne gelir diye bir endişelerinin olması nedeniyle zamanlama kaygısından daha çok burada bu fırsatı kaybetme korkusuyla hareket ediyor olmaları bir parça zannediyorum zorluk ve güçlük yaratıyor. Ama bu kuyruk eridikten sonra zannediyorum bundan sonra daha böyle makul ve söylediğim parametrelere dikkat edilerek halka arzların yapıldığını görüyor oluruz. Şimdi

0: Şimdi sürenin sonuna geldik ama şununla tamamlayalım. Buradaki en önemli problemlerden bir tanesi gelen her halka arzın yerli yatırımcıya dönük gelmek zorunda kalmış olması. Yani çünkü yabancıya halka arz şu anda pek olmadığı, yabancı tahsisatı pek gerçekleşmediği, yurt dışına roadshow falan da pek olmadığı için şirketlerin ölçekleri de zaten çok ona müsait değil. Dolayısıyla şimdi biraz daha büyük halka arzların, işte geçtiğimiz hafta itibariyle Halk Bankası'nın ikincil halka arzı çok büyük halka arz. Dolayısıyla yabancı yatırımcılarla bayağı ciddi bir teşriki mesai olacak. Yine Sasa grubunun açıkladığı Merinos halka arzı büyük bir halka arz olacak. 2/3 tahsisatını yurt dışına yapacağını açıklıyorlar. Dolayısıyla hani biraz yabancıya tahsisatlı halka arzla gelmeye başladığında o zaman bundan sonraki dönem bu halka arzlarla ilgili tartışma azalabilir gibi görünüyor. Yoksa var olan nakdi o hisseden bu hisseye kaydırarak karşılamaya çalıştığımız halka arzlar pek de iyi sonuç üretmeyebiliyor haliyle.
1: Yani söylediğin halka arzlara yine sırada bekleyen Emlak Katılım Bankası var.
0: Emlak
1: o da büyük bir halka arz olacak. Orada da yabancı ilgisinin olması çok muhtemel. Burada arzı kısıtlayarak yaptığınız zaman zaten otomatik olarak bir arz kıtlığı ve bir talebi de hazır masada tuttuğunuz zaman ciddi bir getiri oluştuğundan dolayı burada yerli yatırımcı sayısının çok hızlı bir şekilde yukarıya geldiğini de görmüştük. Ama yabancı yatırımcının da tamamen masadan çekilmesi de söz konusu olmuştu. Burada da bir dengeye ihtiyacımız var gibi gözüküyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Fikir Aslan, bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zekadan

0: Akbank.com'da.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Performans.

Yatırım bütçeninden herkese günaydın efendim. Evet, küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisini karşıladık. Diğer bir tarafta bu enflasyon verisinin vermiş olduğu rahatlamayla birlikte faiz artırım ihtimalinin gerilediğini de takip ettik. Teknoloji hisseleri öncülüğünde bir yükseliş söz konusuydu. Asya piyasalarında özellikle Güney Kore Kospi tarafında Bloomberg stratejistlerinden Güney Kore'de uzun, Hong Kong borsalarında ise short pozisyon, kısa pozisyonu önermeleri dikkat çekmişti. Tüm bu detaylarla birlikte içeride önemli bir gündemi başlatıyoruz. Bugün önemli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporu sunumunu saatler 10.30'u gösterdiğinde gerçekleştirecek sunumunu. Bankanın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirecek ve önemli detaylar yakından takip ediliyor. Evet, fiyatlamalar üzerinde küresel piyasalardaki enflasyon verisi sonrasında bugün ise içeride izlenecek olan enflasyon raporu sunumunda detaylar, ara hedefler de bir revizyon olacak mı yıl sonuna dair ki 2026 yıl sonu ara hedefini %16'dan %24'e çıkarmıştı. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Gelecek mesajlar bu taraftan önemli diyoruz ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlıyoruz. Piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu saatler 10.30 gösterdiğinde bankanın İstanbul Finans Merkezi'nde yerleşkesinde gerçekleştirecek. Banka Mayıs ayında açıklanan bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonu için ara hedefini %16'dan 24'e çıkarmıştı. 2027 yıl sonu için ise ara hedef 9'dan 15'e çıkmıştı. 2028 yıl sonu için ise vermiş olduğu ara hedefte 8'den 9'a çıkarılmıştı. Tahmin aralığının açıklamaya ağır ara verdiğini duyuran Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde %26 olduğunu açıklamıştı. Bakalım, süreci yakından takip ediyoruz efendim. Diğer tarafta ise ABD TÜFE verisi Fed baskısını azalttı. Dün açıklanan veriyle birlikte TÜFE aylık bazda 0.1'lik ve beklentiyle uyumlu geldi. Daha da önemlisi temel enflasyon göstergelerinden biri Mart 2021'den bu yana en yavaş artış hızına geriledi ve son dönemde istihdam piyasasında da soğuma işaretleri görülmesiyle birlikte piyasa Fed'in yakın vadede yeniden faiz arttırması gerektiği görüşünden de uzaklaşıyor. Eylül toplantısında faiz arttırım olasılığı %50'nin altına inmiş bulunmakta.

0: Ancak bir ikilem var. Tahvil tarafında da bir çelişki söz konusu. Fed'in kısa vadeli faiz artırım ihtimali yavaşlar azalırken ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetleri hala yüksek. 10 yıllık tahvil ihalesinde 2007'den bu yana en yüksek getiri de oluştu. Ayrıca 30 yıllık tahvil ihalesinin ise 25 yılın en yüksek finansman maliyetiyle fiyatlanması bekleniyor. Dolayısıyla piyasanın mesajını okuyacak olursak Fed'in yeniden faiz arttırması gerek kalmayabilir. Ancak bu uzun vadeli faizlerin hızla aşağı geleceği anlamına gelmiyor mesajını veriyor 10 yıllık tahvil ihalesindeki getirinin yüksek çıkma hikayesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise İran'a ekonomik baskı planı, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar şu ana kadar rejimi teslim olmaya zorlayamadı. Ve bu nedenle Trump yönetimi ekonomi baskıyı boğucu seviyeye çıkarmayı da planlıyor. Bakalım, bu taraftan olumlu haber akışları bekledikçe daha aslında gerilimin ve tansiyonun dozunun arttığını takip ediyoruz. Bu da varlıklar üzerinde etkisini petrol başta olmak üzere etkiliyor. Burayı yakından takip edeceğiz. Petrol tarafında özellikle dün bir miktarda ABD açısından dezenflasyon hikayesini destekleyebilecek bir unsurdu. %1'in üzerinde bir düşük kaydetti. Bugün de Brent petrol yatay bir görünüm söz konusunda, ancak güçlü seviyeyi de koruyor. 88 dolar seviyesinin üzerinde efendim. Hızlıca veri takvimi ne geçiyoruz, detaylara bakıyoruz. Ve veri takvimi ile birlikte saatler onu gösterdiğinde tarım üfe verisi, cari denge verisi ve konut satışları verisini içeride karşılayacağız. Ama daha da önemlisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Faik Karahan yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu saatler 10.30'u gösterdiğinde bankanın İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde gerçekleştirecek ve burada ara hedeflerde yakından takip edileceğini söyleyelim. Önemli bir toplantı olacak Eylül ayı faiz kararına giderken. Saatler 12'yi gösterdiğinde Euro bölgesinden sanayi üretim verisi, 14.30'da ise haftalık para ve banka istatistiklerini karşılıyor olacağız ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını da yakından takip edilecek. ABD'den gelecek olan işsizlik başvuruları verisi var. Saatler 15.30'u gösterdiğinde üfe verisi ise Temmuz ayına ilişkin takip edeceğimiz bir diğer veri olmaya devam ediyor. Evet, gündem yoğun, içerideki gündem kritik. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Faik Karahan'ın vereceği mesajlar önemli olacak efendim. Detayları ise kendisiyle değerlendirelim. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle birlikte. Eral Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi önce içeriğiyle şöyle bir başlayalım. Dışarıya da yine o risk iştahını etkileyen ana faktörleri konuşacağız ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Faik Karahan'ın bugün gerçekleştireceği enflasyon raporu sunumu var. Burada ara hedefin değiştirilmesini bekler misiniz? Bir öncekinde baktığımızda 2026 yıl sonu için ara hedefini %24'e çıkarmıştı, 16'dan çıkarmıştı bunu. 2027 için ise 9'dan 15'e çıkarmıştı ama 2026 için bu %24'lük hedef yukarı yönlü revize edilir mi? Edilirse de eğer piyasa bunu nasıl okur?
1: Hedefin revize edilme ihtimali bence düşük ama tahminde bir parça revizyona gitme olasılıkları güçlü. Çünkü %26'ydı tahmin. Hedef, ara hedef 24'tü. Bu tahminin 27 veya 28 olduğu bir tablo. Bence şansı daha yüksek senaryo. Bir de soru cevapta, satır aralarında, alt detaylarda Merkez Bankası'nın fiili faizi, çünkü gecelik kanalla %40'la fonluyor piyasayı, ne zaman, hangi hızla düşürmeye başlayacağını piyasa anlamaya çalışacak. Belki de hedeften daha büyük piyasa etkisini biz bu alt detayda göreceğiz.
0: Peki şimdi bugün böyle bir senaryo dahilinde, yani tahmini yukarı yönlü revize ettiği noktada piyasanın bunu, faizin patikasını ne yönde belirleyeceğine ilişkin mesaj çıkarmak istediği anlamına gelir mi?
1: Bu hassas bir nokta ama biraz daha niyet okuma penceresinden bakınca, şimdi Türkiye'nin uyguladığı faiz çok yüksek bir faiz. Ve işte tahmini enflasyonun 2 tam puan yukarıya gitmesi.

Buna da zaten ağırlıkla dış etkenler, enerji fiyatları neden oluyor. Merkez Bankası'nı daha şahin bir tona itmez. Teorik olarak evet, bu böyle görünüyor.

0: ekonomisinde bir yorgunluk yaratmış durumda. Bu detayı da göz önüne aldığında Merkez Bankası'nın ben görece daha cesur olacağını düşünüyorum diğer piyasa aktörlerine kıyasla. Yani onlar biraz daha dengeli mi olur, tereddüt mü eder noktasındalar. Küresel şartlar el verdiğinde ben çok daha proaktif bir Merkez Bankası göreceğimizi düşünüyorum. Ama küresel şartlar el vermezse elbette var olan tedbirli, dik.
1: Peki şimdi Eral Bey, burada bugün ses gitti ama şimdi burada şunu da sormak isterim. Özellikle bugün TL varlıkları açısından, tahviller tarafında da yakından takip edeceğiz. Yani bu illa hisse senedi açısından değil. Şu an,
2: Güzeldi ben.
1: evet, şu anda daha iyi. Eral Bey, bu sadece hisse açısından değil, piyasalarda tahvil açısından da. Bugün baktığınız zaman TL tahvillere yönelik işte bir takım önerilerde bulunan yabancı kuruluşlar da söz konusu. İçeride de yorumlara baktığımda TL tahvillerin öne çıkartıldığını görüyorum. Bu görüşe katılır mısınız? Tahvil bunu nasıl okur?
2: Katılırım ve iki ayrı pencereden bakmayı da daha sağlıklı bulurum. Kısa vadeli Türk tahvilleri, vadesi 1 yıl, 2 yıl olanlar bence ilgi çekici. Ama 5 yıllıklar, 10 yıllıklar gerçek tahvil yatırımcıları orada kendilerini gösterirler. Onlar ne kadar ilgi çekici? Şimdi onların ilgi çekici olduğunu ifade edebilmek için Türkiye'de ortalama önümüzdeki 5 yılın, 10 yılın enflasyonu ile ilgili iyimser beklentiler içinde olmak lazım. O kısım bence biraz daha flu. Öngörülmesi biraz daha güç. Ama özellikle önümüzdeki 1 yıllık periyotta tahvilin hem işte kere getirisi gibi düşünebileceğimiz dolar bazı performansının iyi olacağını hem de gecelik kanalda para piyasası fonuyla ilerlemek yerine doğru fiyata ulaşabilen profesyonel yatırımcılar için anlamlı bir seçenek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi senaryoları biraz daha konuşmaya devam edelim. Burada mesela işte Bloomberg Türkiye ekonomisti Selva Bazikin'in beklentisi %26 seviyesini tahmininde değiştirmeden bırakmak veya ikinci tahminine daha yakın diyor. Burada ara hedef aynı tutulur ama 26,5 ile 28 arasındaki bir seviyeye yükseltir. Ara hedefin dışındaki tahminini diyor. Şimdi böyle bir durumda piyasa bunu şahin bir iletişim olarak mı algılar, yoksa hedef ile tahmin arasındaki makas sebebiyle birlikte kredibilite açısından bir risk unsuru olur mu mesela?
2: Bence bir risk unsuru olmaz. Çünkü öyle çok sıradan, çok doğal akışta bir yıl geçirmiyoruz. Yani enerji fiyatlarında çok büyük dalgalanma var. Doğal olarak değişen şartlara da Merkez Bankası kendini adapte ediyor. Tahminini de revize ediyor diye okuruz. Yoksa işte yılın başındaki tablo ne, bugünkü tablo, dışsal dinamikler özellikle birbirine benzer konumda olsaydı çok rahat eleştirilebilirdi Merkez Bankası. Yılın başında ne tahmin ettiniz, ne hedeflediniz, şimdi ne yapıyorsunuz diye. Ama %50 yukarıya gitmiş bir Brent petrol ve onun tetiklediği global bir enflasyon var. Bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın yılbaşına göre enflasyon probleminde ciddi bir artışa neden oldu.
1: Peki siz bugün enflasyon beklentilerinin hızla bir şekilde hedefe gerçekleşmediğini, yani arzu edilen hızla hedefe gerçekleşilmediğini gördüğünüz noktada faiz indirim ölçülerini daha sınırlı görüyorsunuz. Hal böyle olunca da burada fon yöneticisi olarak manşet enflasyondan çok hangi göstergeleri izleyerek hareket ediyorsunuz Eral Bey?
2: Pelin Hanım, biz aslında belki de fikir insanlarından ayrıldığımız en önemli yanımız bu sahadaki eylem insanları olarak. İleriye dönük senaryolar biz zannediyoruz ve burada yani yıl sonunda işte TCMB faizi ne olur? Elbette bir etken ama tali bir etken. Yani esas olan 1 sene sonra, 9 ay sonra ne olur? Enflasyon hangi noktada olur? TCMB ne yapar? Şimdi bu senaryoları dizayn ederken elbette Merkez Bankası Başkanı'nın değerlendirmeleri önemli bir ipucu.

0: Ama bu da tarihi bir faktör. Esas olan Hürmüz. Çünkü bazen denir ya, konuşana değil konuşturana bakalım biz diye. Yani bu Fed için de geçerli. İngiltere Merkez Bankası için de geçerli. Asıl soru, tüm soruların cevabı orada kilitli. Hürmüz buradaki tıkanıklık kalıcı bir şekilde aşılacak mı? Hürmüz açılacak, devreye girecek mi? Ve bu ne kadar süre geçerli olacak? Bu soruya verdiğimiz cevaplar ve senaryolar hem TCMB, hem FED, hem bütün diğer dinamiklerle ilgili bence en güçlü zemin olur.
1: Peki siz bugün portföyünüzü yönetirken portföy kararlarında enflasyonda yıllık bu değişkenlerin dışında enflasyondaki yıllık düşüşe mi daha dikkat ediyorsunuz? Arındırılmış veriye mi daha bakıyorsunuz? Kur tarafı mı daha dikkat çekiyor sizde? Yani bugün evet petrol fiyatları manşeti oluşturuyor ama petrol fiyatları dengeye girdiği noktadaki ikinci önemli değişkeniniz nedir?
0: Reel faiz elbette. Ve bunu yaparken de ileride bu faizi nerede görürüz? Ve enflasyon hangi noktada olur? Aradaki fark ne olur? Bu iki kanaldan etkili. Bir, Türkiye'de yerel yatırımcıların talebinde, tercihlerinde belirleyici. İki, belki çok daha önemlisi, reel ekonomideki aktivite üzerinde o reel faiz belirleyici. Ben böyle çok dramatik bir gerileme beklemiyorum. Ama şu detayı da göz ardı etmeyelim. Yavaş yavaş o reel faiz aşağı geliyor. 3 yıldır. Yani biz şimdi 6 ay öncesine bakarsak elbette reel faizin düştüğünü söyleyemeyiz. Ama Türkiye 3 yıldır reel faizi aşağı getiriyor. Hatta bunu yaparken ilginç bir taktik de uyguluyor. 2024'te örneğin para piyasası fonlarında yılın yanılmıyorsam İlk bölümünde stopaj oranı %5'ti. Aradan 2,5 yıl geçti. Şimdi %17,5. Bu kredi kullananlar için bir şey değiştirmiyor. Ama getiri elde edenler adına reel vergi sonrası kalan kısmı kayda değer ölçüde aşağıya getiriyor. Bu da reel ekonomide tüketimle ilişkide bence bir küçük artı puan oluyor. Çok daha önemli olan da elbette o Türkiye ile ilgili kararları verirken ben biliyorsunuz ağırlıkla yurt dışında yatırımlar gerçekleştiren iki tane fonu yönetiyorum ve orada Türkiye ile ilgili karar alırken alternatiflere göre olan konum çok önemli. Elbette mikro dinamikler, elbette belirsizlikler ama fiyat görece nerede Türk varlıkları, tahvile de, hisse senetlerine de bakarken ben doğrusu bunu diğerlerinin önünde bir belirleyici etken olarak
1: Peki
0: bakıyorum.
1: faiz indirim döngüsünün devam edeceği beklentiyle baktığımız zaman orada sabit kuponlu uzun vadeli tahvillere şimdiden durasyon eklemek mi daha doğru olur böyle bir süreç içerisinde? Yoksa beklentilerdeki katılık nedeniyle eğrinin kısa tarafında aslında kalmak mı daha cazip olur? Yani bugün hangi vadeyi siz aslında fon tarafında daha cazip buluyorsunuz?
0: Kısa. Çünkü kısa vade daha öngörülebilir görünüyor ve risk yok mu? Elbette var. Yani 6 aylık, 8 aylık bir TL tahvil alan yatırımcı da farklı pencerelerden farklı riskleri almış olur. Ama o risklerin bence gerçekleşme olasılığı epey düşük. Fakat vadeyi uzattığımız zaman bu cümleyi bu kadar iddialı kurmak güç. Ben bu nedenle maksimum 1 yıl vadeli tahvillerin daha rasyonel bir tercih olacağını düşünüyorum.
1: Peki Eral Karayazıcı, şimdi içeriği konuştuk. Hemen şöyle küresel piyasalara da dönelim bakalım. Dün ABD enflasyonunu karşıladık. Orada bir rahatlama söz konusu oldu. Faiz artırım ihtimali geriledi. Teknoloji hisseleri bir kez daha kendisini gösterdi. Ancak tahvil tarafında ciddi bir çelişki var burada da. Yani bugün Fed'in kısa vadeli faiz artırımı ihtimali azalıyor. ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetleri hala çok yüksek. 30 yıllığa baktığınız zaman 30 yıllık tarafta da yine tahvil ihalesinin 25 yılın en yüksek maliyetiyle aslında fiyatlanması beklentiler arasında. Tahvillere burada nasıl bir yer verirsiniz? Hakikaten merak ediyorum görüşünüzü bu bağlamda. Yani o portföyü yönetirken tahvil sizin için birinci risk mi şu anda?
0: Aslında biraz fırsat olarak okuduk ve

0: birkaç gün önce 30 yıllık Amerikan devlet tahvili ağırlığını %17'ye yükselttik. Çok daha düşük bir paya sahipti. 5,24 civarında şimdi faiz. Ve bu gerçekten çekici bir getiri ortaya koyuyor. Neden bu kadar yukarıda? Dün de gördük. Yani kısa vadeli tahviller ölçülü de olsa aşağı gelirken uzun vadeli tahvillere bu yansımadı. Çok ciddi bir risk primi. 2-3 yıllık tahvillerde bile var. Ama özellikle 10 yıllık, 30 yıllık bölgesinde tüm dünyada bu İngiliz ve Alman tahvilleri içinde geçerli. Çok ciddi bir risk primi devreye girdi. O zaman neden biz bu yatırımı yaptık? Bu risk priminin dikkate değer bir bölümünün ben silinebileceğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde tahvil yatırımcılarıdır ve mutlaka parayı bir yere park etmeleri gerekiyor. Ve o tahvil ihraç eden kamular, işte bunun dışında özel sektörün güçlü oyuncuları gibi birçok alternatif var. Ve o paranın tamamen tahvil yatırımından çekilip bambaşka yerlere yönelmesi düşünülemez. Ben bir aşırılaşma noktasında olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun vadeli tahvillerin. Ve 30 yıllık ihale de yanılmıyorsam bugün o ihale geride kaldıktan sonra aşağı yönlü hareketin biraz daha kendini hissettirebilir bir zemine oturacağı görüşündeyim.
1: Peki teknoloji hisseleri için aynı iyimserliğe sahip misiniz? Yoksa orada bir risk var mı?
0: Yakın vadede devam edebilir. Bir momentum kazandılar yeniden. Zaten nasıl Türkiye'de bankacılık endeksi BIST 100 içinde domine eden tarafsa yurt dışında da biz özellikle son 6 aydır diyebilirim buna. Teknoloji endeksinin Amerika'da aşağı yönlü hareketlerle daha çok düşen yukarı yönlü hareketlerle daha çok çıkan bir domine eden ana endeks olduğunu görüyoruz. Fakat bu yıl bir değişiklik var. Nasdaq getirisi gerek Russell'dan gerek S&P 600'den, S&P'nin küçük ölçekli şirketler endeksi bu. Daha geride kaldı. 6-7 puan kadar hatta S&P 600 Nasdaq fark attı. Ben yakın vadede biraz daha Nasdaq lehine bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum ama orta vadede daha zayıf kalma riskinin geçerliliğini koruduğu görüşündeyim. İki kanattan dikkate alınması gereken bir risk penceresi var. Bir, kullandıkları dış kaynak, bu yapay zeka temasıyla büyüyen şirketlerin. İki, çok ileriye dönük 2030 yılı tahmini karlar üzerinden değerlemeler yapılıyor. Bu tarafta güçlü bazı hayal kırıklıkları ve karşılaşma risklerinin ben geçerliliğini koruduğunu düşünüyorum.
1: Peki ABD mi Asya mı? Teknoloji
0: Dengeliyim.
1: açısından.
0: Dengeliyim. Ha, teknoloji bir fikrim yok. Yani teknolojiye o kadar uzağız ki biz Pelin Hanım. Ama şunu yapıyoruz. Yapay zeka devrimi yaşanıyor. Bunu çok hızlı bir şekilde dünya yaşamaya devam edecek. Yapay zekanın ileride vurma riskinin olmadığı sektörlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Defansif anlamda çok yakından takip ediyoruz. Ama şey işi bence artık geçti. Yani müthiş bir yapay zeka fırsatı var. O zaman biz de buradan para kazanalım. 10
1: Geçti.
0: şirketin 3'ü bunu gerçekleştirirken 7'sinin hayal kırıklığı yaratma olasılığı bence daha fazla.
1: Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum Eralp Karayazıcı katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir seans günü de dileyelim Inveo Portföy ailesine ve sizlere. Efendim şimdi ise kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ederken yurt içi piyasalarda da gözler tabii ki de bugün gerçekleşecek olan enflasyon raporundaydı. Dün ABD tarafından TÜFE verisini karşıladık ve beklentilerle birebir örtüşen bir veri gördük. Yıllık bazda %2,5, aylık bazda ise %0,1 seviyesine gelen bir manşet enflasyon gördük. Alt kırılımlara baktığımızda enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin devam ettiğini söyleyebiliriz ama bu noktada aslında geçen ay negatif bölgede olan TÜFE verisinin bu ay pozitif bölgeye geçmiş olması bir miktar daha öne çıkan unsurlardan oldu. Birebir piyasa beklentileriyle örtüşse bile. Buna keza istinaden tahvil piyasasına baktığımızda bir miktar sınırlı hareketler görsek de aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü ki dün geldi 4.17 seviyelerinden şu an ABD 2 yıllıklarının 4.18 seviyesinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda haftanın sonuna yaklaşırken bir miktar daha iştahlarda toparlanmalar var. Ve dün küresel piyasalara baktığımızda ise aslında geçen hafta tarım dışı istihdam verisinin oldukça pozitif algılanmasıyla beraber rekor kapanışlar görmüştük özellikle Wall Street tarafında. Dün aslında TÜFE verisinin ardından da yine küresel piyasalarda bir miktar daha yukarı yönlü volatilite gördük ve geçen haftaki rekor seviyelerine oldukça yakın seviyelere ulaştı. Küresel bir MSCI tüm dünyalar endeksi diyebiliriz. Burada öne çıkan noktalardan bir miktar daha bilanço sezonunun iyi geçiyor olması, beklenen bilanço, açıklanan bilançoların oldukça pozitif algılanıyor olması özellikle teknoloji tarafında etkili oldu. Tabii ki açıklanan makro veri birebir beklentilerle örtüşen şekilde gelmesi piyasaların olumlu karşıladığı senaryolar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Jeopolitik tarafta net bir dengelenmenin gelmesi hem negatif bir haber akışının da olmayışı bir miktar daha piyasaların olumlu karşıladığı bir senaryo oldu. Brent petrol şu an 88 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Buradan geçmek istiyorum hemen Asya tarafına çünkü Asya tarafından da özellikle geçen ay kaldıraçlı ETF'ler yüzünden KOSPI'deki sert hareket dalgasından sıklıkla bahsediyor olmuştuk. %10'lara varan aşağı yönlü hareketleri, ertesi gün %10'a varan yukarı yönlü hareketleri, devre kesicilerin işlemi alındığı seanslar, KOSPI üzerinde sıklıkla konuştuğumuz ve artık normalimiz haline gelen bir senaryolar olmuştu. Fakat birazcık daha kaldıraçlı ETF'lerin normalleşmesiyle beraber KOSPI tarafından da volatilitenin düştüğünü söyleyebiliriz Asya tarafında. Ki KOSPI endeksinin 200 günlük oynaklık endeksi bir en alt seviyelerine geldi diyebiliriz. Şu an Nisan seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu aslında eski Hynix ve Samsung tarafından kaldıraçlı ETF'lerin Mayıs ayında işlem alınmasıyla beraber yukarı yönlü hareketleri tetikleyen unsurlar da KOSPI tarafında bir miktar daha normalleşmelerle beraber dengeye geldi diyebiliriz ki burada baktığımızda KOSPI'nin son düşük seviyesinden yaklaşık %23 daha yukarı seviyelerde olduğunu ve teknik olarak boğa piyasasına yaklaştığını söyleyebiliriz. Bugün aslında yurt içi tarafta senin de söylediğin gibi 10.30'da enflasyon raporunu karşılayacağız ve bir miktar daha gözlerimiz orada olacak. Piyasaya tepkilerini analiz etmeye, Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda makro taraftan ABD üfe verisini alacağız. Öğleden sonra ise onu takip edeceğiz ve bir piyasaya yansımalarını konuşuyor olacağız.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Gidiyoruz Info Yatırma Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, bugün önemli bir gün. Sunumu bekliyoruz. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Başkan Fatih Karahan'dan çıkacak mesajlar önemli. Borsa nasıl takip edecek, nasıl açılacak?
1: Evet, günaydın Pelin. Aslında Borsa İstanbul tarafı yani bu hafta biraz olumsuz başlasa da özellikle dün bu kayıplarını fazlasıyla telafi etti diyebiliriz. Özellikle de küresel taraftaki yaşanan gelişmeler her ne kadar yurt dışı piyasalar tarafında olumlu görülse de bizim piyasamızda bir miktar daha karışık bir seyir kafaları karıştırıyordu. Özellikle haftanın ilk iki günü Borsa İstanbul tarafında düşüş görmüştük. O yüzden gelişmelerin yorumlanması oldukça zor olduğu bir ortamdayız. Şu an için bakıyoruz mesela bugün için gündemimize cari denge verisi gelecek. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklanacak. Amerika tarafında işsizlik maaş başvuruları var ve üfe verisi gelecek. Şimdi bunların yanında küresel tarafa bakıyoruz. Risk iştahı oldukça yüksek gibi görünüyor. Yani Temmuz ayının son haftasından beri yurt dışı borsalarda çok ciddi yükselişler biz gördük ve son 3-4 gündür de bir haftadır da pozitif ama yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Şimdi bunları gördükten sonra Borsa İstanbul tarafında yükselişlerin sınırlı kalması açıkçası piyasalar tarafında bu yönün ne tarafa doğru olacağı yönde merak konusu oluşturuyor. Şu an için Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gelişmelere baktığımızda aslında çelişkili açıklamalar gelse de Amerika özellikle de Trump'ın buradaki kontrolü tamamen ele geçirdik açıklaması ve diğer taraftan Pakistan'ın öncülüğündeki bu sürdürülen mutabakatlarda tekrar 60 günlük bir uzatmaya gidildi haberleri piyasalar tarafında kabul görüldü. Bu risk iştahını arttırdı.

0: Petrol fiyatlarında her ne kadar böyle tam bir gerileme görmesek de yükselmeyeceği yöndeki beklentiler biraz daha hızlandığını gördük. Diğer taraftan enflasyon verisi Amerika tarafında olumlu karşılandı. Sınırlı olumlu diyelim onu. Ama tabii bunu bakarken Fed'e de bakmak lazım. Fed tarafında da beklentiler Eylül ayına yönelik faiz artış olasılığı %50 iken %40'lara doğru geri çekildi. İşte tüm bunların yanında doğal olarak ons altın tarafında da Fed'in faiz arttırım ihtimallerinin düşmesiyle birlikte bu beklentiler ons altın tarafında 4080 dolar seviyesinden 4400 dolar seviyesine kadar yükselmesine sebep oldu. Şu an için bunu tabii küresel tarafta Çin ve diğer ülkelerin de altın alımlarının da destek olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda dediğimiz gibi bugün için en önemli gündem konusu enflasyon raporu olacak. Üçüncü enflasyon raporu. Burada şu an için Merkez Bankamızın özellikle Fatih Karahan'ın yapacağı açıklamalar önemli. Burada enerji maliyetlerinin Merkez Bankası'nın bu hedefler yıl sonu hedeflerine yönelik nasıl bir bakış açısı yarattığı, özellikle de dezenflasyon sürecinde sıkılaştırmanın nasıl devam edileceği yönünde ki verilecek mesajlar yakından takip edilecek. Ama Borsa İstanbul tarafında şu an için bizde de
1: Evet.
0: dün risk iştahı oldukça arttı. %3'e yakın yükseldi bankalar öncülüğünde. Özellikle de 14 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapmamız burada yukarı yönlü yükseliş beklentilerini arttırdı.
1: Evet.
0: Burada 12 Mayıs'tan gelen alçalan trendin geçtiği seviye 14.350 seviyesi. Buraya kadar yukarı yönlü yükselişleri gayet sağlıklı buluyoruz. Buranın kırılması yükseliş eğilimini daha da arttırabilir. Olumsuz yönde baktığımızda da tabloya o 14 bin bizim için artık bariyer,
1: Evet.
0: kriter. Buranın altına da inersek tekrar risk iştahının bozulduğu anlamına gelecek. Ama şu anda yön yukarı yönde diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum İsmail aktardıkların için. Detaylar için diyoruz ve Info Yatırım Mahallesi'ne güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim programı nokta alıyorum. 9.45'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Amber TT Radyo.
1: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim piyasa masasıyla devam ediyoruz. Mehmet Özdemir'le birlikte önce bir piyasa değerlendirmesini gerçekleştireceğiz kendisiyle. Dün nasıl bir görüntü vardı? Bugünden ne bekliyoruz ki? Özellikle piyasanın odak noktası Fatih Karahan'dan gerçekleştirilecek sunum olacak. Bunun yanı sıra MSCI değişikliklerini yine konuşacağız ve bilançolar ise konumuz olacak. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın. Tekrar.
0: Şimdi Mehmet piyasayı şöyle bir istersen önce bir özetleyelim. Çünkü dün Borsa İstanbul tarafında güçlü bir kapanış vardı. 2.96'lık bir değer kazancıyla birlikte 14.110 dar bir bantta hareket etmesine alışmıştık. Dünkü itici kuvveti nedir? Bugün de önemli piyasanın odak noktası tahminlerin değiştirilip değiştirilmeyeceği, geleceğe ilişkin perspektifin ne yönde şekilleneceği ile ilgili. Diyeyim ve söz sana vereyim. Nasıl bir kapanış vardı?
1: Kuvvetli bir kapanış dediğin gibi Pelin. İşte 14.000'lerin üzerine de geldik ki buraların işte en son bir aylık sürece baktığımız zaman en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz piyasanın. Şöyle bir aslında alt kırılımlarına baktığın zaman da o tarafta da fena olmayan yenile yayılan alımları gördük. İşte bankalar ciddi anlamda yukarıdaydı ki %4'ler çerçevesindeki oradaki primi de geçtiğini görmüştük. Sanayi şirketleri derken, hizmetler derken şöyle bir dolayısıyla fena olmayan bir kapanış ve belki de biraz daha kıymetlisi Pelin bu tarafta hacimlerin de bir miktar daha buna eşlik ediyor olmasıydı. Hacimlerde işte fena olmayan bir gerçekleşme ile birlikte dolayısıyla şimdi haftanın dördüncü işlem gününe girerken de bilançolar derken MSCI'nin değişiklikleri derken tabii biz biraz daha 10.30 itibariyle enflasyon raporu sunumuna odaklanacağız diyebilirim. Burada tabii yıl sonu beklentilerinde herhangi bir revize olacak mı? Bu da tabii ki de bir miktar daha özellikle belirleyici olacak. Ama şöyle bir hali hazırda gelişmiş ülke merkez bankaları başta olmak üzere diğer merkez bankalarında özellikle baktığımız zaman tahmin yapılmasının zorlaştığı ki bugün özellikle hala 89 dolarlar civarında gezen bir Brent petrolden bahsediyoruz. Yukarı aşağı ki işte yaklaşık bir hafta önce biz 80 dolarında altına gelmiştik. 78-77 dolarları gören Brent petrol çerçevesinde buradaki yüksek oynaklık tabii ki projeksiyon yapmayı başta merkez bankaları başta olmak üzere ekonomik diğer büyük yatırım bankalarının tahminlerini zorlaştırıyor. Dolayısıyla buradaki oynaklığa da bir miktar daha atıf yapıldığını görebiliriz. Ama şöyle bir enflasyonun genel eğilimine baktığımız zaman işte geçtiğimiz ay gerçekleşen %2'ler çerçevesindeki enflasyon ondan önce gerçekleşen bir miktar daha bunun altındaki veride en azından deflasyonun ya da dezenflasyonun kademeli olarak devam etse de orada minimal iyileşmelerin görüldüğünü en azından görüyoruz. Tabii burada şimdi piyasa fiyatlamalarına tekrar baktığımız zaman ise bunun işte piyasanın da faiz indirimlerinin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin tahminleri, oradaki projeksiyonları yakından takip ediyor. Şöyle bir aslında hali hazırda işte bilançolarda geliyorken Borsa İstanbul'un

0: 12 aya ilişkin fiyat kazanç oranına baktığımız zaman hala oralar işte 7-7,5'lar çerçevesinde. Ki gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman oralar hala 12'ler 13'ler civarında. Dolayısıyla burada gidecek bir yer en azından çarpanlar bazında gözüküyor. Ama bunları gerçekleştirecek gelişmeleri yakından takip edeceğimizi söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi dünkü kapanışta puan bazlı baktığımızda Aselsan, Tüpraş, Astor, Odin, Destek, Finans, Akbank, Katılım, Evim puan bazlı en çok yükselenler arasındayken Migros, Anadolu Efes, Coca-Cola, Pasifik ve Türk Altın İşletmeleri, Enerjisa, yine Aksa burada puan bazlı en çok düşenler arasında. Bu tarafta önemli haber akışları ile birlikte bir şekillenme mi söz konusu, yoksa piyasanın olağan bir fiyatlaması olarak mı öne çıktı?
0: Özellikle hisselere baktığımızda dünkü performansları, kırılımlara, hisse bazlı hikayelerinde öne çıktığını görüyoruz. HSBC'nin ikinci çeyrek Aselsan değerlendirmesinin ardından burada raporun da tuttan ala çevirmesi tavsiyesini oraya ekstra bir katalizör görevi görmüş gibi gözüküyor en azından. Ama şöyle bir Tüpraş'ın primlerine baktığımız zaman orası çok ciddi bir eğilim var yukarı doğru Pelin. Her gün neredeyse yeni zirveler yapma eğiliminde olan bir Tüpraş görüyoruz. Keza bugün işte MSCI değişikliklerine baktığımız zaman 31 Ağustos itibariyle geçerli olacak. Astor'un özellikle buraya büyük katıldığını görüyoruz Astor tarafının. Dolayısıyla dün orada tavana yakın, tavan seviyede gördüğümüz bir fiyatlama vardı. Bu da bir miktar daha dikkat çekiyor. Ama şöyle bir baskılara da baktığımızda zaten orada işte beklentilerin altında kalan, kar açıklaması beklenirken zarar kaydeden 700 milyon TL'ler çerçevesinde Migros'ta da çok sert bir satış vardı. Ama şöyle bir baktığımızda aslında Anadolu grubuna, bunun arkasında hemen Anadolu Efes, arkasında hemen Coca-Cola içeceği görüyoruz. Dolayısıyla o gıda ve içecek perakende sektörlerinde de sert satışların olduğu bir gündü. Ama dediğim gibi bugünkü şimdi açılışa baktığımız zaman en azından Viyop tarafına, o tarafta da işte en son baktığımda 1000'de 4'ler, 1000'de 5'ler civarında negatif bir kapanış açılışa işaret ediyordu. Zayıflık. Ama işte hissesel bazda bilançosu gelen Sabancı Holding'in en azından kontratında bir miktar yukarı hareket vardı. Astor tarafında bir miktar hareket vardı diyebilirim.
1: Peki şimdi hemen İstanbul Finans Merkezi'ne dönelim efendim. Saatler 10.30 gösterdiğinde Fatih Karahan'ın sunumu gerçekleşecek ve Çağlar Kuzukluoğlu'nun yanında ise Bekir Gürzeman, Aslı Savranoğlu. Selam var. Çağlar, söz sizde.
2: Beyin günaydın. Her enflasyon raporunda olduğu gibi Bloomberg HT farkı ve ayrıcalığıyla burada hem baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren hem de finans masası şefimiz Bekir Gürdamar ile birlikteyiz. Raporu takip edeceğiz. Soru sormaya çalışacağız. Eğer bir aksilik olmazsa bu toplantıdan da beklentiler aslında biz son 2-3 yılı düşünecek olursak ara hedef, tahmin vesaire, sanki Merkez Bankası ile ilgili bizim Türkiye özelinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkezde olarak konuştuğumuz konuların bir dünya premieri de oluyor gibi desek yeridir. Hatta ben de dayanamadım dün bir anda, dünden önce yazı yazdım uzun uzun iletişimle alakalı. Oradan alıntıyla şimdi geçmişte merkez bankalarının söylediklerini anlamak biraz böyle terminolojik, hatta ezoterik diye tabir edebileceğimiz bir noktadan, özellikle salgın sonrasında başta yaşam maliyetleri ve enflasyonun genel seyriyle ilgili konular artık tüm yurttaşları daha fazla ilgilendirdiği için bir nevi gündelik hayatımızın bir basit parçası haline geldi. Yine her zaman olduğu gibi kadınlara önceliği vererek Aslı ile başlayalım. Bugün genel beklenti bir miktar yıl sonu hedefinin yukarıya doğru güncellenmesi olabilir, ama bu bahsettiğim hikaye ile ilgili iletişim tarafında önemli bir takım cümleler duyabilir miyiz Aslı?
3: Evet, yani sonuçta şunu duymayı bekliyoruz aslında. Bu %26 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde Merkez Bankası'nın yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz. Ne taraftan? Belki petrol fiyatı değil. Çünkü petrol fiyatı farz sayımı 89.4'tü. Şu anda aslında buradan çok uzakta bir noktada değiliz. Ama gıda enflasyonu tarafında oldukça uzaktayız. %37'ler civarında gidiyor şu anda gıda enflasyonu. Önümüzdeki dönemde de burada ciddi bir aşağı yönlü trend göreceğimizle ilgili aslında şüphelerimiz var. Yıl sonu için varsayımı da Merkez Bankası'nın %26 1.3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu yönden bir miktar yukarı revizyon gelebilir. Zaten yıl sonu piyasanın tahmini de yıl sonu için %29-30'lar civarında. Ama bundan daha önemlisi herhalde şunu duymak olacak Merkez Bankası'ndan. İşte en son Temmuz ayı enflasyonu bir miktar ana eğilimde iyileşmeye işaret etmişti. Bu iyi

0: Gelişmeyi dikkate alıp Merkez Bankası önümüzdeki döneme ilişkin parasal para parası politikası duruşunda bir gevşeme sinyali verecek mi? Çünkü aslında baktığımız zaman evet orada bir ana eğilimde bir iyileşme var ama ana eğilimde iyileşme dediğimiz hala %27 seviyelerinden bahsediyoruz bize önümüzdeki dönem için verdiği endikasyon. Merkez Bankası %24 hedefine gitmek istiyorsa bu sene ve gelecek sene de %15 hedefine gitmek istiyorsa aslında burayla kıyasladığımızda hala gidecek yolumuz var ve para politikasının sıkı duruşunun devam etmesini gerektiren bir ortam var. Ama aynı zamanda da biliyoruz ki bir yandan iç talebe ilişkin göstergeler oldukça yavaş gelmeye başladı ve bu tarafı biraz dezenflasyon destekliyor. Yani duymayı istediğimiz aslında Merkez Bankası'nın her ne kadar bu belirsizlik ortamında biraz daha rehberlik azalmış olsa da iç talebe ilişkin öngörüleri ne tarafa doğru evriliyor ve önümüzdeki dönem Merkez Bankası bu mevcut enflasyon görünümü altında para politikasında gevşeme alanı öngörüyor mu? Bununla ilgili mesajları takip edeceğiz.
1: Peki Gülhan Hanım, aslında Savrun Oğuzay'ın söylediklerine paralel, daha doğrusu üzerine ilaveten şunu soralım. Şimdi bir takım kaygılar var enflasyonun şu an bulunduğu seviye ve yılın sonuna doğru nerelerde olabileceğine dair. Gereken sıkılık tabii çok bakış açısına göre değişebilen bir şey. Ama şöyle bir konsensüs görüş öne çıkıyor mu? Mesela gerekli sıkılık olsa da enflasyonda çok mesafe alınmasa da o sıkılık yılın sonuna doğru gevşetilebilir mi acaba diye yaklaşımı olur mu Merkez Bankası'nın? Bir de şahin mesajlar verip pratikte o şahin mesajlar kadar şahin olunmayabilir mi 2026'nın devamında?
2: Yani bu ikinci söylediğin çok yaşadığımız, zamanında da yaşadığımız şeyler, mesajlar ve yönlendirmeler şahin olup pratikte dökülememiz. Ama ben şu anki Merkez Bankası'nın yönetiminin şimdiye kadar bunun çok fazla geçerli olmadığını, yani şahinse şahin duruşunu koruyor, güvencin mesaj verirse, yani yönlendirmeyi iyi yaptığını düşünüyorum kendi adıma. Burada Aslı'nın dediği gibi ana eğilimde hafif bir gevşeme var ama yıl sonuna ilişkin beklenti hala Merkez Bankası tahmininin çok üzerinde olması konusunda. Şimdi geçen toplantıda, geçen enflasyon raporu toplantısında en önemli vurgularından biri finansal koşullardaki sıkılık talep tarafına etki edecek ve enflasyon konusunda enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen burada bir dengeleyici unsur olacak. En önemli vurgulardan biri buydu. Bunu ne kadar yaşadık, ne kadar yaşamadık? Aslında dediği gibi Aslı'nın biraz ana eğilimde düşüş görmeye başladık ama yeterli mi? Değil. Çünkü Merkez Bankası'nın hedeflerinin ve tahmininin hala çok üzerinde oluşuyor tahminler. Hem reel sektör tarafında hem piyasa katılımcıları tarafında arada neredeyse 3-4 puanlık bir fark var. Birinci toplantıda 2026-2027 için revizyon gelmişti. İkinci toplantıda revizyon gelmişti. Dolayısıyla bu üçüncü toplantıda da yine yıl sonu tahminleri için revizyon gelir mi? Ben çok bu konuda emin değilim. Ama bu geçen toplantıda işte yönlendirmeyi tamamen bir yönde değiştirdi. Artık bant olarak vermiyor tahminlerini. Bu toplantıda da bunun devam etmesi tabii ki bekleniyor. Ama piyasalarında beklediği, özellikle birkaç gündür işlemeye çalışıyoruz, dezenflasyon sürecinin sekteye uğraması, gecikmesiyle Borsa İstanbul'da, pay piyasalarında, bankacılık sektörü özelinde çok ciddi satış baskıları vardı. Dolayısıyla bu taraf tamamen artık Merkez Bankası'nın yönlendirmesine odaklandı diyebiliriz. İlk toplantıdan, ilk enflasyon raporu toplantısından bugüne bankacılık sektör endeksi borsada %25 gerilemiş neredeyse. Dolayısıyla artık burada olumsuzu fiyatladığını şimdiye kadar, bundan sonra Merkez Bankası'nın yönlendirmesi eğer daha böyle olumlu yönde olur ve piyasayı ikna ederse belki piyasaya moral olur. Onun dışında aynı şekilde devam eder gibi görünüyor.
1: Şimdilik biz zaten birazdan toplantıya da gireceğiz. Buradan müsaade isteyelim. Pelin'le Mehmet de yayını açtı. Ben de bunun vakit araştırma müdürü olarak kendi yazımdan bir alıntıyla burada bir gülü koyayım. Sonrasında devam edeceğiz raporu izledikten sonra. Aslında daha çok küresel merkez bankacılığı üzerine bir yazıydı. Görüş kısmına yazdığım web sitemizde merkez bankacılığında gizemden güvene geçiş noktasında. Ama yeni mesele Merkez Bankası ne kadar bilgili açıklaması sorusundan ibaret değil. Asıl soru Merkez Bankası bildiklerini ne kadar anlaşılır biçimde anlatılabiliyor olduğu diye kaleme almıştım. Hem Aslı Savranoğlu gösteren hem de Bekir Gürdamar aslında enflasyon raporu ekseninde hepimizin yanıtını aradığımız sorulara da bu minvalde bir yaklaşımla katkıda bulunlar. Bakalım bu enflasyon raporunda bir takım sürprizler, yeni mesajlar olacak mı? Dahası tabii herkesin gözü 2026 başta olmak üzere yıl sonu hedeflerinde ve bilhassa bunun başta piyasa olmak üzere reel ekonomideki tepkilerinde olacak. Bizler de saatler içerisinde hem rapor esnasında hem de sonrasında sizlere buradan bildirmeye devam edeceğiz. Söz sizde.
3: Peki. Çağlar, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Mehmet, hemen şöyle yükselen, şimdi 0.10'luk bir artışla başlayan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Artan ve azalanlara şöyle bir bakalım istersen, MSCI değişikliklerinden kaynaklanan bir artış mı?
4: Evet, standart endeksi Astor'un girmesiyle birlikte dün tavan fiyatında gördüğümüz Astor'u bugün yine %3'e yakın, %2.8'ler çerçevesinde yükselişle görüyoruz Pelin. 12 puan civarında oradan bir katkı var. Beklentilerin bir üzerinde gelen Sabancı Holding bilançosuyla Sabancı Holding'de de %3'e yakın bir artış görüyoruz o tarafta. Baskılar çerçevesinde ise Pegasus'un özellikle beklentiler dahilinde gelen özellikle zarar rakamıyla Pegasus'ta çok daha sınırlı %1,2'ler civarında bir negatiflik özellikle görüyoruz ama baskılar tarafına baktığımız zaman orada BİM gibi Aselsan'daki dün alımların çok minimal 0.4'ler çerçevesinde eksisiyle birlikte işte BİM ve Aselsan'ın da 12-13 puan civarında bir negatifliğini o tarafta görüyoruz. Ama şöyle bir işte açılış rakamlarına baktığımız zaman en azından 14.000 seviyesinin üzerindeyiz. Ama bu oyna, hareket, yatay açılış özellikle toplantıyla birlikte saat 10.30 itibariyle bir miktar daha yerini volatiliteye bırakacak mı? Bunu yakından takip etmek lazım. Başta bankacılık endeksi olmak üzere.
3: Peki şimdi bir tarafta aslında bugünkü fiyatlamalar üzerinde birazdan saatler tam yarım saat sonra Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunum önemli efendim. 0.10'luk yön yukarı açılmıştı Borsa İstanbul BIST endeksinde 14.158 puana kadar çıktı, kazançlarını arttırıyor. Dakikalar ilerledikçe 0.37'lik yön yukarı. Bununla birlikte dolar TL tarafına baktığımız zaman 47.77.56 seviyesini, euro TL tarafında ise 55.15.38 seviyesini takip ediyoruz. Bilançolar konumuz olmaya devam ediyor Mehmet. Bilançolar tarafıyla başlayalım istersen, o sırada da şöyle açıklanan veriler üzerinden geçmek istiyorum ben de.
4: Tamam. Ya şöyle ki iki bilanço geldi özellikle dün takip ettiğimiz. Bu tarafta Sabancı Holding'den biraz önce bahsettim. Puan bazlı katkılar kısmındaydı. Şimdi öne çıkan rakamlarda Pelin, ikinci çeyrekte Sabancı Holding'in 14.2 milyar TL civarında bir ana ortaklık karı açıkladığını gördük. Beklentiler ise 7.2 milyar TL'ler çerçevesinde. Dolayısıyla burada neredeyse iki katını aşan bir net kar gerçekleşmesi görüyoruz Sabancı Holding tarafında. Şöyle bir net kardaki aslında yukarı doğru hareketin açıklamalarına, nedenlerine baktığımızda Akçansa'daki payların devrinden elde edilen 8.9 milyar TL'lik bir özellikle orada satış karının olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda enflasyon muhasebesi kapsamında da bu parasal kayıp kazanç tarafındaki kaybın bir miktar daha gerilemesiyle birlikte oradaki rakamlar bir miktar daha en azından iyileşmeye işaret ediyor diyeyim. Sanırım veriler geldi.
3: Evet, şimdi konut satışları verisi geldi. Şu an cari denge verisini özellikle yeniliyorum ama şu an cari denge verisini maalesef Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın web sitesinde göremiyorum. Evet, hemen konut satışları verisine bakayım efendim. İlker konut satışları verisi 42.529, ikinci el konut satışları ise 81.074 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde İlker konut satışı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 8.6 oranında azalış kaydetti ve cari denge verisini de karşılıyoruz efendim. Cari denge verisinde de birazdan tekrar ayrıntılara şöyle veriye girmek istiyorum aslında. O süreç içerisinde konut satışları Temmuz'da yıllık bazda %17'lik bir gerilemeye işaret etti. 123,6 bin oldu ve bunun yanı sıra önceki veride ise 1 milyar dolarlık olan açık cari dengede Haziran'da 4,2 milyar dolarlık bir açık verdi. Beklentilerin altında gelen bir açık olduğunu söyleyelim. 5 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz efendim. Hızlıca şöyle bir verinin üzerinden sayfayı açabildim. Hemen değinmek istiyorum. An itibariyle Haziran ayında cari işlemler hesabı 4,4 1 milyar dolarlık bir ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabına baktığımız zaman ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığına baktığımız noktada ise burada yine 8 milyar 533 milyon dolarlık da bir açık geldiğini söyleyebiliriz. Hemen gidelim İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçun'dan detayları alalım. Sinan Hocam hoş geldiniz. Cari dengeni şöyle manşetlerini verdim, alt kırılımlarını henüz aktarmadım ama genel olarak beklentinin altında gelen bir veri nasıl yorumlarsınız?
5: Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi tabii 2026 yılı cari açık konusunda Türkiye ekonomisinin oldukça zorlandığı bir yıl. Geçtiğimiz yılla karşılaştıracak olursak 2025 yılının toplamında 25 milyar dolarlık bir cari açık vardı. Şu an Ocak'tan Haziran'a kadar bu düzey 34 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla bu yıl sonu 50-60 milyar dolar bandında bir cari açık beklentisiyle de uyumlu, bunu destekler biçimde. Haziran ayı özeline de baktığımızda özellikle yine bir süredir devam eden, yani yaklaşık 2,5 yıllık bir seyir içerisinde hizmet gelirlerinin ağırlıklı olarak aslında cari açığı frenleyen temel unsur olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere yine bu son 2-3 yıllık devir içerisinde dışarıya dönük doğrudan sermaye hareketinin de bu veriler içerisinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Haziran ayı tabii Türkiye ekonomisi açısından özellikle cari açığın turizm gelirleriyle dengelenmesi noktasında bir anlamda olumlu seyreden veyahut da pozitif baz etkisi gösteren aylar. Şimdi geçen Temmuz ayı için, yani bir sonraki ay görebileceğiz ağırlıklı bu, özellikle deniz turizmi yapılan illerde turizm gelirleri beklentinin biraz altında kalmış durumda. Temmuz verisine de bu yansıyabilir. Yani Haziran'da beklentinin altında bir cari açık gördük ama Temmuz'da bir hareket tekrar görebiliriz. Burada tabii ham petrol fiyatlarındaki hareket, Haziran'ın tersine Temmuz ayında barış ihtimalinin biraz daha ortadan kalktığı bir aydı. Onun için bir sonraki ay buradaki olumlu hava tekrar ters edilebilir açıkçası. Bunu söylemek yanlış olur.
3: Peki. Profesör Doktor Sinan Alçın, Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim, cari denge verisini ve konu satış verisini ve bir de tarım üfe verisini yoğun bir veri takviminde karşıladık. Programı burada noktalıyoruz ama birazdan yatırım kulübünde birlikteyiz. Hoşçakalın.
6: QNB Invest piyasa masasını sundu.
7: Reklam.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Reklam.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, ABD enflasyonu karşıladıktan sonra birazdan 15 dakika sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği enflasyon raporu sunumunu takip edeceğiz ki önemli notlar da var bu tarafa dair. Saatler 10.30'da bankanın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde gerçekleşecek sunum ve Mayıs ayında açıklanan bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu ara hedefini %16'dan %24'e çıkarmıştı. 2027 yıl sonu ara hedefini ise %9'dan %15'e, 2028 yıl sonu ara hedef ise %8'den %9'a çıkarılmıştı. Basın toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahmin aralığı açıklamaya ara verdiğini duyurmuştu Fatih Karahan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin ise %26 olduğunu açıklamıştı. Ve 2027 yıl sonu için enflasyon tahminleri de %15 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu toplantıda enflasyonun beklentilerinin Merkez Bankası'nın arzu ettiği bir şekilde düşmediğine işaret etmişti Fatih Karahan ve yılın kalan kısmında ise dezenflasyon sürecini beklediklerini yine bildirmişti. Ancak petrol fiyatları buna çok müsaade etmedi. Petrol fiyatlarındaki yükselişler peş sıra gelmeye devam etti. Evet, önemli bir sunum olacak. 0.10'luk bir açılışla kaydetmişti Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. An itibariyle açılış seviyesinin üzerinde bir fiyatlamaya işaret ediyor. Burada 70 hissenin yukarı yönü, 22.8 hissenin aşağı yönü, 2 hissenin ise yatay performansını yakından takip ediyoruz. 14.171 puandan işlem geçiyor Borsa İstanbul tarafında. Hemen şöyle sektörel katkılara bakalım. Bankalar tarafında 0.70'lik yön yukarı, 15.946 puandan sanayi endeksinde yarım puana yakın artı, maliye endeks tarafında ise 0.26'lık bir primlenme söz konusu. Ulaştırma tarafında jeopolitik gelişmeler takip edilmeye yine devam ediyor. 0.20'lik bir geri çekilme, turizm endeks tarafında 0.93'lük pozitif bir seyir ve hizmetler endeksinde ise 0.25'lik bir satıcılı görünüm söz konusu. Puan bazlı burada Aselsan, Odin, Astor ve Sabancı tarafındaki puan bazlı en çok yükselenler arasında. Pariteler tarafı ve bunun yanı sıra puan bazlı düşenler arasında ise BİM, Katılım Evim, Doğuş Otomotiv ve Migros Anadolu Efes'te en çok düşenler arasında olduğunu söyleyelim efendim. Dolar TL tarafında 47.77.56 seviyesiyle başlıyoruz. Güne başladığımız seviyeyi korumaya devam ediyor. Euro TL tarafında ise Türk lirasının Euro'ya karşı 0.15'lik bir değer kaybı, 55.16.27 kuruştan geçiyor. Euro dolar çaprazında 1.15.19, sterlin dolar tarafında 1.34 seviyesini takip ederken dolar endeksinde bir kez daha yüzün üzerindeki seyir devam ediyor. Avrupa endekslerine bakalım bir de. Avrupa endekslerinde ise karışık bir seyir var. Londra FTSE endeksinde negatif bir seyir söz konusuyken Paris, Frankfurt ve İtalya tarafında ise alıcılı bir seyre işaret ediyor. Sınırlı alıcılı bir seyre de işaret ediyor. Hemen şöyle ABD vadeliler tarafına bakalım bir de. Dow Jones vadeli tarafında 53.897'den puan geçiyor ve orada aslında bir miktar daha yatay görünüm söz konusu. Nasdaq vadeli tarafına bakacak olursak, Nasdaq vadeli tarafında da yine güçlü alımlar sonrasındaki dün özellikle S&P 500 tarafında rekor seviyelere yakın bir seviyeden kapanmıştı. Bugün ise yatay pozitif bir seviyede işlem geçtiğini gösteriyor bize. Endeksler bir miktar daha kendisini göstermişti dünkü enflasyon verisi sonrasında. Tahviller tarafında ise önemli bir çelişki aslında ortaya çıkıyordu. Özellikle Fed'in kısa vadeli faiz artırımı ihtimali azalırken ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin oldukça hala yüksek olması dikkat çekici. 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak 4.68, 5 yıllık tarafta 4.36 ve 2 yıllık tarafta ise 4.18 seviyelerini yakından takip ediyoruz. 10 yıllık tahvil ihalesinde 2007'den bu yana en yüksek getiri oluştu. Ayrıca 30 yıllık tahvil ihalesinin ise 25 yılın en yüksek finansman maliyetiyle fiyatlanması da beklentiler arasında. Dolayısıyla Fed'in yeniden faiz arttırmasına gerek kalmayabilir. Ancak bu uzun vadeli faizlerin hızla aşağı geleceği anlamına da gelmiyor, taşımıyor. Tahvil faizleri bize bu tabloyu da gösteriyor. ABD tahvillerindeki görüntüyü de aldıktan sonra hemen şöyle altın tarafına bakalım. Spot altın tarafında 0.78'lik bir geri çekilme var. 4.374 dolar seviyesinden fiyatlama var. Gümüş tarafına bakıyoruz, 64 dolar 67 sent. Bitcoin tarafında yarım puanlık artı ve 63.814 dolar seviyesinden. Uluslararası gösterge tipi Brent petrole bakalım. 88.5 dolar seviyesinde. ABD tipi ham petrol ise 82 dolar 91 sent fiyatlamasını karşımıza getiriyor. Elbette buradaki ana hikaye Hürmüz Boğazı'na ilişkin ve ikili ilişkiler arasındaki seyir nereye kadar devam edecek? Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Brent petrol tarafında 6 günlük yükseliş serisini sona erdirmiş gibi duruyor. Hemen gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den ise Ömer Yıldırım'dan detayları alalım. Ömer Yıldırım, iyi seanslar diliyorum. Birazdan önemli ve kritik açıklamayı bekliyor piyasalar. Ve şu an pozitifliğini koruyor. Ne dersiniz, devam eder mi?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Dışarıyla başlayacak olursak hemen dün açıklanan ılımlı ABD enflasyonu vardı. Bu piyasaya bir miktar rahatlama getirmişti. Çekirdek enflasyon orada aylık %0,2 ile aslında son yılların en düşük seviyelerinden birine geriledi. Fed'in de tabii yakın dönemde yeniden faiz artırmak zorunda kalacağı beklentileri de zayıflamış durumda. Buna karşılık uzun vadeli faizler halen yüksek ki ABD'nin 10 yıllık tahvil ihalesinde getiri 4,68 ile sizin de dediğiniz gibi 2007'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Yani orada Fed kaynaklı baskı azalırken bütçe açıkları ve tabii güçlü büyüme nedeniyle de uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi pek kolay olmuyor. Jeopolitik tarafta ise ABD'nin İran'a karşı son günlerde bu askeri baskıdan biraz daha ekonomik baskıya doğru kaydığını görüyoruz. İran'ın petrol ihracatını daha fazla sınırlamaya yönelik yaptırımlar ve yine deniz ablukaları gündemde. Bu nedenle de Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik de haliyle devam ediyor. Brent petrol 6 günlük yükselişin ardından bu sabah 88 doların altına gerilese de halen o yüksek 90 dolar seviyelerini koruyor durumda. Burada son dönemde ham petrolden daha önemli başlık var. O da işlenmiş ürün fiyatları. Kuzeyde Ukrayna'nın vurduğu Rus rafinerileri, güneyde ise savaşta hasar gören yine rafinerilerin bir kısmının halen devreye dönememesi ise dizel marjları mesela tarihi yüksek seviyelere taşıdı. Dolayısıyla yalnızca Brent'i takip etmek de artık yeterli değil. Dizel, benzin, jet yakıtı gibi petrolündeki bu yükselişin doğrudan enflasyonu, oradan da faiz beklentilerini yansıttığını söylemek mümkün. Piyasa fiyatlamasında ise ılımlı enflasyon dün teknolojilerini destekledi. Nasdaq son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Asya'da da yine Samsung ve Hynix öncülüğünde güçlü alımlar vardı bu sabah itibariyle. Altın da yine bu Fed beklentindeki rahatlamayla 2 ayın zirvesine yakın seviyelerde. Buradan hemen içeriye dönecek olursak da TL varlıklarda volatilitenin devam ettiği günlerden, haftalardan geçiyoruz. Bir süredir aslında bahsettiğim birkaç parametre üzerinde hisse senetlerinin yönünü bellemeye devam ediyor. Bunlardan ilki tabii ki likitte. Bir süredir yoğun bir halka arz takvim var ve bunun üzerine geçtiğimiz cuma günü de Halkbank tarafında büyük ölçekli bir ikincil halka arz haberi geldi. Henüz tarih net değil elbette, ancak büyüklüğün 1 milyar dolar civarında olabileceği ifade ediliyor. Ki önümüzdeki dönemde piyasadan likitte çekilmeye devam edecek gibi, bu tarafta henüz bir değişim yok. Buna karşılık likitte tarafında olumlu bir haber var. MSCI ara dönem endeks değişikliklerini dün itibariyle açıkladı. Türkiye'den 6 hisse endekslere girerken 2 hisse çıkıyor ve toplamda aslında ay sonuna kadar yaklaşık 136 milyon dolarlık bir giriş bekleniyor. Çok büyük tutar değil elbette, ancak Kasım öncesinde MSCI'den ilave bir ağırlık azaltımı, o uyarı öncesinde gelir mi diye endişeler vardı. En azından şimdilik bu tarafta piyasa biraz rahatlayabilir diye düşünüyorum. Üstelik Eylül'de FTSE değişikliğinde de mevcut tahminler net giriş yönünde olacağına işaret ediyor. Diğer husus ise bugünkü konu enflasyon. Ağustos ayında geçen yıla paralel %2 civarında bir veriyle karşılaşacağız gibi. Maliye tarafında ne kadar bu yakıt fiyatları için aldığı önlemler önemli olsa da savaş sürdükçe ve az önce bahsettiğim o petrol türevi ürün fiyatları yüksek kaldıkça bu tarafta iyimser olmak oldukça zorlaşıyor. Bugünkü enflasyon raporu sunumunda da bu temanın yine önemli.

0: çıkarılacağını söylemek mümkün. Son başlığımız ise şirket finansalları tabii ki. Şu ana kadar sonuçların ilk beklentiler kadar negatif gelmediğini söylemek mümkün. Sektör ve şirket bazında ayrıntıya girmeye zaman yok ama özellikle büyük sanayi şirketlerinde bazılarında beklenti üzeri sonuçlar geldi geliyor. Şirket bazı güçlü ayrışmalarda tabii bugünlerde görüyoruz. Tüm bunların sonucunda geçtiğimiz haftalardaki kadar kötümser olmamakla birlikte henüz genele yayılan güçlü bir iyimserliği destekleyecek bir zeminde pek yok gibi diyebilirim. Bugün için aktaracaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyor. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz Ömer Bey aktardıklarınız için ve efendim araştırma masasına dönüyorum.
2: Yatırımın yolu...

0: Ve efendim araştırma masasında Elif Cansemen'le birlikte enflasyon raporu sunumunu konuşacağız. Elif günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Evet, şimdi Elif, bugün gerçekleştirecek olan enflasyon raporu sunumunda Fatih Karahan'ın enflasyon ve tahmin tahminini açıklaması bekleniyor. Ve burada revize gelecek mi gelmeyecek mi tartışma söz konusu. Hafif yukarı çekilmesi yönünde de beklentiler var. Neye odaklanacağız? Notlarında neler var? Neler aktaracaksın bize?
1: Aslında bugünkü enflasyon raporuyla beraber 3 sorunun cevabını arayacağız Pelin biz açıklamalarda. İlki enflasyon tahmini değişecek mi olacak tabii ki de. İkincisi iç talebe ilişkin, yani çıktı açığına ilişkin söylemler neler olacak. Üçüncüsü ise para politikasına ilişkin yönlendirmeler neler olacak. İlk sorudan başlamam gerekirse enflasyon tahminini değiştirecek mi diye. Bir önceki toplantıda aslında enflasyon tahminini, orta vadeli tahminleri yukarı yönlü revize ettiğine şahitlik etmiştik. Ve burada baktığımızda 2026 yıl sonu için %26, 27 yıl sonu için %15, 28 yıl sonu için ise %9 seviyelerine revize etmişlerdi. Hedeflere baktığımızda ise 2026 yıl sonu %24, 2027 yıl sonu %15, yani tahmin ve hedefi aynıydı 2027 yıl sonu için. 28'de ise %9 seviyeleriydi. Aslında bu 2026 için olan tahmin ve hedef arasındaki %2'lik 2 bas puanlık fark da bize sıkı para politikasının, ileriye dönük sıkı para politikasının devam edeceğini düşündürmüştü. Bu tahmin setlerinin alt kırılımlarına baktığımızda ise, aslında tahmindeki temel varsayımlara baktığımızda ise, tabii ki de sıklıkla da üzerinde konuşuyoruz ama 2026'nın başında başlayan, yani Şubat ayı, 28 Şubat'la beraber hayatımıza dahil olan savaş gündemi ve bunun petrol fiyatları, enerji maliyetleri üzerinde yaptığı baskı, keza bunun karşılıklarını sadece iç piyasada değil küresel piyasalarda da görüyoruz. Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyon üzerine yaptığı baskı, büyüme üzerine yaptığı baskıyı, orada ortalama petrol fiyatını 89.4 dolar olarak varsaymışlardı. Şu an baktığım seviyede, bu arada yıl sonu 2027 yıl sonu için ise 75.4 dolar seviyesinde varsayımlarında vardı. Şu an baktığımız seviyelerde işte jeopolitik gündemlerin bir miktar daha durulmasıyla diyeyim. Çünkü ne negatif haber akışı alıyoruz ne de çok pozitif haber akışı alıyoruz. Şu an baktığımız seviyelerde 88-89 dolarlar arasında gidip gelen bir petrol takip ediyoruz bu hafta itibariyle. Yani aslında geçen enflasyon raporunda açıklanan ortalama petrol fiyatıyla başa baş gittiğini söyleyebiliriz. O tarafta bir yukarı yönlü revize beklemiyoruz. Asıl varsayımlardaki temel kalemlere baktığımızda asıl yukarı yönlü revizyonu gıda enflasyonu tarafında beklediğimizi söyleyebilirim. Çünkü gıda enflasyonu varsayımlarına baktığımızda %26.3 seviyesindeydi. Şu an 37 bandında, 37.5 seviyesinde gıda enflasyonumuz. Ve burada bu alt kalemlerine de baktığımızda ise işlenmemiş gıda %39.7 seviyesinde, yani %40 diyebiliriz. İşlenmiş gıda seviyesine baktığımızda %36 ve burada taze meyve seviyesine baktığımızda ise %41.8, yani %42 seviyelerinde ve bu tarafta özellikle yukarı yönlü revizyonların gelebileceğini düşünüyoruz varsayımlarda gıda yönlü, ya daha doğrusu piyasa beklentisinin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bütün analistler şu an gıda tarafında, özellikle hem El Niño etkisini Avrupa tarafında daha sert etkileniyorlar. Avrupa tarafında daha sert görülüyor ama hem El Niño etkisi var hem küresel gıda krizi var. Bir miktar daha varsayımların şu an gerçekleşen %37'lik gerçekleşen ile %26'lık varsayım arasındaki farkın gıda enflasyon hedeflerini bir miktar daha yukarıya çekmelerini düşündürüyor bize aslında.
0: Hatta bunun arasında şöyle bir şey bile koyabilirim. Yani tahıl tarafına bakıyorsun Karadeniz'de mesela, Ukrayna Rusya arasındaki drone saldırıları burada tedarik başta olmak üzere ciddi anlamda maliyetleri de arttırdı, değil mi? Dolayısıyla bunun da etkisi oldu.

0: olacak gıda tarafına. Yani gıda şu an beklenenden yüksek seyretmeye devam ediyor. Burada bir revizyon bekliyoruz sonuç olarak.
1: Piyasa beklentisi bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Gıda tarafında yukarı yönlü revizyon gelmesini bekliyor diyebiliriz ama zaten biz jeopolitik tarafta savaşla beraber lojistik maliyetlerinin artışını, bunun yanında naklin navlun maliyetlerinin artışını ki burada savaş dönemlerinde %40-45'lere varan yukarı yönlü hareketlerden söz ediyoruz buradaki maliyetlerde. Konuşuyor olmuştuk sıklıkla. Bunun etkisi tabii ki de şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber de biz hem kendi içimizde Karadeniz bölgesinde hem de navlun ve lojistik maliyetlerinin yansımalarını birebir de görüyor oluyoruz aslında. %37'lik bir %37.5 seviyesinde bir gıda enflasyonumuz var sonuçta. Burada taze meyve sebze söylediğim gibi az önce de bahsettim bir miktar ama bu noktada aslında hava olaylarındaki değişimler, işte küresel gıda krizi, lojistik maliyetleri, navlun maliyetleri derken iç içe geçmiş aslında kümülü halinde ilerleyen bir maliyet zincirinin yukarı yönlü taşınması söz konusu. Bir diğer varsayımlara baktığımızda ise aslında Pelin, işte ithalat fiyatlarında %6.3'lük bir varsayım görüyoruz. İhracat ağırlıklı küresel bir endeksinde %1.7'lik görüyoruz.
0: Dönüyoruz. Yarın konuşuruz. Efendim araştırma masasını noktalıyor.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Ve efendim Fatih Karahan'a dönüyoruz.
3: Aktif bir şekilde takip ediyoruz. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da, para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda maliyet artışlarına karşın temel mal enflasyonu düşük seviyelerini korurken, belli başlı hizmet kalemlerinde de enflasyon ataleti zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Sunumumda öncelikle küresel ekonomi, makroekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerimize yer vereceğim. Daha sonra orta vadeli tahminlerimizi sunacağım. Sunum sonrasında ise başkan yardımcılarımızla birlikte sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Değerlendirmelere geçmeden önce bu raporumuzda da öne çıkan konulara ve tematik analizlerimize kutu çalışmalarıyla yer verdiğimizi hatırlatmak isterim. Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Bu durum küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin devam etmesine yol açmakta. Küresel arz koşullarında sınırlı bir iyileşme gözlenmesine rağmen girdi ve navlun maliyetleri yüksek seyrini koruyor ve tedarik zincirlerindeki aksamalar da devam ediyor. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri mutabakatın ardından bir miktar arttı. Ancak izleyen dönemde geçişler yeniden azalarak durma noktasına geldi. Petrol fiyatları da mutabakatın akabinde savaş öncesi seviyelere yakınsadı, ardından yeniden yükseldi. Mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor. Doğalgaz fiyatlarında da benzer bir görünüm hakim. Daha genel baktığımızda gerek enerji gerekse enerji dışı emtia fiyatları savaş öncesine kıyasla yüksek düzeylerini koruyor. Buna bağlı olarak ithalat fiyatlarının da savaş sonrasında belirgin ölçüde arttığını gözlüyoruz. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. 2027 yılında ise baz etkilerinin de katkısıyla büyüme görünümünün bir miktar toparlanması öngörülüyor. Diğer taraftan savaşın seyrine bağlı olarak küresel büyüme üzerindeki riskler her iki yönde de geçerliliğini koruyor. Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Savaşla birlikte yukarı yönlü güncellenen enflasyon tahminlerinin yüksek seviye.

0: koruduğunu görüyoruz. İkincil etkiler nedeniyle küresel enflasyon görünümünde bozulmanın devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu durum küresel olarak daha sıkı para politikası beklentilerini de güçlendirdi. Artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy hareketleri de dalgalı bir seyir izliyor. Son dönemde gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından çıkışlar, tahvil piyasalarına ise girişler gözleniyor. Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakması sonrası faiz patikasına yönelik belirsizliğin arttığını görüyoruz. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da küresel piyasalar açısından önem taşıyor. Bu gelişmelerde küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde belirleyici olacak. Değerli konuklar, küresel görünümün ardından yurt içi makroekonomik gelişmeler ilişkin değerlendirmelerimize geçmek istiyorum. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yavaşlamaya devam etti. Bu çerçevede mevcut büyüme verileri sıkı para politikası duruşumuzun hedeflenen bir sonucu olarak talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde kaldığını teyit etti. İkinci çeyreğe ilişkin biraz sonra detaylandıracağım görünüm ise büyümenin özel tüketimdeki zayıf seyre karşın dış talep kaynaklı olarak bir miktar toparlandığını ima ediyor. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelere bakacak olursak, 2025 yılının son çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğinde görece yatay bir seyir izleyen sanayi üretimi, ihracatın beklenenden de güçlü seyretmesinin katkısıyla arttı. Oynaklığı yüksek sektörler dışlandığında da benzer bir eğilim söz konusu. Hizmet üretimi ise Nisan ve Mayıs aylarında aylık bazda gerilerken çeyreklik bazda yataya yakın seyretti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ikinci çeyreğinde sınırlı olarak artmakla birlikte tarihsel ortalamasının altındaki seyrini sürdürdü. Temmuz ayında ise bir miktar geriledi. İş gücü piyasasında ikinci çeyrekte manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz. Buna göre işsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ediyor. Nitekim atıl iş gücü oranı ve ilan başına başvuru sayıları yüksek seyrediyor. Talep koşullarına gelirsek, altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti. Trendinden arındırılmış veriler de perakende satışlardaki ivme kaybının sürdüğünü gösteriyor. İkinci çeyrekte gerileyen kart harcamaları da talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini teyit ediyor. Temmuz ayına ilişkin veriler kart harcamalarındaki zayıf seyrin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak ikinci çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Farklı yöntemlerle hesapladığımız çıktı açığı göstergelerinin büyük çoğunluğu ve ortalaması bir süredir olduğu gibi ikinci çeyrekte de negatif düzeye işaret ediyor. Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. İktisadi faaliyete ilişkin olarak dış ticaret gelişmelerinden de bahsetmek isterim. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ikinci çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti. İhracattaki güçlü görünümde jeopolitik gelişmelerin ve artan lojistik maliyetlerinin talebi kısmen Türkiye'ye kaydırmasının da rol oynadığını değerlendiriyoruz. Bu dönemde savaşın başlamasından sonra Orta Doğu ülkelerine olan ihracattaki düşüş bir miktar telafi edilirken Afrika, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat arttı. Aynı dönemde ithalatta nispeten daha düşük bir artış oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ithalatı artarken altın ve enerji hariç ithalatta düşüş gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla gerilerken Temmuz ayı geçici verileri de önceki çeyrek seviyelerinin altında bir görünüme işaret etmekte. Tüketim malı ithalatına baktığımızda ikinci çeyrekteki gerilemede büyük oranda binek otomobil ithalatındaki yavaşlamanın rol oynadığını görüyoruz. Temmuz
1: Efendim, evet, Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2026 yılının 3. enflasyon raporu sunumunu konuşmasını gerçekleştiriyor. Belirli hizmet kalemlerinde enflasyon ataleti zayıfladı dedi ve ikinci çeyrekte yurt içi makroda talep koşullarını açıklıyor. Yine dönüyoruz.
0: Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı ise cari açıktaki artışı sınırladı. Bununla birlikte yılın geri kalanında cari açık üzerinde uluslararası ticarette artan korumacı önlemler, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı yukarı yönlü riskler var. Bütün bu gelişmelere rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, yurt içi iktisadi faaliyetin ardından şimdi enflasyon gelişmelerine dair değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Arz yönlü baskılar önceki rapor dönemine kıyasla bir miktar hafiflese de dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti. Bu dinamikler eşliğinde yıllık tüketici enflasyonu Temmuz ayı itibarıyla %31,8 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise manşet enflasyonun biraz altında kaldı. Nitekim enerji ve gıdayı dışlayan C endeksinde yıllık enflasyon %30'un hafif altında gerçekleşti. Diğer taraftan yönetilen yönlendirilen ürünlerde fiyat artışları bir süredir tüfenin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla söz konusu ürünleri dışlayan F endeksi manşet enflasyonun altında seyrediyor. Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde dağılım bazlı göstergeler öncülüğünde gerileme gördük. Bu göstergeler B ve C gibi dışlamaya dayalı göstergelere kıyasla daha belirgin geriledi. Bu nedenle düşük gerçekleşti. Bu görünümde temel mal ve işlenmiş gıda gibi alt kalem sayısı fazla olan geniş kapsamlı gruplardaki fiyat gelişmeleri öne çıktı.
1: Yurt içi makro görüntüsünü aktarırken özellikle enflasyonda son aylarda dezenflasyonda ivme kaybı var diyor. 31,8 Temmuz enflasyonun alt kırılımlarına baktığı noktada son aylarda dezenflasyon sürecinin zayıflamasına da işaret ediyor. Dönüyoruz.
0: Ana eğilimin iki temel bileşenine yakından baktığımızda Temmuz ayı itibariyle temel mal enflasyonu korurken

0: enerji mal Temmuz ayına geldi.
1: Ve efendim evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporu sunumunda talep koşulları dezenflasyonu seviyede, ikinci çeyrekte azalan kart harcamaları talepte zayıflamayı teyit ediyor diyor Başkan Fatih Karahan. Ve yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz diyor ve bunun yanı sıra son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir süreçten geçtik açıklamaları önemli ve dönüyoruz.
0: Bir kutu çalışmasında ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Bu bölümde gıda enflasyonunun yüksek seviyesi, arz koşullarındaki iyileşmenin gıda fiyatlarını alt değişkenlik gösteriyor. Sebze üretimi genel olarak yatay bir görünüm sergilerken ürün bazında farklılaşmalar görüyoruz. Ağırlığı yüksek bazı ürünlerde Haziran-Temmuz döneminde arz sıkıntısı ve fiyat ön planda olan diğer ürünler oldu. Son aylarda alkolsüz içecek fiyatlarında da bir hızlanma izliyoruz. Enerji fiyatları ise jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynak bir seyir izliyor. Jeopolitik gelişmelerde artan belirsizlik öncü göstergeler bu etkilerin Ağustos ayında da sarktığına işaret ediyor. Savaş döneminde en belirgin fiyat artışları doğalgaz ve elektrikte olurken Eşel Mobil uygulaması akaryakıt fiyatlarındaki artışları akaryakıt tarafında ham petrol fiyatlarının yanı sıra motorinde rafineri marjlarındaki yükseliş de fiyatsız. Jeopolitik gelişmeler yalnızca enerji fiyatlarını, temel mal fiyatlarını. Ekim dönemde temel mal enflasyonundaki artışta bu etkileri kısmen gördük. Petrokimya ürünleriyle yakından bağlantılı olan kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri
1: ve efendim evet, Fatih Karahan'ın yapmış olduğu küresel arz koşullarında sınırlı bir iyileşme sağlanmasına rağmen tedarik zincirlerinde aksama devam ediyor. Belli hizmet kalemlerinde enflasyon ataleti zayıfladı ve bunun yanı sıra mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor diyor ve bunun yanı sıra küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor dedi Fatih Karahan ve küresel olarak daha sıkı para politikaları beklentileri güçlendi. Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakması ile birlikte belirsizlik arttı ifadelerini kullanıyor.
0: Yıllık enflasyonun altında olması bu eğilimin devamını ima ediyor. Bir defalık etki oluşturan Temmuz ayındaki muayene katılım payı düzenlemesi ile son dönem akaryakıt artışları ulaştırma hizmetleri üzerinden hizmet enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Bu etkileri dışladığımızda hizmet enflasyonu ana eğilimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli enflasyona bakıldığında her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre önemli ölçüde geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Kira tarafında yeni kiracı endeksi gibi öncü göstergeler düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Eğitim hizmetlerinde ise fiyat ayarlamalarında son 24 ay yerine 12 aylık enflasyonu esas alan düzenlemeleri önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu değişikliklerin geriye dönük endeksleme eğilimini zayıflatmaya devam edeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceğini öngörüyoruz. Bu bakımdan Ağustos-Eylül döneminde vakıf yüksek öğretim ücretlerindeki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor. Diğer taraftan talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta oteller gibi alt kalemlerde dezenflasyon devam ediyor. Bu dönemde beklentiler kanalıyla ortaya çıkabilecek ikincil etkileri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede son olarak enflasyon beklentilerine değinmek istiyorum. Küresel gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi sektörler arasında farklılık gösterdi. Önceki rapor dönemine kıyasla piyasa katılımcılarının beklentileri yükselirken, reel sektör ve hane halkı beklentileri de geriledi. Raporumuzda yer alan bir kutu çalışması da gösteriyor ki, zayıf talep koşulları maliyet artışlarının enflasyon beklentilerine etkisini sınırlıyor. Para politikasının sıkılığını, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşturmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamın bu bölümünde para politikası duruşumuz hakkında bilgiler sunacağım. 2026 yıl Ocak ayında politika faizini 100 bas puanlık bir indirimle %37 seviyesine getirmiştik. Mart ayı başından bu yana yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerini sınırlamak amacıyla sıkı duruşumuzu koruyarak politika faizini sabit tuttuk. Son rapor döneminden bu tarafa sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi açmadık. Piyasanın likidite ihtiyacını ise üst banttan yapılan gecelik fonlama işlemleriyle karşılamayı sürdürdük. İki rapor arasında kısa bir dönem piyasada likidite açığı oluşsa da genellikle likidite fazlası koşulları hakimdi. Bu dönemde likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla depo alım ve swap ihalelerine devam ettik. Etkin likidite yönetimimizle para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarının üst bandımız olan %40'a yakın seviyelerde oluşmasını sağlıyoruz. Türk lirası mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için ise büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ediyor. Tüketici kredisi faizleri üzerinde ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yanı sıra makro ihtiyati tedbirler ile kredi riski gelişmelerinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyat gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda Türk lirası payında dalgalanmalar yaşandı. Ancak sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili oldu. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte TL mevduatın payı %62'ye yükseldi. Yatırım fonlarını dahil ettiğimizde de bu görünüm değişmiyor. 2025 yılı son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi, 2026 yılı ikinci çeyreğinden itibaren belirgin yavaşladı. Para politikasındaki sıkı duruşa ilave olarak KMH limitlerinin büyüme sınırına dahil edilmesi, büyüme sınırlarının düşürülmesi ve istisna kredileri kapsamının daraltılması gibi adımlar bu yavaşlamada etkili oldu. Sonuç olarak Şubat sonunda %34,6 seviyesinde olan toplam kredi büyümesi %25 dolayına geriledi. Kredi büyümesindeki bu yavaşlama tüm kredi türlerinde görülüyor. Nitekim TL ticari ve bireysel kredi büyümeleri %35 seviyesine gerilerken YP kredi büyümesi %10'un altına geriledi. Kredi piyasasındaki bu gelişmelerin kredi kompozisyonunu iyileştirerek finansal istikrarı destekleyeceğini ve iç talepteki dengelenmeye katkı vereceğini değerlendiriyoruz. İki rapor dönemi arasında kısa vadeli tahvillere yönelik artan ilgiyle birlikte getiri eğrisinin kısa ucu geriledi. Orta uzun vadelerde ise sınırlı bir yükseliş oldu. Artan jeopolitik belirsizliklerin risk göstergelerinde yol açabileceği bozulmayı kararlı ve proaktif politika duruşumuzda sınırlı tuttuk. Risk primi ve döviz kuru oynaklığı bir önceki rapor dönemine kıyasla da belirgin iyileşme kaydetti ve söz konusu gelişmeler öncesindeki seviyelerine yakınsadı. 27 Mart'ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibariyle 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 35 milyar dolar artışla 56 milyar dolar seviyesine ulaştı. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü. Bu bağlamda dış talep varsayımımızı 2026 yılı için aşağı yönde sınırlı olarak güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydık. 2027 yılı petrol fiyatları varsayımımızı ise savaşın gidişatını göz önünde bulundurarak yukarı yönlü güncelledik. Öte yandan motorin rafineri marjları, doğalgaz ve diğer bazı emtia fiyatlarının da etkisiyle 2026 yılı ithalat fiyatları varsayımımızı bir miktar yukarı yönlü güncelledik. 2027 ithalat fiyatı varsayımımızı ise baz etkisi kaynaklı olarak aşağı çektik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikasında sıkı duruşun korunduğu bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Şimdi enflasyon tahminlerimize geçelim. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere Mayıs toplantımızda tahmin iletişimine ilişkin yeni bir yaklaşım belirlediğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda şimdi de sizlerle öne çıktığını düşündüğümüz riskleri paylaşmak isterim. Enerji fiyatları ile başlamam gerekirse, savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Ayrıca motorun fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişler de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Diğer taraftan ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, tarımsal girdi fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri her zamanki gibi önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Bunun yanı sıra farklı az yönlü şokların son dönemlerde ard arda ve daha sık görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını yeniden vurgulamak isterim. Para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamda belirttiğim gibi jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleşti. Ayrıca Piyasa katılımcılarının beklentileri bir miktar yükselse de reel sektör ve hane halkı beklentileri geriledi. Para politikasının daha yoğun etkilediği kalemlerde enflasyonda yavaşlamayı daha net görüyoruz. Ancak arz yönlü şoklar nedeniyle bu gelişmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Bu şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hızlanacağını öngörüyoruz. Her fırsatta vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Ve efendim yıl sonu %26'dan %28'e güncellendi. Önemli bir güncelleme oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26 idi bir önceki raporda. Şimdi ise %28 olarak güncellendi. Diğer yıllar değişmedi.
1: Çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Bir de hem zaman yönetimi açısından hem de mümkün olduğu kadar fazla katılımcıya söz verebilme adına tek bir soru sormanızı rica edeceğim. Tek bir soru alıp cevaplayıp sırayla devam edeceğiz. Buyurun sorunuzu da başlayabiliriz. Evet, buyurun. Bir mikrofon alalım bir saniye.
2: Serdar Pazı, Pusula Portföy. Sayın Başkan teşekkür ederiz sunumunuz için. Kontrol altında olan değişkenlere ilişkin tabii ki para politikasının şu ana kadar sıkı duruşuyla görevini layığıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama kontrol altında olmayan değişkenlere ilişkin iyimser beklentilerin şu ana kadar, yani geçtiğimiz 5-6 yıl düşünecek olursak, pandemi, savaşlar, jeopolitik riskler, kontrolünüz altında içeride ve dışarıda risk primini yukarıda tutan gelişmene ilişkin hep iyimser beklentilerin hakim olduğunu ve bunun da enflasyonda hedefe ulaşmakta oldukça zorlanıldığı gibi bir yansımasını görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin de işte küresel kuraklık, savaşların devamı vesaire gibi risklerin olduğu yerde beklentiler acaba bu dışsal şokları yeterince dahil ediyor mu? Burada bir öz eleştiri sizden gelir mi? Teşekkür ederim.
1: Evet, aslında bir süredir enflasyonda, tabii dezenflasyonda epey mesafe kat etmiş olsak da son 3 yıla baktığımızda genel olarak tahminlerimizin ve hedeflerimizin üzerinde kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bir taraftan enflasyonun %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Bu süreçte birkaç faktör var. Siz dışsal faktörleri listediniz. Ben daha genel bir değerlendirme yapayım. Bir kere ilk başta bakacak olursak ilk dönemde 2024 için söyleyebiliriz. Kira ve eğitim gibi kalemlerde ataletin bizim tahminimizden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz o dönem itibariyle. Dolayısıyla ilk başlarda belki enflasyonun daha yavaş düşmesinde bu tarz bir unsur öne çıktı. Daha sonra yine ilk dönemler itibariyle söylemek gerekirse para politikasının iktisadi faaliyet üzerine etkisi, yani aktarım mekanizması ve onun üzerinden fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine yansımaları bizim düşündüğümüzden daha yavaş gerçekleşti. Burada bir kısmı aktarım mekanizmasının yavaş olması, bir kısmı da bu süreç içinde esen, tabii karşıdan esen rüzgarların da etkisini söylemek lazım. Depremin getirdiği enflasyonist etkiler burada ortaya çıkıyor. İnşa faaliyeti ve çeşitli etkiler üzerinden. Bir de geçtiğimiz sene gördüğümüz altın fiyatlarında yaşanan ciddi ve hızlı yükseliş. Bu da servet üzeri etkisinden talep yönetimini zorlaştırdı. Dolayısıyla istediğimiz soğumayı biraz daha geciktirdi. Bir de tabii uzun bir süreden bahsettiğimiz için birçok dışsal şokla da karşı karşıya geldik. Bunlar da açıkçası hep olumsuz yönde oldu. Yani olumlu yönde de olabileceği bir senaryo vardı. Gıda enflasyonu dönem dönem öne çıktı. Maalesef son dönemde sunumumda da net bir şekilde gösterdim. Manşetle ile arasındaki fark epey açılmış durumda. Bir de tabii bu seneye özel olarak enerji arzı kaynaklı yaşadığımız çok ciddi küresel fiyat artışı ve bunun bizim enflasyon dinamikleri üzerindeki yansıması. Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Burada kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak lazım. Her zaman söylüyoruz, sürdürülebilir büyüme için, kalıcı refah artışı için Fiyat istikrarı şart. Dönem dönem politikaların çalışmadığı yönünde eleştiriler de olabiliyor. Böyle bir algı oluşabiliyor. Ama daha detaylı baktığımızda para politikasından etkilenen kalemlerde aslında dezenflasyonun bütün bu maliyet yönlü şoklara rağmen devam ettiğini görüyoruz. Bu da önemli bir kazanım para politikası adına. Bundan sonra da en doğrusu kararlılıkla devam etmek. Biz de bu doğrultuda dezenflasyon odaklı sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz.
3: Alper Topkaya, OYAK Yatırım. Son PPK metninde talep görünümünün belirgin bir şekilde yavaşladığını dile getirdiniz. Fakat bir önceki parasal sıkılaşma dönemiyle karşılaştırdığımız zaman 2018-19'u kıyaslıyorum. Talep o döneme göre çok daha aslında güçlü. Şimdi burada parasal gevşeme döngüsüne girdiğiniz zaman talep görünümün 2018-2019'daki kadar kötü mü olması lazım? Yani sert mi daralmış olması lazım? Yoksa şu anki yavaşlama sizin makro ihtiyati tedbirleri kaldırıp faiz indirimini yapmanız için yeterli bir yavaşlamayı ima ediyor mu?
1: Teşekkür ederim. Evet. Şimdi öncelikle burada talep koşullarında son dönem gittikçe belirginleşen bir soğuma söz konusu. Burada bunu birçok veride görüyoruz. Dönem dönem bazı verilerde görüyorduk, bazılarında görmüyorduk ama gittikçe bütün verilerinde teyit ettiği bir zayıflama söz konusu iç talep özelinde. Bunu perakende satışlarda görüyoruz ki bu seri bir miktar daha dirençliydi. Ama onun dışında dayanıklı mal talebinde bu çok net gözüküyor. Kartlı harcamalarda çok net gözüküyor. Anketler, çeşitli anket bazlı verilerde bu yavaşlamayı teyit ediyor. Dolayısıyla bu zaten bu dönemde temel mal üzerine özellikle maliyet yönlü baskılar da oldu. Buna rağmen aslında oradaki enflasyonun sınırlı kalmış olması, hatta belli kalemlerde aslında dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması önemli bir kazanım ve iç talebin de baskılayıcı olduğunu aslında net bir şekilde bize gösteriyor. 2018'de karşılaştırmak belki çok adil olmayabilir. Her döngünün kendine özgü dinamikleri var. O döneme baktığımızda kredilerin milli geliri oranının, yani borcu milli geliri oranının hem aynı halkı tarafında hem şirketler tarafında çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki sıkılaşmanın, bir birim sıkılaşmanın ekonomiye etkisi daha fazla ve daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu dönem ise dinamikler oldukça farklı. Geçmiş dönemdeki enflasyonun etkisiyle kredinin milli geliri oranının da azalmasının bir yansıması olarak para politikasının aktarım mekanizması zayıfladı. Bu nedenle de biraz daha gecikmeli etkiler gördük. Bir de dediğim gibi 2018'den farklı olarak bu yönde bu son süreçte karşı yönden esen birkaç rüzgar oldu. Bunlardan belki geçen sene özelinde en önemlisi altın fiyatlarındaki artış ile beraber gelen servet etkisi ve bunun talep yönetimini zorlaştırması. Dolayısıyla özetle söylemek gerekirse farklı dönemlerin dinamikleri farklı oluyor. Karşılaştırmak çok adil değil. Ama önümüzdeki dönem para politikasını şekillendirirken mevcut sıkılığı koruyacak şekilde şekillendirmeye ve enflasyon görünümü odaklı gitmeye devam edeceğiz. Evet, buyurun şimdi. Evet.
4: Merhabalar, Dağlar Özkan İş Yatırım. Teşekkürler soru için. Benim soracağım soru, son iletişiminizde yanıldığınız, saptığınız alanlarla ilgili. Özellikle PPK basın duyurusunda ana eğilimin düşeceğine yönelik bir, pardon, artacağına yönelik bir evet. Yönlendirmeniz vardı. Toplantı özetinde dayanıklı mal enflasyonunun artacağına yönelik bir öngörünüz vardı. Bu arada uzun zaman sonra ilk defa daha temkinli kalıp yukarıda yanılmanız da bence değerli. Hani ben bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama bu durum size neyi düşündürüyor? Yani gözlemlediğiniz fiyatların doğasıyla ilgili bir sapma mı oldu? Ve de burada Ağustos'a kayacak bir bozulma mı var? Yani siz belki önceden gördünüz Temmuz tüfesine yansımadı. Ağustos tüfesinde dayanıklı malda bir bozulma mı göreceğiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Temmuz verisini bir kısaca değerlendireyim. Daha sonra Ağustos'la ilgili kısa bir sorunuzu kısaca yanıtlayacağım. dediğiniz gibi aslında ana eğilimin bizim tahminlerimizden farklı olarak olumlu olduğu, fakat manşet veriye baktığımızda da aslında ana eğilimdeki iyileşmenin manşete aynı oranda yansımadığı bir ay oldu. Bu farklılaşmada birden fazla faktör öne çıkıyor. Bunlardan belki en önemlisi tabii savaşın yeniden başlaması. Haziran ayında gerilim durulmuştu. Temmuz'da tekrar başlayınca özellikle akaryakıt fiyatlarında ve buna bağlı olarak da ulaştırma fiyatlarında aylık bazda %3'ün üstünde, hatta 4'e varan artışlar gördük. Bir diğer unsur yine yönetilen yönlendirilen fiyatlar özelinde sağlıkta uygulama tebliğinde yapılan değişiklik. Bu da bir süredir yapılmıyordu. Bunun da 22 baz puan kadar sağlık yani manşet enflasyonuna katkısı oldu. Bu da hizmet kalemi olduğu için dolayısıyla ana eğilimi aslında biraz daha yukarı bile çekti. Daha iyi bile

0: öne çıktı. Ana ilim ise sizin söylediğiniz gibi bizim öngörülerimizden farklı olarak bir miktar geriledi. Burada temel fark nereden geldi dersek aslında bizim okumalarımızdan farklı olarak temel mal enflasyonunun daha iyi gelmesinden kaynaklandı. Bir de tabii kira ve eğitimde aslında belki bizim beklediğimizden bir miktar özellikle kira üzerinde daha iyi bir görünüm söz konusu. Bu önceki iletişimimizde uyumlu. Yılbaşından başlayarak hatta 2025'in son çeyreğinden başlayarak aslında kirada ve eğitimde ataletin kırılmaya başladığını ve bunu verilerde göreceğimizi söylemiştik. Bu sene bütün bu aslında savaşa yönelik gelişmelere rağmen bu iyileşmenin iyice netleşiyor olması bir taraftan oldukça olumlu. Daha önce söylediğim gibi aslında burada zayıf talep koşullarının etkili olduğunu gösteriyor ve para politikasının, sıkı para politikasında bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Özetle bakmak gerekirse Temmuz ayında bizim beklentimize göre farklı gerçekleşmenin temel mal özelinde kaynaklandığını, burada da sıkı para politikasının bizim tahminimizden daha etkili olmasının öne çıktığını görüyoruz. Ağustos'a sarkan özetle bir etki söz konusu değil. Yani ölçüm zamanlamasıyla ilgili bir unsur söz konusu değil. Ağustos ayının kendine has dinamikleri var, olacak. Ama tabii biraz erken olduğu için şu anda yaptığımız okumalar çok sağlıklı olabilir. Dolayısıyla Ağustos ayı enflasyonu için bir yönlendirme yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Teşekkür ederim. Evet, buyurun.
1: Merhabalar, Ulusal Kanal Dilek Doğan. Efendim şimdi iş dünyasının peş peşe tepkileri var. Özellikle yüksek faiz politikası ile ilgili. Oksijensiz kaldık görüşündeler, bunu dile getiriyorlar. Son olarak Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin de çeşitli açıklamaları olmuştu. Sanayimiz 3 yıldır güç kaybediyor. Erken sanayisizleşme riski büyüyor dedi. Enflasyonla mücadele ederken Türkiye'nin sanayi altyapısı çöküyor mu? Bununla ilgili bir ek paketiniz ya da bir açıklamanız olacak mı? Teşekkürler.
0: Evet, dönem dönem sanayisizleşme eleştirilerini duyuyoruz, gündeme geliyor. Biz de bu doğrultuda 2025 yılından beri başladığımız reel sektör görüşmelerine devam ediyoruz. Ve bu görüşmelerde de, ziyaretlerde de, çeşitli şehirlerde de tespitler yapma imkanımız oluyor. Şimdi tabii sanayi görünümünü etkileyen birden fazla faktör var. Genelde para politikası suçlanabiliyor ama baktığımızda daha fazla öne çıktığını düşündüğümüz unsurlar söz konusu. Bunlardan en önemlisi her zaman vurguladığımız gibi dış talep görünümü. Maalesef küresel büyüme bir süredir zayıf seyrediyor çeşitli unsurlardan dolayı. Bu sene de savaş nedeniyle beklenen toparlanma olmadı. Bu bir kere dış talep tarafında genel olarak sanayi açısından olumsuz bir görünüm arz ediyor. İkincisi geçen seneden başlayan, aslında bir süredir de devam etmekte olan ama geçen sene hız kazanan dış ticarette artan korumacı politikalar. Bu sene jeopolitik gelişmeler ve ortaya çıkan belirsizlikler de buna eklendi ve özetle küresel konjonktür itibariyle hem dış talep hem de bu saydığım unsurlar itibariyle sanayi için olumsuz bir görünüm söz konusu. Yani işleri zorlaştıran bir unsur bunlar. Onun dışında iç dinamiklerimiz de önemli. Burada birçok zenginleşen ülkede yaşandığı gibi ülkemizde de hem bir taraftan sanayiden hizmete geçiş söz konusu ama daha da önemlisi sanayi içinde bir dönüşüm söz konusu. Bu da daha yüksek katma değerli sektörlere ve daha teknoloji yoğun sektörlere yönelik oluyor. Bunun da biraz daha gene geleneksel sektörlerde etkisinin hissedildiğini görüyoruz. Ve son olarak da tabii ki bazı eleştirilerde bizim politikalarımız nedeniyle artan finansman maliyeti ve kur konusunda olabiliyor. Şimdi sanayisizleşme denildiği zaman aslında önemli olan arz kapasitesinin korunması. Mevcut verilere baktığımızda arz kapasitesi yönünde bir bozulma olmadığını değerlendiriyoruz. Açıkçası baktığımızda üretimdeki düşüşün kapasite kullanım oranının azalmasından kaynaklandığını görüyoruz ki bunu sunumumda da bugün gösterdim. Bu da şu demek, fiyat istikrarı sağlandığında ileride tekrar iç ya da dış talep kaynaklı bir talep artışı olacak olursa bu kapasite kullanım oranı yani mevcut kapasite daha fazla kullanılarak karşılanabilir. Dolayısıyla bu

kanaldan bir enflasyonist baskının ileride gelmesini öngörmüyoruz mevcut veriler ışığında. Bu görüşümüzü destekleyen iki unsur daha var. Kapasite kullanımı oranı dışında. Son dönem verimlilikte ciddi artışlar gördük. Özellikle 2025 yılından başlayarak. Bu da önümüzdeki dönemde mevcut kaynaklarla daha da fazla üretim yapabileceğimizi ve dolayısıyla arz kapasitesinin bulunmadığını gösteriyor. Ve son olarak bugün aslında raporumuzda yayınlayacağımız bir kutu çalışmamız var. Bu kutu çalışmamızda da aslında özetle, detaylarına bakabilirsiniz, özetle şunu gösteriyoruz. Makroekonomik ve finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde kurulan firmaların sayıca daha düşük olsa da aslında daha başarılı olduğu ve daha verimli olduğu yönünde bir bulgumuz var. Bunun da önümüzdeki dönem için önemli olduğunu düşünüyoruz. Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası üretim ve tüketim faaliyetlerinin uzun dönemde daha dengeli, öngörülebilir ve en önemlisi dışsal şoklara daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Böylelikle fiyat istikrarıyla uyumlu, sürdürülebilir bir büyüme politikasına ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet, buyurun.

0: Merhaba, İris Cibre, Phoenix Danışmanlık. Net hata noksandaki revizyonlar sonrası, yeni revizyonda yapıldı bugünkü veriyle birlikte. Birikimli net çıkış 20 milyar dolara gerilerken net hata noksanda, cari açıkla birlikte bakıldığında finansman ihtiyacının 59 milyar dolara gerilediğini görüyoruz, yani gerilemiş haliyle. Finansman desteğini ise krediler ve rezervlerde görüyoruz. Birikimli doğrudan yatırım girişi net 300 milyon dolara gerilemiş. Yerli ve yabancının TL'de tuttuğu çok kısa vadeli sıcak para, uzun süreli yüksek faiz sayesinde 132 milyar dolara ulaşmış durumda ve her ay hızla artmaya devam ediyor. Bir kara kuru durumunda ya da işte Şubat'ta gördüğümüz savaş gibi bir yeni bir gelişme durumunda bu sıcak para çıkmaya kalkarsa ne gibi bir hazırlığınız söz konusu? Bu seviyede sıcak paranın Merkez Bankası'na yüksek faize bağımlı hale getirdiğini düşünüyor musunuz?
1: Evet, teşekkür ederim. Net hata noksanla ilgili önemli bir revizyon yaptık bugün. Onun detayları için sözü Fatma Hanım'a, başkanımız Fatma Hanım'a vereceğim ama öbür yani aslında ikinci kısmıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu Türk lirasının çok fazla artması ve bunun aslında bir risk oluşturuyor olması gibi bir görüş arz ettiniz. Açıkçası yani bu ülkede yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Geçmişte düşüktü ama politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum. Tabii ki Türk lirası payının sıkı para politikası altında cazip olması anlaşılır bir durum. Tercih edilmesi normal bir durum. Yakın geçmişte çok fazla oynaklık yaşadık. Dolayısıyla Türk lirasına güvenin tesis edilmesini oldukça önemli buluyorum ve Türk lirasının cazibesinin de korunması gerektiğini düşünüyorum. Bakacak olursak geçen seneden bu yana aslında para politikası faizi %50'den %37'ye geldi. Yani bakacak olursanız aslında hani şu anda mevcut enflasyona göre oldukça sıkıyız. Doğru bir sıkılığı sağladığımızı düşünüyoruz ama ciddi indirimler de yapıldı bu süreçte. Bu düşen getiriye rağmen aslında ki bu süreçte aynı zamanda çok ciddi şoklarla da karşılaştık. Hem algıya yönelik şoklar, hem cari açıkta bozulacak şoklar, hem işte küresel portföy akımlarını etkileyecek şoklar. Bütün bu şoklara rağmen getirinin de azaldığı bu dönemde Türk lirası payının azalmadığını, tam tersine arttığını görüyoruz. Bu da aslında politikaları olan güvenin arttığını gösteriyor ve bunu da tekrar en başta söylediğimi tekrar etmek gerekirse bir risk unsuru değil de bir başarı unsuru olarak görüyorum. Net hata noksan önemli bir revizyon. Dolayısıyla o konuda değerlendirme yapmak da önemli. Sözü Fatma Hanım'a bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, riskli görülen hesaplardan bir tanesi de net hata noksan kalemi. Ödemeler dengesi istatistiklerinde en çok gündeme gelen kalem aslında net hata noksan. Özellikle pandemi sonrası dönem

0: dönemde biz bu net hata ve noksan kaleminde büyük dalgalanmalar gördük. Kısa vadede aslında bu dalgalanmaları olağan bir durum olarak değerlendirebiliriz. Çünkü diğer ülke verilerine baktığımızda da biz aslında aynı durumu görebiliyoruz. 2021-2022 döneminde bu kalem çok yüksek pozitif bakiye veren yaklaşık 38 milyar dolar civarında bir seyir izlemişti. 2023 sonrasında da tam tersi negatif yüksek bir bakiye veren hesap 58 milyar dolar civarında. Biz bugün kamuoyuyla bir 3 farklı revizyon paylaştık. Ve bu revizyonla da görüyoruz ki aslında yüksek, özellikle de son dönemde yüksek seyir izleyen bu net hata noksan hesap kaleminin aslında büyük ölçüde finans hesabı ile ilgili olduğu. Bilanço mantığıyla aslında baktığımızda bu net hata noksan, daha doğrusu yanlış bilinen diyebileceğim net hata noksan hesabının bakiyesini bilanço mantığıyla anlattığımızda çok daha kolay aslında anlayabiliyoruz. Ödemeler dengesinde yer alan cari işlemler hesabıyla finans hesabının esasen birbiriyle dengelenmesi gerekiyor. Ama birçok nedenden ötürü biz bunun dengelenmediğini görüyoruz. Bunlar işte veri eksikliğinden kaynaklanabiliyor veya gelen verilerin doğru ölçülmemesinden kaynaklanıyor. Gerçek zamanlı bilgilerin gelmemesinden kaynaklanabiliyor veya yastık altı dediğimiz bazı döviz hareketlerinin doğru hesaplara kaydedilmemesinden kaynaklanıyor. İşte bu cari işlemler hesabıyla finans hesabı arasında oluşan farkı da, yüksek belirgin farkları da net hata noksan kaleminde görüyoruz. Şimdi biz bugün açıkladığımız revizyonu 3 temel başlıkta kısaca sizlere izah edeyim. Birincisi, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında bulunan banka hesaplarındaki mevduatlarını daha doğru ölçümleme imkanımız oldu. Diğer revizyonumuz finansal türev işlemlerinden kaynaklanan kar ve zararlarımız oluyor. Bu kar ve zararı daha doğru tespit edebildik ve ilişkili hesaplara, finans hesaplarına kaydedildi. Son olarak da yine yurt içindeki efektif hareketlerin, yani bankalara olan giriş çıkış efektiflerinin doğru hesaplarla ilişkilendirdik. Burada özellikle de seyahat geliri veya mal ticaretiyle ilişkilendirilmeyen, yastık altı olarak nitelendirebileceğimiz döviz hareketlerinin, efektif hareketlerini doğru hesaplarla ilişkilendirdik. Özetle şunu söylemek isterim ki, bizler bu revizyon sonrasında aslında çok yüksek bir hacim gösteren net hata noksanın 58 milyar dolardan yaklaşık 23 milyar dolara gerilediğini gördük. Ve şunu da belirtmek isterim ki, doğru ölçümleme ile daha sağlıklı verilerle, verilerimiz zenginleştikçe bunları daha doğru raporluyor olacağız. Ve tabii ki amacımız bu net hata noksan kaleminin uzun vadede sıfıra yakınsamasını sağlamak. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet. Evet, buyurun. Buraya mikrofon alabilir miyiz?
2: Teşekkür ederiz Sayın Başkan, değerli PPK üyeleri. İş portföy Hande Şekerci. Para politikası faiziyle fonlama maliyeti arasındaki farkın giderilmesiyle ilgili bir karar alırsa Merkez Bankası, bu fonlama kompozisyonunda nasıl bir değişimle mümkün olabilir? Yani Merkez Bankası bu konuda bize bir yönlendirme yapabilir mi? Örneğin faiz aralığı, faiz koridoru mu kullanılır, yoksa bir hafta vadeli repo ihalelerinin açılması mı tercih edilir? Burada bir zamanlama düşünülüyor mu? Yani zamanlama derken ne zaman yapılacağı değil, ama yapılırken bunun ne kadar süreceğiyle ilgili bir yönlendirme alabilir miyiz? Teşekkür ederim.
1: Evet, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi savaşın başlamasıyla birlikte proaktif bir politika tepkisi verdik. Koridor uygulamamız bu gibi hızlı değişen ve riskin çok hızlı artabildiği durumlarda oldukça esneklik sağlıyor bize. Burada aslında bir hafta vadeli repo uygulamasına ara verirken iki temel riske, iki temel unsura biz vurgu yapmıştık. Bunlardan Bir tanesi tabii en başta savaşın gidişatı. Burada hem büyüklüğü hem süresi o dönem itibariyle ve sonra da...

0: ilerleyen süreçte de bir belirsizlik oluşturdu. Yukarı yönlü risk oluşturdu. İkincisi de buna yönelik, bu savaşın çıkardığı duruma yönelik ya da bunun sonucunda beklentilerde yaşanabilecek olası bozulma. Çünkü enflasyon bir süre aylık bazda yüksek seyrediyor ve seyredecekti ve seyretti. Bunun beklentiler üzerinden yaratabileceği ikincil etkiler. İkincisi de ekonomik aktivitede gördüğümüz soğumanın savaşın da etkisiyle belirginleşerek enflasyon görünümüne yönelik, orta vadeli enflasyon görünümüne yönelik aşağı yönlü etkileri. Burada söz konusu riskler tabii aradan geçen sürede devamlı bir belirsizlik sergiledi ve yüksek oynaklık sergiledi. Biz de bu belirsizlikler azalana kadar açıkçası mevcut duruşun sürdürülmesi gerektiğine karar verdik. Şimdi geldiğimiz noktada bakacak olursak aslında savaş kaynaklı risklerde en kötünün geride kaldığını görüyoruz. En azından piyasa fiyatlamalarına baktığımızda, raporlara baktığımızda en kötünün aslında geride kaldığını, çok uç gelişmelerin artık beklenmediğini görüyoruz. Öte yandan enflasyon görünümü üzerinde etkili olabilecek iki unsurdan bahsetmiştim. Bir tanesi ekonomideki soğuma, diğeri enflasyon beklentileri. Soğumanın iyice netleştiğini görüyoruz. Özellikle talep yönlü gösterge, iç talebe dair göstergelerde bunu net okuyabiliyoruz. Bununla beraber de enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı kaldığını görüyoruz. Piyasa katılımcılarında sadece bir bozulma oldu ama bizim 3 yıldır aslında vurguladığımız daha önemli, bir miktar daha önemli gördüğümüz reel sektör ve hane halkı beklentilerinde ise iyileşmenin artık devam ettiğini, belirginleştiğini görüyoruz. Tabii kısa vadeli enflasyon verilerinde yüksek oynaklık var. Birçok faktör var. Sunumumda da değindim. Ancak saydığım nedenlerle orta vadeli enflasyon görünümünün aslında bozulmadığını, hatta bunun üzerindeki yukarı yönlü risklerin ciddi anlamda azaldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde temel fonlama aracımız olan bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde zamanlama olarak piyasa koşullarına tabii bakacağız. Mevcut veriler ışığında önümüzdeki dönemde bunu değerlendirebiliriz. Şu anda üst bant oluşumunu, yani para piyasasındaki faizlerin üst bantta oluşumunu biz sterilizasyonla aslında sağlıyoruz. Çünkü piyasada likidite fazlası var. Fonlama üzerinden değil de depo ihalelerini üst banttan karşılayarak bunu sağlıyoruz. Burada tabii ki bir hafta vadeli repoyu açtığımızda farklı bir görünüm ortaya çıkacak ve para piyasasındaki faizlerin bu dönemde para politikası faizine yakınsamasını bekleriz. Evet, buyurun.
1: Teşekkürler. John Paul Rathbone, Financial Times. Excuse me if I ask this question in English.
2: İzninizle sorumu İngilizce soracağım.
1: I wanted to talk about inflation expectations.
2: Özellikle enflasyon beklentilerinin nasıl oluştuğu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili son zamanlarda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Siyasi kutuplaşmanın merkezi bankaların enflasyon beklentilerini yönetmesini daha zorlaştırabildiğine yönelik bazı sonuçlar var. Türkiye bağlamında bu konuyu ele aldınız mı? Sizce bu gelişmeler sizin faiz oranlarını ve enflasyon oranları beklentilerini
0: yönetmenizi
2: zorlaştırdı mı?
0: Soru için teşekkür ederim. Bu sorunuzu Başkan Yardımcımız Hatice Hanım'a rica edeceğim cevaplamasını.
3: Sorry that I'll be answering it in Turkish. Okay. Beklentiler para politikası kararlarımızda oldukça önemli yer tutan bir faktör. Sorunuza yanıt olarak özellikle hane halkına burada değinmek isterim. Çünkü üç farklı kesimin beklentilerini takip ediyoruz, ölçüyoruz. Ve hepsinde iyileşmelerde, düzeylerde çok farklı seviyelerde olabiliyor. Hem para politikasına verilen tepkiler hem de farklı şokları, örneğin jeopolitik gelişmeler sonrasında gördüğümüz tepkiler. Hane halkı beklentileri sorunuzda geçirdiğiniz gibi uluslararası literatürde ve uluslararası örneklere baktığımızda da aslında daha gecikmeli etkiler verebilen bir faktör, o kesimde sınırlı veya yavaş düzelmeler görebiliyoruz. Fakat son döneme odaklandığımızda, savaş sonrası dönemde hane halkı enflasyonuyla reel sektör ve piyasa katılımcıları enflasyon beklentilerini karşılaştırdığımızda, özellikle hane halkı enflasyon beklentilerinde hala seviyenin yüksek olduğunu, ancak diğer kesimlere göre çok daha iyi bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Bu sene Nisan'dan Temmuz'a, yani savaş sonrası dönemden Temmuz'a kadar 12 aylık enflasyon beklentilerinde nasıl gelişmeler oldu diye bu 3 sektöre ayrı ayrı baktığımızda, bildiğiniz gibi piyasa katılımcılarında sınırlı bir artış gözlemledik. 0.6 puanlık reel sektörde bir gerileme oldu. 1.2 puanlık enflasyon beklentilerinde. Fakat hane halkında az önce bahsettiğim o daha güçlü iyileşmeyi 6.6 puanlık bir toparlanmayla gördük. Bu da bizi tatmin eden, daha doğrusu mutlu eden bir gelişme. Fakat tabii seviyelerin halen yüksek olması da aslında istediğimiz düzeylerde olmaması, enflasyonun fiyatların çıpalanması anlamında halen beklentilerin iyileşmesi anlamında bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Fakat son olarak belirtmek gerekirse, hane halkı beklentilerinde farklı faktörlerin söz konusu olabileceğine değindiniz. Biz özellikle burada gerçekleşen enflasyonun hane halkı beklentilerini etkilediğini yine uluslararası literatür ve örneklere baktığımızda da görüyoruz. Bu nedenle de iyileşmenin enflasyon, dezenflasyondaki sürecin devam etmesiyle birlikte geleceğini öngörüyoruz. Fakat tabii tüm kesimlerdeki iletişimi bu anlamda, beklentileri çıpalamak anlamında sürdürmeye devam ediyoruz. Teşekkürler.
0: Evet, buyur.
4: Sayın Başkan, sunumunuz için teşekkür ederim. Bloomberg News'dan Beril Akman. Ben daha önce sorulan bu kuru sorusuna ilişkin bir ek soruda soru sormak istiyorum. TL'ye olan cazibenin devam etmesini önemsediğinizi dile getirdiniz. Bunun bir kısmı da tabii ki de sıkı para politikası, şu an olan politikalardan kaynaklı. Peki faiz indirim döngüsüne girildiği zaman hangi noktada burada bir risk olabileceğini, böyle bir risk değerlendiriyor musunuz? Ne kadar reel faiz verilmeli gibi bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle verileri tekrar özetlemek gerekirse, savaş öncesinde %58 olan Türk lirası payı şu anda %62'ye ulaşmış durumda. Bu da tabii vurguladığım dönemde önemli bir dış şoka da maruz kaldık ve enflasyon beklentilerinin bozulma riski vardı. Cari açığın çok yüksek seviyelere çıkabileceği konuşuluyordu. Politikalarımız sayesinde bu gerçekleşmedi ama çok yüksek tahminler tabii o dönem piyasada dolanıyordu. Bütün bunlara rağmen aslında hane halkının çok ilgisinin, yani Türk lirası ilgisinin çok güçlü olduğunu, hatta artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani YP mevduat üzerinden bakacak olursak, bu süreçte 12 milyar ABD doları kadar arttı ama YP mevduat, bunun çok çok büyük bir kısmı şirketler tarafından. Orada farklı unsurlar söz konusu. Ama hane halkı tarafında sadece 1 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Bunu da gerçekten önemli bir kazanım olarak düşünüyoruz. Burada getirilerle ilgili söylediğiniz konuda tekrar vurgulamam gerekirse, faizlerin %50'den 37'ye geldiği bir dönem yaşadık. Bu süreçte çok ciddi algıyı bozucu şoklar, Türk lirasına olan algıyı bozabilecek böyle potansiyel olan şoklar da yaşadık. Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika, ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de önemli olan, indirim ileride olacak olursa, ne zaman başlayacak olursa, o süreçten sonra o dönemin doğru yönetilmesi, hem iletişim anlamında hem de indirimlerin zamanının ve miktarının bu tür hassasiyetleri gözetilerek yapılması. Doğru politikayı doğru şekilde uyguladığımız zaman da Türk lirası payının yüksek kalacağını göreceğiz. Bu süreçte de enflasyonun birlikte düşeceğini göreceğiz diye değerlendiriyorum. Evet. Buyurun. Evet.
5: Sayın Bekir Gürdamar, Bloomberg HT. Sayın Başkan, likidite yönetimi

0: oldukça önemli para politikasının bu şu anki seyri için. Yılın başlarında likidite yönetiminde esnekliği sağlamak için 450 milyar lira civarında bir API portföy büyüklüğü hedeflemiştiniz. Doğrudan ihalelerle, alım ihaleleriyle buna yaklaştık veya o seviyelere geldik gibi görünüyor. Bundan sonra burada artık duracağız mı, yoksa burayı daha büyütmeyi düşünüyor musunuz?
1: Evet, teşekkür ederim sorunuz için. Yıl başında ya da 2025 sonunda aslında para politikası metninde de açıkladığımız gibi API portföyümüzün biraz daha güçlendirilmesi, desteklenmesi gerektiğini söylemiştik. Bunu da 2026 yılında bu API portföy hedefini 450 milyar TL olarak belirlemiştik. Tabii bu hedefi belirlerken belli bir bilanço büyüklüğü üzerinden bu hesabı yapmıştık. Bugüne kadar 220 milyar TL'ye kadar alım yaptık ve bu alımlar sonucunda aslında API portföyümüz 450 milyar TL'ye ulaştı. Ha, son dönemde belli itfalar olduğu için bir miktar azaldı. Dolayısıyla onları yerine koyabiliriz. Ama şunu vurgulamak lazım. Bu 450 milyarı hesaplarken biz belli bir bilanço, yıl sonu bilanço büyüklüğü üzerinden bu hesabı yapmıştık. Şu anda yıl içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bilanço büyüklüğümüz biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sene için bir miktar daha alım imkanımız olduğunu, alım alanımız olduğunu değerlendiriyoruz. Aynı hedefe ulaşabilmek için bu alımların zamanlamasını önümüzdeki dönemde bir miktarını piyasa koşullarına göre belirleyeceğiz. Evet. Evet.
2: Öncelikle sunum için teşekkürler. Sözcü Televizyonu Merve İkinci Erdoğdu ben. Siz de belirttiniz, talep koşullarında soğuma var. İç talep zayıf, dezenflasyon devam ediyor. Ama şöyle, gıda enflasyonuna baktığımızda yıllık bazda %37,5'la dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerden biriyiz. Ki geçen sene hem ziraidon hem kuraklık, ama bu yıl yağışlar iyi gitti, mahsul bol hem tahılda hem sebze meyvede. Buna rağmen bunun tüketiciye hiçbir şekilde yansımadığını görüyoruz. Yıl sonunda da %28,5'a çektiniz tahminleri. Yıllık enflasyon tahminlerini de yükselttiniz. Yani şu koşullarda talep soğusa bile bunun hiçbir şekilde tüketici kanadına yansımadığını görüyoruz. 3 yıl geride kaldı dezenflasyon programında. Şöyle yorumlar da görüyoruz artık hem sanayici hem tüketici tarafında. Yani bu programın tadı kaçtı. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte özellikle gıda tarafında mevcut politikaların, para politikasının bir noktada tabii ki etkisi vardır ama yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Önümüzde ciddi ve büyük yapısal sorunlar yok mu sizce de? Ve gerçekten bu dezenflasyon programı ne kadar daha uygulanabilir?
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle gıda enflasyonunu bir değerlendireceğim. Daha sonra bu uygulanan sıkı para politikasının yan etkileri diyelim, işte sanayi tarafında olsun, başka taraflarda olsun, bu konuda değerlendirme yapması için sözü başkan yardımcımız Gazi Bey'e de vermek istiyorum. Şimdi gıda enflasyonu önemli ölçüde arz yönlü gelişmelerden etkilenen bir kalem. Dolayısıyla para politikasının tamamıyla etki alanı dışında değil ama görece etki alanı dışında kalan bir kalem. Özellikle kısa vadede söylemek gerekirse. Bu kalemlerde fiyatlar büyük ölçüde hava koşulları, işte yağış miktarı, arz zinciri gelişmeleri ya da dış unsurlar, dış maliyet unsurları gibi, dış ticaret politikaları gibi gelişmeler etrafında şekilleniyor size takdir edersiniz ki. Sizin de söylediğiniz gibi gıda fiyatları yıl boyunca aslında oldukça oynak bir seyir izledi ama son dönemde çok yüksek, yani manşet enflasyonun oldukça üstünde. Sunumumda da bugün buna ayrı bir pencere açtım. Biraz daha normal rapor sunumundan daha fazla, daha geniş bir değerlendirmede bulundum. Burada tabii işlenmemiş gıdada arz yönlü faktörler hala etkili ama et süt ürünlerinde de tabii yüksek fiyat artışları var. Şimdi önümüzdeki seyrine bakacak olursak, burada girdi fiyatlarına biz baktık. Aslında bunu incelediğimiz, sizin sorduğunuz soruyu incelediğimiz bir kutumuz var. Özetle oraya da referans verebilirim ama orada tarımsal girdi fiyat endeksine baktık. Burada yıllık bazda %36 civarında bir artış var. Acaba bu mevcut seviyeyi açıklayabilir mi diye bunu incelediğimizde aslında burada geçişkenliğin %50 civarında olduğunu ve dolayısıyla buradaki maliyet artışlarının ki sübvansiyonları da göz önünde bulundurduğumuzda aslında mevcut gıda enflasyonunu açıklayamadığını fark ettik. Dolayısıyla mevcut gıda enflasyonu bu dışsal unsurların, maliyet yönlü unsurlarını ima ettiğinin oldukça üstünde. Bu da aslında olumlu arz koşullarına karşın siz de vurguladınız. Arz koşulları bu sene, geçen seneye göre oldukça farklı. Geçen sene don da yaşadık, kuraklık da yaşadık. Bunların etkisini üretimde çok net gördük. Ama bu sene toplam olarak baktığımızda, ürünsel olarak farklılıklar var ama toplam olarak baktığımızda arz koşullarının çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen gıda enflasyonunun yüksek seyretmesi burada yapısal unsurların çok net bir şekilde öne çıktığını, önemli olduğunu kesinlikle gösteriyor. Önümüzdeki döneme yönelik sadece şunu söyleyebilirim. Güçlü rekolte beklentileri var. Özellikle tahıl, bakliyat ve meyve gruplarında. Burada belki önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar biraz daha gıda enflasyonunun aşağı gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Evet, arkaya.
3: Burcu Göksüzoğlu, Siyan Bilsiye. Önümüzdeki dönemde bir hafta vadeli repoya dönüşün gündeminizde olduğunu söylediniz. Ancak bugün hani tahminle hedef arasındaki fark açılmış oldu. Bu farkın açılması aslında bir önceki enflasyon raporuna göre daha uzun süre mi sıkı duruşunuzu koruyacağınız anlamına geliyor. Ve tahminle hedef arasındaki fark açıldığında piyasa açısından ara hedefin gerçekten bağlayıcılığını nasıl koruyacaksınız? Enflasyonun ana eğiliminin hangi seviyede kalıcı olarak gerilemesi para politikasında daha belirgin bir gevşeme için yeterli olur.
1: Teşekkür ederim. Şimdi revizyonla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Az önceki soruda da unuttum. Gazi Bey'e söz verecektim. Ondan sonra o soru için geri döneceğim. İnşallah bu sefer unutmam. Şimdi 2026 yılında bir güncelleme yaptık. 2 puanlık. Burada birkaç unsur öne çıkıyor. Sunumumda vurguladım ama tekrar etmek istiyorum. Bir tanesi savaşın devam eden etkileri, hatta tekrardan Temmuz ayında tekrardan canlanmış olması. Özetle aslında motorin, doğalgaz gibi ve diğer emtia gibi ürünlerin fiyatlarında bizim tahminimizin üzerindeki fiyat artışları, belki Temmuz ayındaki gelişmeler olmasa daha farklı bir tahminle bugün karşınızda olabilirdik. Onun dışında bazı yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda yapılan ayarlamalar, ki bunların bir kısmı bir süredir erteleniyordu, dolayısıyla en sonunda yapılmış oldu. Bir de belki yani önem sırasında en son söylüyorum ama en önemlilerden biri de olabilir, gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme. Bu üçü bir araya geldiğinde yıl sonu tahminlerimizin yükselmesinde bunlar etkili oldu. Finansal koşullarda her zaman söylediğimiz gibi sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini destekleyeceğiz. Bu önümüzdeki süreçte dezenflasyon için oldukça önemli. 2027 görünümünü etkileyecek, yani sadece 26 değil aslında, çünkü yıl sonuna biraz az kaldı. Ondan sonraki dönem içinde etkili olacak iki faktör öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi savaş konusunda devam eden belirsizlik. Bu oldukça önemli. Net bir tahmin vermeyi zorlaştırıyor. Hedef iletişimini de zorlaştırıyor. Diğeri de OVP süreci. Burada bir makroekonomik çerçeve üzerinden ilerlenecek, o belirlenecek. Önümüzdeki dönemde özellikle OVP sürecinde bu belirsizliklerin bir miktar daha azalmasını bekliyoruz. Bir de tabii bundan sonraki süreçte, çünkü para politikası olarak belli bir sıkılığa ulaştık. Bunu temel mal ve hizmet kalemleri üzerinden, para politikasının etkili olduğu kalemler üzerinden okuyabiliyoruz. Ama bundan sonra dezenflasyon seyri için hem gıda fiyatlarının seyri hem de daha genel olarak eşgüdümün daha önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da aslında 2007 ve sonrası hedefleri güncellemedik. Ama bu hedefleri OVP sürecinde tekrar gözden geçirmeye karar verdik. 2027 ve sonrası tabii kontrol ufkumuz dahilinde olduğu için hedeflerle birlikte tahminlerinde aynı seviyede, eğer revize edilecek olursa aynı seviyeye revize edileceğini söyleyebilirim. Şimdi unutmadan bir önceki soru için sözü Başkan Yardımcımız Gazi Bey'e veriyorum.
4: Teşekkür ederim. Gıda konusunda bir iki ekleme yapayım. Sonra genel değerlendirmeyle devam edeceğim. Gıda konusunda tabii ki Başkan Bey'in dediği gibi arz yönlü faktörler etkili oluyor. Bunun yanı sıra pek çok yapısal faktör var. Burada üretim konusunda arzın planlanması ve zamanlanmasını dile getirebiliriz. Yine üreticiden tüketiciye ulaşan tedarik zincirindeki fiyatlama davranışları, fiyat oluşumu, depolama ve dağılım kanalları ve piyasada rekabetin yapısı ve fiyatlama davranışları gibi yapısal faktörler de gıda fiyatlarının oluşumunda rol oynuyor. Tabii bütün bunların birlikte değerlendirildiği ve planlama yapıldığı bir gıda komitesi var. Merkez Bankamız da bu komitenin aktif bir katılımcısı kurulumundan bu yana. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu yapısal konularda da gıda enflasyonunu ileriye dönük olarak daha kontrol altında tutmak, bizim dezenflasyon patikamızla eş güdümlü bir şekilde yürütmek için ortak çalışmalar da yapıyoruz. Onu da eklemiş olayım. Genel olarak enflasyon sürecinin, dezenflasyonun maliyetinden bahsetmiştiniz. Tabii ki kısa vadede bir takım ödünleşmeler olabiliyor. Örneğin kredi gecikmelerinde artışlar oluyor, tahsil düşmüş alacaklar, artışmalar olabiliyor. Ancak uzun vadede dezenflasyon sürecinin sağlanması sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için ön bir koşul. Çünkü düşük enflasyon ortamı öngörülebilirliği artırıyor, belirsizlikleri azaltıyor. Kaynak dağılımının daha adil ve daha sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz bu öngörülebilir ve sürdürülebilir büyümenin olması için bu dezenflasyon maliyetinin katlanmanın makul bir seçim olduğunu değerlendiriyoruz. Bu anlamda sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyon sürecinin devamına da destek vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler.
5: Evet. Arkada Nevzat Bey, buyurun.

0: Nevzat Devranoğlu, Reuters Haber Ajansı, teşekkürler. Az önce kısmen cevap verdiniz ama tekrar sormak istiyorum. 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininizde belirgin yukarı yönlü bir revizyon yapmanıza rağmen önümüzdeki yıl sabit bıraktınız. Bu revizyonu daha sonraya mı bırakmak amaçlı, biraz daha açıklık getirebilirseniz sevinirim. Yoksa yani piyasa beklentileri bu yıl için uyumlu bir hale geldi enflasyon da, ama önümüzdeki yıl piyasayla Merkez Bankası tahminleri arasında şimdi ciddi bir fark oluşmuş oldu. Bu konuda biraz bilgi verirseniz teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Bir kere 2 puanlık bir revizyon. Yani bunun Sarkan etkisi önümüzdeki seneye ne kadar olur, bu ayrı bir konu, ama revizyonun kaynaklarına bakacak olursak aslında bir önceki soruda açıkladım. Öne çıkan faktörler gıda ve savaşın gidişatı. Burada ikincil etkiler bizim için önemli. Beklentilere ve ekonomik aktivitenin görünümüne baktığımızda da ikincil etkilerin sınırlı kaldığını, hatta nette belki aşağı yönlü de olabileceğini değerlendiriyoruz ama yukarı yönlü olmadığını özetle düşünüyoruz. Dolayısıyla burada revizyon kaynaklı baktığımızda önümüzdeki yılı revize etmemizi gerektirecek çok net bir sebep yok. Bununla birlikte dediğim gibi önümüzdeki yıllara dair başka belirsizlikler var. Bunlardan bir tanesi savaşın süresi ve yani küresel ekonomide bırakacağı tortu, petrol fiyatlarının hangi seviyede ileride normalleşeceği, enerji fiyatlarının, emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak, makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmeyi de düşünüyoruz. Evet. Buyurun. Haluk Bey. Evet.
2: Teşekkürler. Haluk Bürümcekçi. Aslında ben Burcu Hanım'ın sorusunu tekrar soracağım. Çünkü cevabınızdan çok anlayamadım ben. Yani şöyle ki, şimdi enflasyon yıl sonu tahmininizi 28 olarak güncellediniz. Konuşmanız sırasında mevcut sıkılığı koruyarak vurgusunu yaptınız. Şimdi enflasyon tahmini, yıl sonu tahmini güncellendiğinde gelecek dönem enflasyon beklentileri de olumsuz etkilenebilir. Aslında bu risk var. Ve arkasından işte mevcut sıkılığı koruyarak devam edeceğiz dedikten sonra bu soru cevap kısmında işte haftalık raporu dönüşler gündemimizde dediniz. Yani bu biraz önceki enflasyon raporuna göre daha mı iyi durumdayız? Yani ben bir çelişkili mi bu, ya da biz bu gündemimizde deyince piyasa şöyle anlar: yani o zaman bu ay içinde işte bir ara atıyorum enflasyon sonrası falan herhalde Merkez Bankası haftalık raporlara dönecek diye okumuştur eminim şu anda. Nasıl okumalıyız? Teşekkür ederim.
1: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Revizyonun kaynaklarını tekrar etmek gerekirse burada biraz daha arz yönlü ve para politikası dışında unsurlar olduğunu, dolayısıyla bunun enflasyonun ana eğiliminde bir bozulmayı yansıtmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. O anlamda bu doğrudan para politikası tepkisi gerektirecek tarzda bir revizyon değil. Daha önceki revizyonlarımızda hep vurguladık, yukarı yönlü revize ederken bir taraftan da para politikası daha uzun süre daha sıkı kalacak. Bu sefer verilere baktığımızda aynı iletişim yapmanın gerekliliğini görmüyoruz. Bununla birlikte para politikasının sıkılığının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da daha önce söylediğim bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin iyileştiği bir durumda faizin sabit kalması aslında para politikasının sıkılaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu birlikte bunları hareket ettirerek parasal sıkılığı koruyabiliriz. Mevcut sıkılığı değerlendirdiğimizde de aslında şu anda net bir soğuma görüyoruz. Dolayısıyla mevcut sıkılığın aktiviteyi soğutma ve para politikasının etkili olduğu alanlarda dezenflasyonu destekleme yönünde yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hafta vadeli repo konusu bir normalleşme konusu. Ondan sonraki dönem için bir sinyal niteliği taşımıyor. Her zaman enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı gitmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi de enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda tekrar sıkılaşma yapmaya hazırız. Evet, buyurun.
3: Teşekkürler Sayın Başkan. Erol Gürcan Yatırım Finansman. Enflasyon görünümü açısından bu yıl tabii ki savaş riskleri ciddi ölçüde olumsuz etkiledi. Yani geçen sene yıl sonunda 30.9 enflasyonu kapattık. Yani 31 seviyesinde kapattık. Şimdi 7. ayın sonunda geldiğimiz yani yine yıllık bazda %31 civarında. Ve aylık ana eğilim göstergelerine baktığımız zaman da %2'nin hafif altına sarkma eğilimi var ama %1.5 veya altına gitme ihtimalini önümüzdeki dönemde görüyor musunuz? Aylık patika açısından yılın son çeyreğinde ya da önümüzdeki dönemde bir hızlanma ihtimali görüyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve bu yılki belki de baz etkisi oluşturacak şekilde gelecek yılın ilk yarısında enflasyon tarafında yıllık enflasyonda bir iyileşme görebiliriz ama bu yıl 30-32 bandında takıldığımız gibi gelecek yılda örneğin 23-25 bandı gibi yerlerde takılma riskini ne kadar yüksek görüyorsunuz? Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Enflasyon konusunda birkaç kez değerlendirme yaptım. Kısaca sorunuzu cevaplayacağım. Bir de son kez bu konuda görüşünü almak için Başkan Yardımcımız Emre Bey'e de bir söz vermek istiyorum. Dediğiniz gibi aslında geçen sene sonunda %30'lu seviyelere inen bir enflasyon söz konusuydu. Ama bir süredir bunun 30 etrafında dalgalandığını, 30'un üstünde dalgalandığını görüyoruz. Dolayısıyla 2026 genelinde bir net bir dezenflasyondan bahsetmek söz konusu değil. Ancak enflasyon verilerini değerlendirirken her zaman detaylar da önemli. Burada bir kısa vade var, bir de orta vade söz konusu. Bu ayrımı bir süredir yapıyoruz ve para politikasının her zaman orta vadeli enflasyon görünümü üzerinden şekillenmesi gerektiğini söylüyoruz. Kısa vade önemli. Neden önemli? Çünkü yüksek gerçekleşmeler olduğunda beklentiler üzerinden ikinci etkiler söz konusu olabiliyor. Burada bir süredir aslında para politikasının etkili olduğu kalemlerde enflasyonun düştüğünü, hatta bazı kalemlerde ciddi maliyet artışlarına rağmen sınırlı kaldığını ya da düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında para politikasının bir kazanımı olarak ortaya çıkıyor. Tam olarak ana eğilim nereye gider bunu kestirmek zor çünkü birçok faktörden etkileniyor. Bu genel değerlendirmeyi yaptırdıktan sonra sözü Başkan Yardımcımız Emre Bey'e vermek istiyorum.
4: Teşekkürler. Başkan Bey zaten genel olarak cevapladı ama ben şunu ekleyeyim. Tabii beklentiler tarafında reel sektör hane halkı beklentilerinden sonunda da bahsettik aslında. Savaştan sonra tekrar bir iyileşme de gördük. Ama dediğiniz risk önemli. Yani şu önemli, farklı sebeplerle de olsa bir kısmı gıdadan oldu, bir kısmı enerjiden oldu. Burada bir süredir 30'da giden bir enflasyon var. Yani buradaki en önemli risk, biraz da gördüğümüz de bir risk, bu takılma gibi görünen yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını ve uzun vadeli beklentileri bozması, işte gelecek yılda tekrar bir takılma riski oluşturması o anlamda fiyatlama davranış kanalı üzerinden. Bunun çözümü de sıkı para politikasının devam etmesi. Yani

0: Belli, daha temkinli bir şekilde bizim hareket etmemiz ilerleyen dönemde. Tabii verilere göre hareket ediyoruz. O anlamda şimdiden bir şey söylemek biraz zor. Ama gelecek yılda bizim temel araçlarımız belli, temel hedeflerimiz belli. O ikisiyle uyumlu bir şekilde hareket ederiz diye varsayıyorum.
1: Teşekkürler. Evet. Son bir soru alacağım. Peki sizden alalım. Buyurun. Öne demiştik. Neyse, sonra bir soru daha alacağım. Siz buyurun.
2: İbrahim Şişman, Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti. Tabii Başkan, sunum için teşekkür ederiz. Öncelikle orta vadeli görünümde para politikasının da önemine değindiniz. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda özellikle altın tarafında bir servet etkisi görmüştük. Bu yılda reel faiz veriyoruz. Bunun ileri vadede bir servet etkisi mahiyetinde bir durumu olabilir mi? Çünkü şimdi talep yönlü enflasyona C endeksine baktığımızda aslında gayet ılımlı gözüküyor ve ileri vadede de en azından orta vadeli görünümde de enflasyon risklerin büyük ölçekte yansıdığını da görüyoruz. Bunu baz aldığımızda aslında bunu şuraya ilişkilendirmek istiyorum. Tabii ki arz yönlü etkilere çok fazla burada müdahale edemiyoruz. Talep yönlü riskleri şu anda kontrol altına aldık. Konut arzının artması için, konut talebinin canlanması için bir miktar burada piyasa faiz oranlarıyla da aslında ilişkili oluyor. Yani burada bir normalleşme eğilimi, düşüş eğilimi, reel getirideki azalış eğilimi orta vadede burada konut fiyatlarında da bir normalleşmeyi de beraberinde getirebilir mi? Çünkü piyasa şu anda Merkez Bankası çok sıkı, belirsizlikler var, savaş var. Herhangi bir şeye yatırım yapmayalım gibi bir temkinli duruşu da aslında ortaya koymuş oluyor. Ama sizlerin Merkez Bankası olarak yönlendirmeleriniz burada biraz daha evet riskleri kabul ettik. Bundan sonra normalleşeceğiz. Faizlerde de en azından reel getirilerde bir normalleşmeyi görürsek bundan sonra yatırımın ve ekonomik aktivitenin belki sanayinin de burada daha da canlanacağı bir döneme doğru da geçiş yapabilir miyiz?
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii sektörel bazda değerlendirme yapmam çok doğru olmaz. Ama konut tarafında bir ölçüde tabii kredilerin zayıf olduğunu görüyoruz. Bankacılık açısından aslında bakacak olursak teminatsız kredi oranı bankacılık bilançosunda oldukça yüksek oran olarak teminatlı krediler, konut ve taşıt kredileri daha sınırlı kalmış durumda. Bankacılık bilançosunun sağlığı için bu oranın tabii biraz daha yüksek olması değerlendirilebilir. Ama mevcut dönemde uyguladığımız politikaların bir etkisi olarak biraz da tabii ki enflasyon görünümüne dair ciddi belirsizliğin etkisi olarak uzun vadeli konut kredilerinin daha sınırlı olduğunu ya da kullanılmadığını görüyoruz. Aslında burada enflasyonun düşmesiyle enflasyonun düşeceğine olan inancın artmasıyla birlikte biraz daha konut tarafında, kredi tarafında bankacılığın daha cesur olabileceğini, daha farklı imkanlar sunabileceğini, kendiliğinden sunabileceğini göreceğiz. Dolayısıyla burada tekrar diğer sorularda söylediğimizi tekrar etmek gerekirse aslında esas sorunun yüksek enflasyon olduğunu ve fiyat istikrarına kavuştuğumuzda bu tarz unsurların da daha makul bir çerçeveye oturacağını söylemek isterim. Son soru olarak buraya söz vermiştim. Onu da alalım, ondan sonra kapatalım.
3: Ezgi Gündüz, Eko Türk TV. Sayın Başkan, Sayın Başkan Yardımcıları, sunumlarınız için teşekkür ederiz. Öncelikle tabii enflasyon tarafında özellikle hane halkı ve reel sektör tarafında bir geri çekilme ama piyasa katılımcıların noktasında da bir miktar yükseliş var yıl sonu itibariyle. Bu bağlamda da aslında siz tabii fiyat istikrarının nihai hedefi olan Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı sebebiyle de aslında sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceğinizi bu noktada açıklamıştınız. Merkez Bankası'nın ikincil hedefi olan finansal istikrar noktasında da özellikle yurt içi talebi desteklemek için de bu sıkı para politikasında devam edeceğinizi de vurguladınız. Bu anlamda aslında finansal istikrar noktasında da kredi kompozisyonlarının devamı ya da bu noktadaki dağılımıyla da ilgili aslında sunumda da bahsettiğiniz bir nokta vardı. Burada hem reel sektör hem hane halkı üzerinden de yorumlarsanız bu kredi kompozisyonları ile ilgili ne söylemek istersiniz?
4: Evet, finansal

arasında iki boyutu var. Siz kredi büyümesini sordunuz, onu kısaca değerlendireyim. Bir de onun dışında bu son dönemde TGA'lar da gündeme gelebiliyor. Onunla ilgili de kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi geçen sene özelinde bakacak olursak aslında kredi büyümesinde arzu ettiğimiz dezenflasyonla tutarlı seviyeleri geçen sene görememiştik. Özellikle ticari kredilerde büyüme hızı %50 hatta %50'nin üzerine çıkmıştı. Geçen sene tüketici kredilerinde de yüksek yine bir seyir özellikle belli kategorilerde görmüştük. Attığımız adımların etkisiyle bu sene kredi büyümesinin yavaşladığını ve dezenflasyonla tutarlı seviyelere geldiğini görüyoruz. Ticari kredi büyümesi %35'te, tüketici kredisi büyümesi de yine düşük seviyelerde ve böylece toplam kredi büyümesinin aslında %25'e düştüğünü görüyoruz. Bu dönemde uyguladığımız sıkı para politikası kadar tabii kullandığımız kredi büyümesi limitleri de önem taşıyor. Bu dönem dönem aşırı kredi büyümesine karşı bir sigorta görevi görüyor. Dolayısıyla bunları önemli buluyoruz. Burada TGA tarafına, finansal istikrar açısından diğer bir unsur olan TGA tarafına bakacak olursak sıkılaşma dönemlerinin TGA oranlarında bir artış olması aslında normal ama bunun çok hızlı olmaması önemli diyebiliriz. Burada da baktığımızda buradaki artışın aslında kademeli gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda toplamda TGA oranı %2,9 tarihsel ortalamalarının altında, ciddi anlamda altında. Tabii kredi türleri bazında da bakmak gerekebilir. Böyle baktığımızda ihtiyaç kredileri dışında aslında birçok kredi türünde TGA'ların tarihsel ortalamanın altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla finansal istikrar açısından şu anda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Normal sıkı para politikasının bir yansıması olarak görüyoruz bu gelişmeleri. Ama tabii ki her zaman bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Süreniz bizi oldukça aştık. Katılımınız, sorularınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Enflasyon raporu toplantısı sonrası değerlendirmeye devam ediyoruz. Bloomberg HT ekranlarında Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın mesajlarını. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Fatih Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 yıl sonu tahmini değişmedi. Ara hedef %24, diğeri de yani 2027 ara hedefi de %15 olarak kaldı. Orada bir değişiklik olmadı. Gıda enflasyonu tahmininde yukarı yönlü bir revizyon var. 2026 gıda enflasyonu tahmini %28,5'a çıktı. Ve ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağı mesajını da verdi. Son aylarda dezenflasyon sürecindeki görünüme de değindi. Bir miktar yavaşladığı bir dönemden geçildiğini, buradaki küresel etkileri de telaffuz etti. Ama yılın geri kalanında dezenflasyon sürecinin devamını öngördüklerini, yani talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngördüklerini de vurguladı. Üzerine konuşmaya dediğim gibi devam edelim. Önemli toplantı idi bu hafta. Geçen haftadan beri piyasaların odağında Merkez Bankası Başkanı'ndan verilecek mesajlar merak ediliyordu. Özellikle de efektif fonlama faizinin politika faizi seviyesine ne zaman geleceğine dair bir sinyal arayışı ekseninde. Dönelim soralım. Doktor Gülay Elif Yıldırım, Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti yayına katılacak. Gülay Hanım, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi kabaca özetlemeye çalıştım başkanın mesajlarını. Beklentiler ekseninde değerlendirelim. Yani piyasa beklentisi, özellikle dediğim gibi bu faiz seviyesine ilişkin fonlama ve işte politika faizi makasının ne zaman kapanacağına dair sinyal gelir mi sorusuna odaklıydı. Başkan ne dedi, hangi sinyali verdi, ne çıkardınız?
2: Başkan çok yakın olduğumuzun sinyalini verdi açıkçası. Ben öyle okudum. Çünkü 3 tane
1: çok
2: madde
1: sandım. Çok yakından ne anlayayım Gülay Hanım? Ne kadar yakın algıladınız?
2: Yani Eylül toplantısı 10 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, 10 Eylül'de.
2: Evet, ama biliyorsunuz repoyu açmak için, yani bir hafta vadeli repoyu açmak için PPK beklemek zorunda değiliz. Evet, aynen. Yani ben şöyle düşünüyorum. İran'la ilgili bir imza atıldığı anda, arkasında durulabilecek bir imza atıldığı anda, öyle söyleyeyim, biz herhalde ertesi gün repoyu açacağız gibi bir hissiyat oluştu bende. Çünkü Sayın Başkan'ın saydığı 3 tane kalem, aslında en önemlisi tabii savaşın bize olan etkilerinin yavaş yavaş bertaraf edilmiş olmasına yönelik dedi. İşte en kötü savaşın etkileri anlamında en kötünün geride kaldığını görüyoruz dedi ve soğuma iyice belirginleşti. Burada tabii soğumada biraz savaşın da etkisi var, onu da göz ardı etmemek lazım.

özellikle altın fiyatlarına yaptığı baskı da bizde aslında iç talepte bir soğumayı beraberinde getirdi ve beklentilerdeki bozulma da sınırlı kaldı dedi. Hani bakınca 3 tane ana sebepten hepsi sanki hani en yakın, en kendilerini ya da güvenli hissettikleri zamanda, öyle söyleyeyim, bu şeyin 37'nin açılması.

0: zaman bu olduğunu ama bu toplantıda da aslında aynı şeyi tekrarladı. Daha volatil dönemlerde de faiz koridorunun kendilerine ciddi bir esneklik sağladığını ifade etti. Hani tüm bunları beraberinde getirdiğimde bir de Ağustos enflasyona ilişkin tabii bir detay var. O da şu ki biliyorsunuz ana eğilime ilişkin bir karışıklık oldu Temmuz ayında ve çok değerli bir soru olarak hani Ağustos ayında mı acaba biz bu etkiyi göreceğiz diye bir soru geldi. Sayın Başkan da Ağustos ayı için Temmuz'da öngördükleri trend yükselişinin Ağustos'a sarkmadığını, orada diğer etkenlerin daha baskın olacağını ve daha normal bir gerçekleşme beklediklerini söyledi. En azından ana eğilimle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Tüm bunları düşündüğüm zaman yani dediğim gibi küresel tarafta bir yumuşama, daha şu belirsizliğin yumuşamasına yönelik ilk adımda bence bizim Merkez Bankamız'da kendisi de bir adım atma yönünde bayağı istekli diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki burada ana değişken İran-ABD savaşının nasıl gideceği? Yani o zaman oradaki negatif görünüm devam ederse beklentilerin de yeniden öteleneceği bir resme bakıyor olacağız diye anlıyorum analizinizden. Oradaki sıkıntı da şu, iki ileri bir geri giden görünüm bütün işin bir yere bağlanması beklentilerine rağmen devam ediyor. Yani kastettiğim şu, hani hep Kasım'da seçim var. Dolayısıyla Trump bu kadarını göze alamaz analizi üzerinden. Hani ha oldu ha olacak diyoruz ama ötelenmeye de devam ediyor.
0: Ama ben çok fazla aslında Zeynep Hanım şunu söylemek lazım. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Şunu ifade etmek lazım. Aslında artık Hürmüz, ben her programda da bunu ifade ediyorum. Bence Hürmüz artık enerji koridoru resminden çoğunlukla çıktı. Yani bundan sonraki hikaye bu bozulan ya da değişen resmin yerine neler konulacak? Hangi transit ülkeler, hangi enerji koridorları artık bence bu konuşuluyor. Yani Hürmüz'ün tekrar aktive olması ve daha böyle eski günlere yani 27 Şubat'a dönmesi bence artık mümkün değil. Yani ama bence bizim Merkez Bankamızın baktığı daha oradaki en azından belirsizliğin artık bir noktada oturması ve artık bu yani biz işte göreceğimiz petrol fiyatları 85-90 hani bunun üzerinden yaptığı hesaplar sonucunda tam olarak sıkılıktan emin olduktan sonra bu adımı atacaktır. Yoksa ben de Merkez Bankası'nın yani şöyle ki demin de söyle yani bir imza atılabilir evet ama bu imzalar ne kadar kalıcı oluyor biliyorsunuz ateşkes sağlandı 24-48 saat geçmeden tekrardan bir orada belirsizlik baş gösterdi. O bakımdan şu an için aslında Merkez Bankamızın görmek istediği şey şu, yeni normal diyeyim ben bu döneme, yani enerji piyasası anlamında. Bu yeni normale karşılık bizim iç talebimiz ne durumda? Hizmet enflasyonumuz tabii bunun yansıması olarak ne durumda? Biz bunu ne kadar sindirdik? Ve aslında Shell Mobil sistemi mesela burada çok önemli. Onun enflasyonu olan katkısı bizi daha ne kadar destekleyebilecek? Çünkü oradan çok önemli bir destek aldık. Hani bunun kaldırılması biliyorsunuz peyderpey söz konusu 1 Ekim itibariyle ama motorinde biliyorsunuz adım atıldı. Orada ÖTV sıfırlandı ve bir destek geldi Ağustos ayı boyunca. Çünkü gıda enflasyonu aslında en önemli en önemli sebeplerinden biri motorin. Yani çok iyi bir sezon geçirseniz bile motorin fiyatları çok yüksek olduğunda maalesef bu çarşıya pazara yansımıyor ulaştırma maliyetleri nedeniyle. Yani biraz karışık bir denklem. Çünkü motorinde Rusya'nın da tabii etkisi var. Hani oradan oradaki fiyat baskılarının da bir etkisi var. Genel itibariyle baktığımızda yani ben Merkez Bankamızın bu yeni normalde kendini ayaklarını daha yere basar hissettiği anda 37'ye döneceğini açıkçası düşünüyorum. Yani baktığımızda da 37 ile 40 arasında tabii 300 bas puanlık bir şey var ama bence şeyden daha öte faiz koridoru dediğim gibi buradaki aslında Merkez Bankamız buradaki elastikiyetini her ne kadar hani 37'yi kullanmasa da şu an için 40'tan gitse de buradaki elastikiyetini bence kaybetmek istemiyor. Burada bu volatil dönemde bu biraz daha kendini güvende hissetmesini sağlıyor ama ifade ettiğim gibi ben ilk kez yani net bir şekilde Sayın Başkan'dan gündemimizde ve değerlendiriyoruz TÜZİAD'ı ile ilgili bu açılımı gördüğüm için dediğim gibi kendilerine yeni normalde güvende hissettikleri noktada adım atacaklarını düşünüyorum.
1: Doktor Gülay Elif Yıldırım, çok çok teşekkürler.

0: katıldığınız, değerlendirmeniz için. Şimdi çok sağ olun. Bloomberg HT ekibine bir gidelim. Enflasyon raporu toplantısını takip eden arkadaşlarımıza, yani Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Fuzluklu, yine Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren ve Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar toplantıyı takip etti. Kendilerine bir gidelim. Çağlar karşımda duruyor ve bir kez daha analizleri almak, konuyu tartışmak için, mesajları tartışmak için sözü Çağlar'a ve az önce bahsettiğim Bekir ve Aslı'ya bırakalım. Çağlar.
1: Zeynep merhaba. Konuklarımızla şimdi sana eşlik edeceğiz. Yerleşkeden, İstanbul Finans Merkezi'nden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Hiç lafı uzatmadan hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Güneşler ve İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle. Bizim geleneksel Merkez Bankası ekibimiz. Bu kez Dağlar'la başlayalım. Çünkü Dağlar buraya masaya gelir gelmez şahin miydi, güvercin miydi dedi. Ben bugün söz alamadım bu arada soru için ama ben açıkçası kendi kafamdaki o çizelgeyi, zaman çizelgesini düşünürken şöyle soru alsa, ne zaman gelse iyi olur diye kafamda düşününce bir yere kadar şahin geliyordu. Sonra bir yerden sonra Allah Allah demeye başladım. Dağlar'la başlayalım.
2: Benim de biraz öyle yani. Biraz kafam karışık bence tam nasıl değerlendirileceğine ilişkin. Ben de başta düşündüm ki işte Merkez Bankası Başkanı sıkı para politikasına arka çıkıyor. Hiç toz kondurmuyor. Sanayi sektörünün çeşitli endişelerine yönelik eleştirilere altın dolduran argümanlarla yanıt veriyor. İşte TL kur riski, döviz yönündeki eleştirilere de TL payının yüksek olması üzerinden, yani geleneksel eleştirileri göğüs geren ve onlara karşı argüman veren bir hayli sıkı bir yerden açtı bence de. Ve bence de hani mevcut enflasyon seviyesinde bu mantıklı bir tavırdı. Ancak bir noktadan sonra soru cevap kısmında iş portföyden Hande Hanım'ın sorusunda haftalık repoya dönüşü değerlendiriyoruz yanıtı verdi. O biraz çok erken bir indirim mi gelecek efektif anlamda? Bu anlamda benim de düşüncemi biraz sorgulattı. Hani benim beklentim Eylül ayında enflasyon bence geçen yılın Eylül'üne kıyasla anlamlı ölçüde iyi geleceği için o veriyi gördükten sonra indirimlere başlanmasının daha mantıklı olacağı. Ben de yoksa işte talep tarafında bir soğumayı görüyorum. Her kimse bence çok ekonominin çok hızlı gittiğini öne süremez bence. Ama sanki daha yakında bir indirim gelecekmiş gibi hissettirdi başkan. Belki bu ayın sonunda bir toplantı olmadan yapılabileceğini de hissettir. O ihtimali de içeriyor. Muhtemelen Eylül'e işaret etmeye çalışıyor. Yani Eylül ayında 37'ye doğru belki kademeli, belki çok daha ani bir faiz indirimi olabilir hissettiriyor. Eğer jeopolitika çok bozmazsa. Açıkçası bence biraz daha beklenmeli. Ama her halükarda ben hani sıkı bir para politikası var. Buna inanmaya devam ediyorum. Hala ikna edici bu anlamda. Hürmüz hikayesi olmasa da enflasyonumuz biraz daha iyi bir yerdeydi.
3: Kaç olurdu mesela?
2: Muhtemelen 30'un altındaydı.
3: Böyle hesaplarla gidilmedi. Sadece
2: 30'un altındaydık. Ve bence Eylül-Ekim aylarında yine anlamlı bir gevşeme olacak. Yani 30'un hafif altını, 30,0 civarını Ekim verisiyle beraber görebiliriz. Yani çok fazla eleştirecek ben şey bulamıyorum. Çünkü arz şoku var. Ekonomi de yavaş. Çok acele indirim olmazsa ben uygulanan politikaya kefilim demeyeyim ama en azından çok itiraz edemiyorum.
1: Peki Serkan Bey'e geçecek olursak da şimdi hali hazırda konvansiyonel bu toplantı özelinde konuştuğumuz şeyler var ama şimdi bugün enflasyon raporu günü. Bir net hata noksan konusu çıktı geldi. Bir de bu kadar konuştuğumuz şeyin içerisinde Dağlar biraz önce hani gidişatla ilgili görüşünü söyledi. Tahvil piyasasında da fiyatlamalar var bizim gösterge tahvil piyasasında. Tesadüf mü diyelim, ne diyelim, alameti farikası mı bu içinde bulunduğumuz zaman?
4: Evet, seninle yayın öncesi konuşmamıza dayanarak hemen de net hata noksandan girdik. Orada yok hani aslında aynı güne gelmeseydi. Benim eleştirim o. Aynı güne gelince bir de bugün önemli bir revizyon yapılmış. Çünkü net hata noksan önemli yani. O tarafı anlamak önemli çünkü ciddi bir meblağ var.

0: şeyler yanlış ölçülüyor. Şimdi onları düzelttik deniyor. Bunu anlamak için bize biz zaman bırakılsa daha iyi olurdu. Daha iyi bunu piyasaya aktarırdık. Piyasanın aslında çünkü şu an ana odak noktası enflasyon raporu olacak. Bu biraz arka planda kalacak ama hani yarın açıklansa hak ettiği şeyi, ilgiyi görecekti. Şimdi biraz arka planda kalacak bu net hata noksan konusu. Daha sonra Şahin güvercin kısımlara gelmek istiyorum ama hani tahvil piyasası kısmı yine şu, ben hani enflasyon beklentilerine çok fazla değindi toplantı boyunca. Enflasyon beklentilerinde bir bozulma olmadığını söyledi. Hatta hane halkı ve reel sektör tarafında iyileşme bile var dedi savaş başladığından beri. Yani bu da aslında güvercin sayılabilecek bence şeylerinden biri, toplantı Merkez Bankası'nın güvercin sayılabilecek tonlamalarından biri bu enflasyon beklentilerinde bozulma olmamasına yaptığı vurgu. Ama hani ben çok soru sorma şeyinde değilim ama yine parmak kaldırdım, bana da söz gelmedi ama bunu aslında bu kısmı soracaktım. Yani enflasyon beklentilerini yansıtan ana şey de aslında bir şeylerden biri de tahvil piyasası, verim eğrisi. Oraya baktığınızda orada hiçbir iyileşme görmüyorsunuz. Hatta yansıda sunumda da vardı, onu bu verim eğrisine yönelik bir grafikte paylaşmışlar. Orta ve uzun taraf direkt yukarı geldi. Yani 35-40 arasında, 10 yıllıklar 35 civarında seyrediyor. 5 yıllıklar 40 civarında, işte kısa taraf 42-43'ler. Yani o aslında şeyi tam yansıtmıyor. Enflasyon beklentilerinin dahane halkında iyileşme görüyoruz. Reel sektör, piyasa katılımcıları tarafında da çok ciddi bozulma yok. Ama tahvil piyasası bunu yansıtmıyor. Yani öyle bir ayrışma var. Mesela ben bunu sormak isterdim. O zaman dips piyasası, tahvil piyasası neyi fiyatlıyor? Yani o tarafta çünkü bir iyileşme yok. Ama Merkez Bankası Başkanı enflasyon beklentileri bozulma olmamasını ve biz faizi sabit tuttuğumuzda aslında daha da sıkılaşmış oluyor diyor. Dolayısıyla aslında hani ilk sene sonra Çağlar'a sorduğun soruya gelecek olursam, Şahin miydi, güvercin miydi? Hem Şahin de demek istemiyorum. Şahin iyi temkinli tonda açıklamaları da vardı. Güvercin açıklamaları da vardı. İşte bu güvercin açıklamalarından biri enflasyon beklentide bozulma yok demesi, talepte belirgin bir yavaşlama, o soğumanın iyice belirginleştiğini söylemesi, ki orada kısmen katılıyorum, o soğuma emareleri daha güçlü gelmeye başladı. Ben her ne kadar halen Merkez Bankası söylediği kadar güçlü bir soğuma görmüyorum ama o bu emareler güçlenmeye başladı. Bir de işte asıl toplantının ana en çok konuşulacak yine Hande'nin sorusuna cevaben gündemimizde demesi, haftalık repoya geçiş. Dolayısıyla bunu iki şeyle birleştirince beklentilerde bozulma görmüyorlar, talepte belirgin soğuma görüyorlar. Bir noktada evet, dolayısıyla şeyin de gündemde olması normal. Ama bir yandan da şeyi de söyledi, beklentilerde mevcut duruş, yani belirsizliği ortadan kalkana kadar mevcut duruşu korumayı düşünüyoruz gibi bir cümlesi de vardı. Dolayısıyla buradan ben şey çıkarımını yapmadım. Yani hemen önümüzdeki ay Eylül ayı ile birlikte o enflasyon sonrası haftalık repoya geçeceğiz demedi. Bunu gene şeye endeksli aslında. Şu anda açıkçası biraz önceki toplantılara göre biraz daha az hani daha az heyecanlı bir toplantı izleyelim. Bunun nedeni de biraz şeye söyleyebilecek çünkü çok fazla şey yok. Çünkü çok hem enflasyonun gidişatı hem para politikasının nasıl şekilleneceği, petrol fiyatları çok endekslenmiş durumda. Yani o tarafı nasıl şekilleneceği bilemedikleri için Merkez Bankası nasıl aksiyon alacağını
1: aslında
0: ona göre...
1: Aslında bu durum onların biraz yükünü de hafifletiyor gibi yani.
0: Olabilir o açıdan bakarsanız. Ama bu diğer o söylediğim güvercin söylem şeyleriyle birleştirince petrol fiyatları aslında oradaki belirsizlikler azalır, petrol fiyatları gerilerse Merkez Bankası en azından şu aşamada 40'tan 37'ye kaydırma konusunda bir sinyal veriyor. Ama sonrası için bence bir sinyal vermiyor.
1: Kısa iki soruyla vaktiniz dar. O yüzden hemen size devam edip tekrar dağlara döneyim. Tek Türkçe olmayan soru vardı. Orada da insanların politik hinterlandının bakış açısının farklı olması enflasyon beklentilerini etkiliyor temalı bir makale üzerinden soru soruldu Türkiye üzerinde. Ama dünyada da aslında özellikle tüm seçim ajandalarına baksak böyle. Ama neticede gelirin enflasyonla mücadelesi söz konusu salgın sonrasından beri. Bunun bir politik bakış açısının ötesinde tamamen mensup olunan sosyal sınıf farklılıklarıyla açıklanması mümkün müdür? Hangi politik temadan olsa olsun enflasyonun

0: etkilenen yoksul, orta sınıf ya da yüksek gelirli kendi meşrebine göre mi burada beklentiye girer?
1: Ya bu konuda araştırmalar var. Hatta Selva Hoca galiba bununla ilgili çok fazla şeyde bulunuyor. Hani iktidara yakın ya da daha karşı görüş izlediği kanala göre enflasyon beklentilerinin farklılaştığını görüyoruz. Doğru. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla evet, enflasyon beklentileri kesimden kesime ya da gelir seviyesinden gelir seviyesi değiştikçe de değişebiliyor. Ama net etkiye bakmak lazım.
0: Evet.
1: Özetle yani beklentiler, enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor. O da ataletin kırılamasından görüyoruz. Dediğim gibi aslında beklentileri yansıtan, evet, bence bu anketler, bazı çalışmalardan ziyade direkt tahvil piyasası zaten enflasyon beklentileri konusunda bize daha net fikir veriyor.
0: Dağlara da sorum şu, özellikle dün ABD enflasyon verilerinde de aynı sorunu gördük. Hatta başta ABD olmak üzere gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin artık harcamaların çok büyük kısmı ülkelerde belirli gelir grupları, üst sırada yer alanların tarafından yapılıyor ve dolayısıyla da faizler düşükken de faizler yüksekken de orta ve altındaki gelir grupları bu enflasyon iyi de gitse kötü de gitse sanki bu konuda hep sürekli kaybeden tarafta gibi. Başkanı aslında buna dönük sorular da geldi ama bunun iletişimini başkanın güvercinlik, şahinlikten evla olarak nasıl yaptığını düşünüyorsun?
2: Yani başkanın iletişimini bu konuya genelde çok girmez Merkez Bankası başkanları. Çünkü politik tarafı kuvvetli bir alana götürür. Daha teknokrat kalmak isteyen Merkez Bankası başkanları çok derinliklerine inmez. Benim düşüncem ortada bir kere zaten bir tüketim sepeti farklılığı var. Dar gelirliğinde gıda ağır, kiranın ağırlığı yüksek. Dünyanın her yerinde bu iki kalem daha yüksek. Bunun çok sebebi var. Geçmişte uygulanmış para politikalarının dünya genelinde konut arzında yarattığı etkiler var. Konut piyasasında da etkiler var. Gıdadaki sıkıntılar muhtemelen bizim gibi ülkelerde hem iklim değişikliği ile alakalı hem de sanayiye geçiş, hizmet ekonomilerine geçişin tarımı belli alanlarda tarım kaslarını güçsüz bırakmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu tarz konulardan ötürü daha dar gelirli kesim daha olumsuz etkilenebiliyor ve enflasyonu hep daha biraz daha yüksek hissediyor.
0: Kalıcı refah artışı vurguları falan yaptı ama yani bazen geçmişte de yaptığına tanıklık ettik
2: ama. Yani işte ortalamada refah artabiliyor çünkü işte orta gelirli kesimin bir kısmının ücret artışları, Türkiye'de de beyaz yakalı emekçilerin de ücret artış oranları hep enflasyonun üstünde kalabildi son birkaç yılda. Asgari ücretlinin gelir artışı biraz daha geride kaldı. Yani burada para politikasından çok maliye politikasının yapabileceği ayarlamaların etkisi var. Mesela Mehmet Şimşek bir şeyden bahsediyor. Biz açlık sınırına kadar tamamlayacağız asgari ücret kazanan ailelerin gelirini. Bu bence olumlu bir politika olur. Çünkü hem sanayi üzerindeki emek maliyeti baskısını hafifletir, bir kısmını devlet üstlenir. Hem de talep kanallı bence ilave bir zorunluluk yaratmaz. Çünkü zaten açlık sınırına tamamlıyorsunuz. İnsanlar zaten yiyecek o gıdayı borçlanmadan yiyebiliyor. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki bu tarz bir politika biraz hafifletebilir burayı. Ve en azından toplumdaki en dar gelirli kesimler için bu enflasyonun altında kalan ya da işte açlık sınırının altında kalan ücretler hikayesi hafifler. Enflasyona ve Merkez Bankası'na maliyeti de daha sınırlı olur. Bu tarz biraz daha yaratıcı politikaları düşünmek lazım ve hani bence bu konuda Merkez Bankası'ndan çok maliyeye, ekonomi yönetiminin geneline.
0: Merkez Bankası'nın sağladığı koordinasyon, veri kendi
2: tabii,
0: gözlemleriyle.
2: Tabii, kesinlikle.
0: Çünkü sanayiciyle vesaireyle görüştüğünü de söyledi ama böyle bir durum var. Çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlı vakitlerinde hem iş yatırım ekonomisi Dağlar Özkan hem de gedik yatırım baş ekonomisi Serkan Güneşler yine bizlere vaktini ayırdı. Bir burada mola verelim sözü Zeynep Özcal'a ve onun konuklarına devredelim. Ardından biraz önce Zeynep Özcal'ın söylediği gibi Bekir Gürdamar ve Aslı Savranoğlu Seren'le tekrar karşınızda olacağız.
3: Çağlar, çok çok teşekkürler. Çağlar Kuzukluoğlu ve konuklarına teşekkür edelim biz de. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF baş IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın yayına katılacak ve başkanın mesajlarını, enflasyon raporundan çıkanları, piyasa açısından ne ifade ettiğini, beklentilerin çıpalanması açısından ne söylediğini tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra görüşelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz enflasyon raporu çıktılarını konuşmaya. TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Burcu Hanım, şimdi enflasyon raporu toplantısını takip ettik. Soru cevap kısmına da dikkatle baktık. Sizin de baktığınızı biliyorum. Mesajlarınıza da şöyle bir baktım sosyal medyadan. Dolayısıyla şöyle başlayalım. Yani bu revizyonlar, Merkez Bankası Başkanı'nın sorulara verdiği cevaplar, özellikle fonlama ve işte fonlama faizi, politika faizi tarafına ilişkin verdiği cevaplar, piyasa beklentileri açısından, beklentileri çıpalama açısından ne ifade eder sizce?
2: Ben açıkçası bu enflasyon raporu içerisindeki verilen mesajların biraz daha kafa karıştırıcı olduğunu düşündüm birçok açıdan. Örnek vermek gerekirse Merkez Bankası enflasyon raporlarının en önemli piyasa yönlendirme konusundaki çıpa görevini gören unsurlardan bir tanesi bu tahminlerde yapılan ekonomik görünümlerdir. Tabii ki ekonomik görünüm varsayımları içerisinde en çok takip edilen konu da enflasyon tahminleridir. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini. Merkez Bankası 2026 yıl sonu için enflasyon tahminini 128'e çıkardı ve enflasyon raporunda 2027 ve 2028 yıl sonları için de enflasyon tahminlerini korudu. Ancak Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın soru cevap bölümünde yapmış olduğu açıklamalarda aslında Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl ve 2028 yılı için enflasyon tahminlerini güncelleyeceğini, ancak bunun için öncelikle orta vadeli programı ve buradaki sunulacak görünüm beklediğini iletti. Ben açıkçası bunu biraz şaşırtıcı buldum. Çünkü enflasyon raporları, yılın 3. enflasyon raporu ile orta vadeli program içerisindeki takvim aslında yıllardır bu şekilde süren bir takvimin. Ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun belirleyici bir çıp olmuş olmasına rağmen raporda yazılan rakamın aslında belirleyici olmadığı ve bunun sadece belli bir süre korunan bir rakam olduğu olarak korunması, ben açıkçası Merkez Bankası'nın en önemli görevi olan enflasyon kısmındaki süreç açısından biraz şaşırtıcı buldum. Çünkü bu çıpalama görevi içerisinde özellikle kullanılacak politikanın, çünkü biliyorsunuz özellikle Merkez Bankası tarafındaki para politikasının etkinliği kısa vadeli değil, aslında para politikası uzun vadeli çerçeveyle bakar ki bu çerçevede 2027 yıl sonu enflasyon tahmininde Merkez Bankası'nın parasal duruşu açısından en önemli belirleyicilerinden birisi. Ancak buradaki sürecin muğlakta tutulmasını ben açıkçası şaşırtıcı buldum ve Merkez Bankası'nın açıkçası duruşu açısından da olumsuz bir karar olarak nitelendirmiş oldum. Yine benzer şekilde benim için çelişki yaratan konulardan bir tanesi, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu tahmin setleri içerisinde tabii ki enflasyon bu sene için yukarı yönlü revize edilmesi kaçınılmaz bir süreçti. Ancak biz baktığımız zaman gerek enflasyon gerçekleşmeleri, gerekse Merkez Bankası'nın yılın ikinci ve üçüncü enflasyon raporları içerisindeki görünüme ilişkin temel varsayımları içerisinde çok da fazla bir değişim olmadı. Ancak bu herhangi bir farklı bir değişim olmamış olmasına rağmen Merkez Bankası tarafında özellikle enflasyon dinamiklerine ilişkin çok daha olumlu bir açıklamaya girildiğini ve hatta bundan dolayı da fonlama faizinin %40'dan hızlı bir şekilde para politikası faizi olan %37'ye doğru gerilebileceği ve iç talep koşullarının yine benzer şekilde gıda fiyatlarının da yılın son döneminde enflasyonu aşağı çekmeye yönelik hızlı bir etkisi olacağına dair açıklamalar da benim için biraz kafa karıştırıcı olmuş oldu. Çünkü bakacak olursak aslında enflasyon dinamikleri içerisinde mevsimsellikten arındırılmış çeşitli enflasyon dinamiklerine bakacak olursak aslında aylık %2'lik artış momentumunda yılbaşından bu yana herhangi bir değişim olmadığını gördük. Ki yine benzer şekilde gıda fiyatlarının, petrol fiyatlarının yüksek seyircinin ikinci etkileriyle beraber ulaştırma sektörlerinde, kalıntıcılık sektörüne hizmetler

0: sektörüne ve çeşitli sektörlere sirayet etmesinin de yine benzer şekilde ikinci etkileri göreceğimiz dönemlere de gireceğimiz bir süreçte. Yani aslında yıl sonu enflasyon dinamikleri açısında beklentinin olumlu olması beni birazcık şaşırtıcı bir karar olarak gelmiş oldu. Yine benzer şekilde herhangi bir takvim belirtilmeden de fonlama faizi içerisinde %37'ye geçişin de net bir şekilde belirtilmiş olması da bana enflasyonun yukarı yönlü revize edilirken faiz indirimleri konusundaki alanın açıldığına dair mesajların verilmesi benim açımdan oldukça kafa karıştırıcı olmuş oldu. Çünkü biliyorsunuz aslında Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini piyasa beklentileri açısından da en önemli belirleyici oluyor. Şu aşamada Merkez Bankası tarafından yapılan yukarı yönlü revizyonda aslında izleyen aylarda piyasa tarafında, yine reel sektör tarafında, hane halkı tarafında enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü gitmesini tetikleyebilecek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkabilecektir. Bu yüzden ben özellikle faiz indirimli alan açılması ve özellikle ve enflasyon tahmininin yukarı yönlü çekildiği bir ortamda parasal sıkılım buna rağmen korunacağına dair verilen mesajlar benim açımdan birazcık muğlaklık oluşturdu.
1: Burcu Aydın, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Devam edelim bir kez daha. Gidelim Çağlar Kuzlukluoğlu ve Bekir Gürdamar ve sanırım Çağlar bu sefer Bekir'le Aslı da yanında, Aslı Savranoğlu da yanında. Tutturdun mu bu sefer? Sözü size bırakalım, az bir zaman kaldı.
2: Tutturdun, evet. Evet, tekrar merhaba. Zeynep'in de söylediği gibi Bloomberg HT Baş Ekonomisi Aslı Savranoğlu Seren ve Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'la birlikteyiz. Aslı bu sefer müsaadenle Bekir Gürdamar'dan başlayayım. Biz de tutturduk. Zeynep'e biraz önce anons kısmında tutturdu mu diye sorunca tutturdum diye cevap verdi. Biz de şunu tutturduk. Son sözlerimizi söylerken enflasyon raporunu aşağıya toplantıya inmeden bu yıl sonu güncellemeler ve bilhassa bir şekilde sıkı para politikasında bir gevşeme sinyali olabilir mi acaba diye bırakmıştık sözlerimizi. Biraz önce Dağlar Özkan ve Serkan Güneşler'le de konuştuk. Başkan çok şahin başladı. Yani sıkı para politikası uyguluyoruz, koşullar böyle, yapacak bir şey yok diye. Sonra aralarda bir şeyler söyledi. Piyasa oradan mesajı ne kadar aldı tartışmalı ama hemen hemen herkes şu anda ya evet şahinlik devam ediyor ama çok güvercin mesajlar da var diye katılırım Bekir Gürdamar.
3: Evet, bence de öyle. Sunum şahin, soru cevap kısmındaki birkaç soruya verilen cevapla da daha böyle güvercin tonlar vardı. Ya çok güvercin miydi? Hayır, bence değildi. Ama o şahinlik tonunu biraz daha böyle hafifleten, güvercin mesajlar veren soru cevap kısmında mesajlar ve yönlendirmeler olduğu da muhakkak. Burada aslında nedenlerini enflasyonun beklentilerin üstünde kalması veya revizyonun nedenlerini açıklarken bu güvercin mesajlarında altyapısını yapmış oldu. Bunlar yani kendi Merkez Bankası'nın aktarım mekanizmasının daha böyle gecikmeli ve yavaş gelmesi, savaş kaynaklı risklerin ve fiyatlama davranışlarının etkisi, hizmet tarafındaki katılık gibi böyle üç temel başlıkta toparlayabileceğimiz, daha fazla saydı ama asıl bu üçüne, diğerleri de bu üçüne bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar kaynaklı enflasyonun beklentilerin üzerinde olduğunu. Dolayısıyla şu anki sıkılığın aslında hem temel mal tarafında fiyatların gerilemesini sağladığını, hizmet tarafında artık böyle o katılığın biraz gevşemeye başladığını söyleyerek bu sıkılığın çok yakın bir zamanda aslında gevşemeye de izin vereceğini, bilmiyorum aslında katılır mı, gevşemeye izin verebileceğini eğer böyle devam ederse diye bir izlenim edindik doğrusu. Bundan sonraki süreçte tabii piyasalar özellikle yıl sonu hedefinde ne olacak, gelecek seneye ilişkin tahminlerde bir değişiklik olacak mı diye bakıyordu. Çünkü bu sene sonuna ilişkin artık ne yaparsa yapsın piyasa 28-30 bandına beklentiler oturdu gibi. Burada çok önemli bir değişiklik olmaz piyasa katılımcıları
2: tarafından. Sanki savaş ve böyle benzer bir neden olmasa bunun tedirginliği olacaktı. Şimdi Allah'tan bir nedenimiz var gibi deyince bir konsensüs oluşuyor.
3: Evet, konsensüs dediğin gibi savaş kaynaklı oluştu gibi görünüyor. Burada ekstra bir, eğer ki şok yemez, dalgası gelmezse Merkez Bankası bundan sonraki süreçte biraz daha sıkılaşmayı gevşetebilecek. Yani daha gevşek politikasından değil ama bu sıkılık olması gerekenden daha sıkı bir hale gelebilecek gibi görünüyor. Beklentileri

0: gerçekleşirse Temmuz ayında kendi tahminlerinin altında gelen enflasyon ana eğilimi buraya açık açık burada bir öz eleştirisini de yaptı. Evet. Ağustos'a sarkıp sarkmayacağı bir sorusu vardı. Çok doğru bir güzel bir soruydu. Ağustos'a yine sarkmasının beklenmediğini, çünkü nedenlerine bakıldığında böyle bir sarkmanın oluşmayacağını söyledi. Eşel Mobil ve ÖTV tarafında atılan adımlar da var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu artık gecelik repodan haftalık repo bir ayarlamayla sanki biraz böyle adımlar atılabilir gibi görünüyor.
1: Evet, Aslı Savranoğlu Seren de toplantı esnasında yazılı iletişimde kafasında aslında net bir resim oluşturdu. Sorular üzerinden orada biraz polemik oluştu TL payının artmasıyla ilgili, ama bir de 28-15-9 diye kafamızda yeni bir 2026-2027-28 tablosu var.
2: Yani evet, 28'e güncellenmesi aslında biraz daha şu imajı verdi bize ilk başta. Sanki biraz daha sıkı durmak için daha çok mu sebebi var? Çünkü %24 hedefinden daha da uzaklaşmış oluyor. Burada da Merkez Bankası aslında mevcut sıkılığın korunacağına ilişkin o ilk verdiği mesajda senin de bahsettiğin gibi şahin bir görüntü verdi. İşte belirsizlik ortamında sanki yakın vadede, yani hala daha bence mesaj bence devam ediyor. Çok yakın vadede, yani Ağustos ayı içinde belki Eylül bile olabilir. Bu para politikasında bir gevşeme alanı olmayacağına ilişkin bence bir sinyal vermiş oldu. Fakat sonrasına ilişkin aslında gündemimizde olan, yani şu soruya cevap verdi. Repo tekrar bir haftalık repo faizlerinin açılması gündemimizde diyerek sonrası için aslında kapıyı açık bıraktı. Buradan da ben zaten çok benzer bir fikirdeyim. Önümüzdeki dönemdeki verileri aslında bağlı olmaya devam edecek buradaki para politikasının seyri. Hem şunun altını çizdi, enflasyon beklentileri. Özellikle reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentindeki iyileşmenin önemsediklerini ve bunun altını çizdi. Ve enflasyon beklentinde iyileşme devam ettiği bir durumda para politikası faiz sabit kalırsa para politikasında sıkılaşmış olacak diyerek burada bir beklentilerde bir iyileşme olması durumunda para politikasında da gevşeme alanı olduğunun sinyalini vermiş oldu. Burada biraz önce Bekir'in de söylediği gibi aslında önemli noktalardan bir tanesi herhalde Ağustos enflasyonuna ilişkin. Çünkü Ağustos enflasyonuna ilişkin her ne kadar buradaki etkiler tam devam etmek diye dese de çok böyle kesin bir rehberlik vermekten de kaçındı. Orası hala daha biraz ortada bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla bence ilk etapta Ağustos ayı enflasyonuna bakacağız. Sonra da arkasından enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye bakılacağız. Önümüzdeki birkaç ay bence hala daha ağırlıklı ortalama fonlama oranının %40'larda seyredeceği bir ortamdan söz ediyor olabiliriz, ama sonrasındaki burada gelişmelere göre Merkez Bankası'nın kafasında belli ki tekrar bir haftalık repo faizlerinin başlaması ve buradan kendisine bir gevşeme alanı çıkması niyeti varmış gibi okunuyor. Tabii bu ne kadar, yani normalleşme dedi aslında Merkez Bankası bunun için, ama buradaki yani %40'dan %37'ye ağırlıklı fonlama oranının geliyor olduğu bir ortam ne kadar normalleşme, belki bunu da tekrar konuşmak lazım. Çünkü sunumun içinde de vardı, kredi faizleri aslında ağırlıklı ortama fonlama oranıyla oldukça uyumlu seyrediyor. Dolayısıyla buradaki bir gevşeme aslında kredi faizlerinde de bir gevşemeyi beraberinde getirecek. Yani bunu tam olarak normalleşme olarak okumak da çok doğru değil. Ama şuraya dönüp baktığımızda, yani şu anda işte ana eğilim %20'lerde, 27'lerde gidiyor diyoruz. Yıl sonu enflasyonu 28-30 arasında tahminler. Ama asıl bu seneyi bıraktık bir kenara. Eğer biz 2027'de gerçekten %15'e doğru gidecek isek, evet, aslında çok da gevşeme alanı var mı burada? Bunu da tekrar sorgulamak lazım gibi gözüküyor. Çünkü %20'lerde, 7'lerde bir ana eğilim aslında %15'e doğru giden patikayla çok da uyumlu gözükmüyor. Evet. Burada da aslında şunu da söyledi. Yani 2027 için %15 olan hedefi şu anda güncellemedik. Bu OVP sürecinde belli olacak dedi. Evet. Sonra arkasından şöyle bir açıklık getirdi aslında. Yani şu anda bunu güncellemek için bir sebep yok dedi, ama biliyoruz ki burada bir yukarı yönlü bir güncelleme ihtiyacı doğabilir OVP sırasında. Bu da biraz aslında şunu da gösteriyor. Politika faizi çok uzun süre, çok da uzun yüksek kalması değil belli ki istenen bir, evet, orada bir gevşeme alanı görüyor gibi.
1: Evet, tam 5 dakika Bekir Güldamar'a, tam 5 dakika Aslı Avruzoğlu Seren'e vakit ayırarak hemen sözü Zeynep Özyol'a devredeyim. O da programı kapatsın. Bir de başka yayına yetişmek üzere diyelim.
3: Çağlar, çok çok teşekkürler Çağlar'a, Aslı'ya ve Bekir'e. Teşekkür

0: Edip Çağlar'ın da dediği gibi bu bölümü tamamlayalım. Ama Bloomberg HT'den ayrılmayın. Gün boyunca piyasa etkileri üzerinden hem enflasyon raporu toplantısının çıktılarını hem de daha fazlasını konuşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.
1: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
2: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki gelişmeleri birbirinden değerli uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün merkeziyetsiz finans, neo bankalar, dijital platformlar, robotik danışmanlar. Evet, finansal hizmetlerde teknoloji bazlı dönüşüm adeta baş döndürüyor ve biz de bugün fintech sektörünü masaya yatıracağız. Değerli bir ismi ağırlıyorum. Paywall CEO'su Arif Ferah konuğum. Arif Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Evet, teknoloji dünyasındaki gelişmeler en çok da yeni nesil teknolojilerle beraber finansal hizmetlerdeki dönüştürücü gücünü görüyoruz. Bugün baktığımızda fintech sektöründeki güncel gelişmeler neler? Sektör nasıl, nereye doğru ilerliyor diyeyim ve sözü hemen size bırakayım.
2: Ben biraz rakamsal verilerle başlamak istiyorum. Bugün dünyaya baktığımız zaman dünyada bankacılık ve sigortacılık sektörünün elde ettiği gelir 504 milyar dolar. Ve bunun içerisindeki bu havuzun yalnızca %4'lük kısmı fintech'li. Yani yolun daha çok başındayız, daha gidecek çok yolumuz var gibi özetleyebilirim size.
1: Peki şimdi klasik finans sistemiyle teknoloji bazlı tabanlı çözümler artık bir dönem birbirinden farklı cephelerde görüyorduk. Ancak artık entegrasyonu görüyoruz. Klasik bankacılık sistemiyle fintech sektörünün. Bu entegrasyona dair sizin değerlendirmeniz, yorumunuz ne olacak?
2: Burada şöyle bir şeyden bahsedebilirim size. Eskiden işletmeler genellikle finansal altyapı arıyorlardı. Ama artık finansal bir teknoloji arıyorlar. O teknolojinin içerisinde birçok şey olsun istiyorlar. Farklı farklı finansal enstrümanlar bunun içerisinde barınsın. Ve tek bir noktadan birçok ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ben burada gidilecek yolun birazcık daha bu alanda olacağını, farklı farklı finansal enstrümanlarla aslında bu bölgenin daha da gelişeceğine inanıyorum.
1: Evet, şimdi yapay zeka özellikle teknoloji programında en çok konuştuğumuz konuların da başında geliyor. Bugün dün sadece iş hayatında değil, gündelik hayatta da tüm hayatımıza entegre oldu. Yapay zeka fintech sektöründe gerek iş yapış biçimlerini gerek de ürünleri nasıl dönüştürüyor?
2: Bizim sektörümüz için tam bir genelleme yapamam ama bizim şirketimiz için çok net bir genelleme söyleyebilirim size. Bizim şirketimizin içerisinde o kadar fazla finansal ürün çıkıyor ki ve bu ürünler yapay zeka ile birlikte bizim her bir personelimiz kendi ilgi alanları ve iş alanlarını finansal birer ürüne dönüştürüyorlar. Yani aslında eskiden 30-40 kişinin yapacağı işleri şirket içerisindeki personeller çok kısa bir sürede tek başlarına yapıp ürünleştirip şirkete değer katacak, üye iş yerlerine hizmet verecek yeni bir katman olarak bizim hayatımıza sokabiliyorlar. Hı hı. Yapay zeka bu alanda bizim inanılmaz elimizi güçlendirdi.
1: Hı hı. Peki fintech'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bir tık ötesine baktığımızda ne gibi yenilikler özellikle müşterilere sunacaksınız?
2: Müşterilere sunduğumuz yenilikler genellikle yeni finansal ürünler çıkartarak onların yaptıkları işleri daha da kolaylaştırmak adına olacak. Size yine bir veriden daha bahsetmek isterim. Bugün gittiğimiz noktada birazcık da biz rotamızı müşterilerimizin işlemlerine ve taleplerine göre oluşturuyoruz. Bugün bizim Paywall platformumuzun içerisinde %80 geçen bütün işlemlerin %87'si bankalardan, kalan %13'ü fintechlerden oluşuyor. Yani aslında fintechlerin eğilimi biraz daha azalmış görünüyor, bankaların artmış görünüyor. Ve bizim de bu noktada gelecek vizyonumuzda bankalarla daha iyi çalışabileceğimiz yeni ürünleri sisteme entegre ederek işletmelerin bankalar üzerinden daha fazla transaction yaptıkları dönemlerde daha fazla gelir elde edebilecekleri, karlılıklarını daha iyi koruyabilecekleri yeni ürünler geliştirmek.
1: Peki sektörün özellikle bu yılın ilk yarısını nasıl geçirdi finansal teknolojiler alanında Türkiye'de? Ne gibi özellikle sektörel performans, sektörün karnesi nasıldı?
2: Sektörün karnesi iyi diyebiliriz ama Paywall'un karnesi çok daha iyiydi. Geçen senenin ilk 6 ayına göre Paywall'un ilk 6 ayında %370'lik bir dolar bazında bir büyüme elde ettik biz. Sektöre baktığımız zaman bir takım işletmeler kapandılar, yeniler açıldı ve birazcık daha bankalar tarafına doğru yön değiştirildi aslında baktığımız zaman. Bankalara doğru değişen yönde finansal teknoloji sağlayan kurumların daha çok çalışması ve daha farklı ürünler geliştirmesi gerekmeye başladı. Ve bu yüzden aslında ben bunu bir ateşleyici bir etki olarak görüyorum.
1: İkinci yarılı yıl hedefiniz nedir bir girişim olarak?
2: 6.2 milyar dolarlık bir hacim elde etmeyi hedefliyoruz biz. 2026 tümü için söyleyeyim. Bu rakam gelire döndüğü zaman yine nispeten küçük kalıyor. Ama baktığımızda var olan bir ödeme kuruluşu veya bankaların işlem hacmine yaklaştığımızı görüyoruz.
1: Peki PayPal olarak siz bir finansal hizmet girişimi olarak nasıl bir çözüm sunuyorsunuz?
2: Biz işletmelere tek bir noktadan bütün sanal postalarını veya finansal enstrümanlarını yönetebilecekleri bir altyapı sağlıyoruz. Bu altyapıya işletmeler entegre oluyorlar ve kendilerine ait olan sanal postaları veyahut da diğer finansal enstrümanları bu platforma ekleyip bizim yönetimimize bırakıyorlar. Biz onlar için en uygun, en başarılı olanlar hangileriyse o finansal ürünleri kendi son kullanıcılarına sunabildikleri bir yapı geliştirdik. Ve bu yapının içerisinde işlemler gerçekleştikçe işletmeler daha fazla para kazanıyorlar, daha az komisyon ödüyorlar, daha başarılı ödeme rasyolarına sahip oluyorlar.
1: Yurt dışı açılma planlarınız var mı?
2: Şu an 8 farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyoruz biz. Bunları çok daha hızlı bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz. 2027'nin ortasına doğru muhtemelen bu 8 ülke 20 ülkeye çıkacak.
1: Hangi ülkeler ve ülkeleri belirlerken hangi kriterleri alıyorsunuz?
2: Biz bütün Balkanlarda varız, Doğu Avrupa'da varız ve zaten Türkiye'de varız. Ülkeleri belirlerken de o ülkelerdeki teknolojik gelişmişliğe bakıyoruz birazcık. Finansal dünyanın Türkiye kadar gelişmiş olması gerekmiyor. Ama orada işlem başarı oranları nasıl veya işletmeler farklı farklı sanal postaları tercih ediyorlar mı? Bu tercihlerindeki ana etmen ne oluyor? Biz bunları belirleyerek gittik. Ve var olan müşterilerimizin yurt dışına çıkmak istediği zaman bizimle çıkabileceği ülkelerde haliyle önceliklerimiz arasına geldi.
1: Peki Türk fintech, yerli fintech şirketlerin yurt dışında özellikle başarılı olma potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Türk olduğumuz için bence çok başarılı olabiliriz. Ama finans dünyası olduğu için de çok zorlanıyoruz. Çünkü regüle bir alan, yepyeni bir regülasyon. Türkiye bugün belki dünyanın en yenilikçi regülasyonlarına sahip ve teknolojik ülkelerinden bir tanesi finans alanında, bankacılık alanında. Ama yurt dışına çıktığımız zaman onların altyapıları ve yurt dışında var olan Avrupa'nın ödeme ekosistemine entegre olmamız biraz daha güç oluyor, açık konuşmak gerekirse.
1: Türkiye'deki regülasyonlar yeterli mi?
2: Türkiye'deki regülasyonların yeterliliğini güvenlikle anlayabiliriz aslında. Yani regülasyon dediğimiz şey daha güvenli bir zemin oluşması ve bu güvenli zemin içerisinde yeni ürünlerin, yeni finansal teknolojilerin üremesiyle ortaya çıkan bir yapı. Şimdi hal böyle olunca da bugün geldiğimiz noktada yeni ürünler çıkıyor. Finans büyüyor Türkiye'de. Demek ki regülasyon şu noktada yeterli.
1: Evet, şimdi peki regülasyonlardaki son gelişmeler neler? Sektör oyuncusu olarak bunları da sizden alalım isterim.
2: Regülasyon tarafında genellikle Merkez Bankası ve diğer yetkili kurumlar bu alanlarda inceleyip sık dokuyorlar. Nerede neye ihtiyaç varsa o alanlara girmeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Çünkü regülasyonun çok sık olduğu noktalarda da yeni ürün geliştirilmesi çok güç olabiliyor bazen. O yüzden bence şu anda var olan politika oldukça iyi ve çok iyi bir şekilde bize zemin hazırlayabiliyor. Biz regülasyonun altında ezilmiyoruz şu anda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımlarınızı bizlerle yaptığınız için PayPal CEO'su Arif Ferah. Ve şimdi gündem teknolojinin bu bölümünde ise girişimcilik ekosisteminin geleceğini konuşacağız. Özellikle Türkiye'de ve globalde bu yılın ilk yarı yıl teknoloji bazlı girişimlere yatırımlar nasıl aktı mı? Tüm bu soruların yanıtını Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek'ten dinleyeceğiz. Barış Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Barış Bey, bu yılın ilk yarısını yatırımlar açısından nasıl değerlendirirsiniz? Karne nasıl sektörün?
3: Şöyle, yurt dışında globalde baktığımızda 500 milyar doların üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Tabii oldukça ilgi tutar olarak bakarsanız. Fakat yoğunlaşma var. Bu yatırım tutarının %40'tan fazlası aslında iki şirkette. OpenAI ve Anthropic'e gitti. Yapay zeka zaten ana odak ama yapay zekanın içinde de iki tane şirket aslında yatırımların çoğunu almış durumda. Ciddi bir yoğunlaşma var. Dolayısıyla böyle sektörün geneline dağılan, ekosistemin geneline dağılan bir pozitif yatırımdan konuşmamız mümkün değil. Türkiye özeline bakarsak da Türkiye'de 500 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı gerçekleşti. Böyle bakarsak geçen yıla göre rakamlar iyi. Ama yine bir diğer açıdan, bir farklı perspektiften de bakmak lazım. Bu rakamın içerisinde şirket satın alması var. Şirket satın alma rakamlarını çıkardığımızda bu sene gerçekleşen rakam 170-180 milyon dolar civarı ilk 6 ay. Geçen yıla göre düşük, %15-20 gerideyiz ki geçen yılda aslında düşüktü bir önceki yıla göre. Dolayısıyla bir açıdan iyi bir 6 ay Türkiye geçirdi. Ama yine Türkiye'de de aynı yoğunlaşma sıkıntısını görüyoruz. Ekosistemin geneline dağılan bir yatırım söz konusu değil.
1: Şuştaki başlıca etkenleri nasıl sıralayabilirsiniz Barış Bey?
3: Tam duyamadım istediğinizi.
1: Düşüşteki etkenleri nasıl sıralayabilirsiniz?
3: Şöyle,

Bir yapay zeka tabii ki bütün sektörden, bütün ekosistemden ciddi bir kaynak alıyor. Yapay zeka dışındaki temalar yatırım bulmakta zorlanıyorlar. İkincisi, yapay zekanın içindeki belli şirketlerin buradan şey alması, kaynak alması ikinci bir etken. Üçüncü, dünyada da Türkiye'de de faizlerin yüksek olması. Tabii ki faizler bu kadar yüksek.

0: girişimlere doğru akıyor. Tüm Türkiye'de de ve globalde de özellikle bunu görüyoruz. Burada kimi zaman şu tartışmalar da alevlenmiyor değil. Değerlemeler nasıl? Bu tarafta bir balon mu oluşuyor? Siz ne dersiniz?
1: Şöyle, balon demek doğru değil ama değerlemelerin içerisinde bir finansal köpük var diyebiliriz. Çünkü balon dediğimizde hatırlarsanız internet dönemini düşünün. Telefonların ortaya çıkması, akıllı telefonları düşünün. O zaman hep aynı şeyleri konuşuyorduk. Yani internet balonu en çok konuşulan konulardan biriydi. Şu an internet hayatımızın her tarafında ve bütün işte borsalara baktığınızda en büyük şirketleri, teknoloji şirketleri görüyorsunuz. Dolayısıyla dönüp bakarsak balon muymuş? Aslında çok ufak değerlemelermiş o zaman. Şu an çok daha yukarısındayız. Ama an itibariyle şu bir gerçek. Özellikle bazı şirketlerin, bu halka açık şirketler tarafında da, girişimler tarafında da, bazı şirketlerin ürettikleri teknolojiye, ürettikleri gelire, karlılığa oranla çok yüksek değerlemelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, piyasanın içinde, yatırımların içerisinde bir finansal köpük var bence. Ama totaline bir balon demek yanlış olur. Çünkü yapay zeka çok büyük, çok güçlü bir değiştirici, dönüştürücü teknoloji. Bununla birlikte ortaya çıkan şirketler, bununla birlikte büyüyen şirketler bir gerçek. Burada bunu tartışmamak lazım. Önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın çok daha değerli şirketlere haline gelecekler. Ama bütün bu hızlı gelişen ortamda, hızlı gelişen ekonomi içerisinde bu tip köpüklerin olması bence doğal. Yatırımcının da yatırım kararlarını verirken bu köpüklere dikkat etmesi gerekli tabii ki.
0: Barış Bey, peki bir yatırımcı olarak sizce Türkiye'de hangi alanlarda fırsatları oluşuyor ve Boğaziçi Ventures olarak sizin kriterleriniz neler girişimlere yatırım yaparken?
1: Bizim en önemli birinci kriterimiz Türkiye'de doğsun, Türkiye'de teknolojiyi üretsin ve globale hızlı bir şekilde ölçeklensin. Global dediğimiz her zaman bütün dünya olmak zorunda değil. Bir bölge ölçeklenebilir, Asya'ya açılabilir, Amerika'ya açılabilir ama mutlaka tek bir pazar dışında da kolayca ölçeklenebilen, kolayca iş yapabilen iş modeline sahip olsun. Birinci kriterimiz bu. İkincisi de mutlaka ürettiği teknolojinin savunulabilir olması lazım. Veriye, dataya bağlı olarak sürekli gelişen, sürekli farklılaşan, iyileşen bir teknolojiye sahip olması gerekiyor. Veriye, dataya bağlı olarak sürekli gelişen bir ortamı yoksa zaten teknoloji savunulabilir olmuyor. Hele ki şu an geliştirme hızının çok arttığı bir dönemde bir sürü rakibiniz farklı ülkelerden çıkabiliyor. Bir diğer taraftan da müşteri kısmı önemli. Müşteriye erişimi, müşteriyi nasıl kazandığı, kullanıcıyı nasıl kazandığı, buradaki becerisi, buradaki rakiplerine olan üstünlüğü bizim için önemli kriterler. Türkiye açısından fırsatlara bakarsak Türkiye özellikle belli dikeylerde çok güçlü. Oyunu zaten hep konuşuyoruz. Onu tekrarlamaya gerek yok. Ama özellikle yapay zeka dalgasıyla birlikte Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu bazı alanlar çok ön plana çıkacak. Çıkmaya da başladı. Ve dünyada çok hızlı yayılmaya başlayacak. Fintech bunlardan birisi. Biraz önce siz de ona değindiniz zaten. Ama fintech dışında mesela sağlık tarafı. Türkiye'nin geleneksel çok güçlü olduğu bir taraf. Dolayısıyla sağlık teknolojileri, yapay zekanın da etkisiyle sağlık teknolojilerinde çok ciddi bir hızlanma ve globalde büyüme bekliyoruz. Diğer taraf endüstri. Her farklı alanlarda, yani otomotivden basınçlı kapı üretimine kadar farklı alanlarda çok güçlü bir sanayimiz var. Bu sanayiyle iş yapan binlerce teknoloji şirketleri var. Şimdi bu teknoloji şirketleri yapay zeka ile birlikte hızlanıyorlar. Yapay zekayı merkezlerine alıyorlar. Farklı çözümler, çok daha efektif, verimli, karlı çözümler üretiyorlar. Bunların dünyaya yayılması, farklı bölgelerde hızlı bir şekilde büyümesi Türkiye için bir fırsattır. Şunu da altına çizmek istiyorum. Oyun sektörü Türkiye'ye çok önemli bir kas kazandırdı. Kazandırdığı kas global iş yapma kası. Yani Japonya'ya da, Brezilya'ya da, Amerika'ya da biz ürün ve hizmet satmayı biliyoruz. Bunun reklamını yapmayı biliyoruz. Buradaki müşterilere hizmet vermeyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kası biz şimdi sağlık, fintech, endüstri gibi alanlarda kullanıyor olacak. Kullanmaya da başladı şirketler. Çünkü binlerce, on binlerce yetenekli insan farklı endüstrilere dağılıyorlar. Yapay zekanın müthiş hızlandırıcı etkisi, değişim dönemine girmemiz, yani geleneksel şirketleri normalde kıramayacağınız bir ortamda tam kırabilirsiniz.

0: yapabileceğiniz, onları yıkabileceğiniz bir ortam. Bunu bir de global yaptığınız zaman Türkiye için aslında çok çılgın bir fırsat var. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'den çok sayıda başarılı farklı alanlarda global şirketin çıkacağını düşünüyoruz. Ama özellikle biz Türkiye'nin güçlü alanlarının üstünde gelişen şirketlere odaklanıyoruz. O yüzden bizim ana odak alanımız uygulama katmanındaki yapay zeka teknolojisini merkezine almış farklı sektörlerdeki teknoloji şirketleri diyebilirim.
1: Evet, Türkiye'den de farklı alanlarda yapay zeka ile iş yapışlarını, özellikle ürünlerini entegre eden şirketlerin önümüzdeki dönemde çıkacağını, globalde oyuncu olacağını söylediniz. Ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle girişimlerin desteklenmesi noktasında, belki ekosistemin iyileştirilmesi noktasında ne gibi adımlar atılmalı Barış Bey?
0: Son derinliğini bir kere arttırmamız lazım. Şu bir gerçek. Yani ne yaparsak yapalım. Yani dünyada biz kendimizi ne kadar iyi pazarlarsak pazarlayalım. Özellikle erken ve büyüme aşamasında her zaman yerel yatırımcılar aktiftir. Yani hiçbir zaman Koreli bir yatırım fonunun gidip Japonya'da, Kore'de erken aşama yatırım yaptığını görmüyorsunuz. Tabii ki arada oluyor ama nadir. İşte bir Alman yatırım fonu gidip de Amerika'da erken aşama yatırımlar peşinde koşmuyor. Ekosistemlerde hep erken ve büyüme aşaması yatırımlar ağırlıklı yerel yatırım fonlarının, yatırım şirketlerinin liderliğinde gerçekleşiyor. Bu şirketlerin liderliğinde gerçekleşen yatırım turlarına yabancı fonları, yabancı yatırımcıları getirmek çok daha kolay. Bir sonraki aşamaya geçtiğinizde, yani işte farklı terminolojiler kullanılıyor da seri C, D, E gibi aşamalara geçtiğinizde, yani bir şirket gelip de ben 50 milyon dolar yatırım arıyorum dediğinde zaten dünyadaki bütün büyük yatırımcılara ulaşabilir o klasmandaki şirket. Orası kritik değil. Orada her zaman yurt dışına yatırım getirebilirsiniz. Bizim erken ve büyüme aşamasında Türkiye ekosistemini çok daha aktif, çok daha kolay fon bulunabilen, çok daha hızlı fon bulunabilen bir yapıya dönüştürmemiz lazım. O yüzden toplam gerçekten aktif fon sayımızı ve fon büyüklüğümüzü arttırmamız gerekiyor. Bence en kritik noktalardan bir tanesi burası. Çok yatırım yapacak, hele önümüzde yapay zeka ile birlikte yatırım yapacak çok alan var. Farklı çeşitli stratejiler de güdülebilir ama kısıtlı kaynaklar herkes en optimum şekilde kullanma derdinde. Buradaki bizim toplam fon büyüklüğümüz ve aktif fon sayımızı da arttırmamız lazım. Aktif diye de özellikle altını çiziyorum. Çünkü toplam sayıya bakarsanız Türkiye'de toplam girişim sermayesi yatırım fonu sayısı yüksek ama aktif gerçekten girişimlere yatırım yapan, belli frekansta yatırım yapan fon sayısını arttırmaktan bahsediyorum.
1: Barış Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Girişimcilik ekosisteminin geleceği ve bu anlamda yatırımların özellikle yapay zeka etkisini bizler için değerlendirdi. Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek'i uğurladıktan sonra programımıza bir global dünyadan bir teknoloji devinden haberle devam edeceğiz. Wall Street'in önde gelen şirketlerinden yapay zeka altyapısını geliştirmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanılıyor. Görüşmelerde Blackstone, BlackRock ve Goldman Sachs da yer alıyor. Şimdi detayları hep birlikte haberlerimizde izleyelim.
2: Wall Street'in önde gelen şirketleri yapay zeka altyapısının geliştirilmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmelerde Blackstone, BlackRock ve Goldman Sachs da yer alıyor. 500 milyar dolarlık oldukça büyük hedefe rağmen finansmanın hangi zaman diliminde sağlanacağı ve nasıl yapılandırılacağı konusundaysa henüz çok az ayrıntı bulunuyor. Ayrıca planın Wall Street'e hala hazırda büyük işlemlere konu olan yapay zeka yatırımlarının ne ölçüde ötesine geçeceği de net değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang açıklamasında dünyanın önde gelen uzun vadeli sermaye sağlayıcılarını yapay zeka altyapısını bağımsız olarak finanse etmek üzere bir araya getiriyoruz dedi. Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise bu çok büyük bir altyapı yatırımı ve sermaye piyasaları bunu desteklemek için bol miktarda sermayenin mevcut olduğuna işaret ediyor ifadelerini kullandı.
1: Evet, global dünyadan bir farklı açıklamayla gündem teknolojiyi bu haftalık burada noktalıyoruz. Mark Zuckerberg'den geliyor. 6500 kelimelik makalesinde Zuckerberg, yapay zeka modellerinin daha geniş erişimin sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olacağını bildirdi. Hep birlikte.

0: birlikte izleyelim.
1: Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zekaya ilişkin görüşlerini ortaya koyan 6500 kelimelik makale yayımladı. Makalede yapay zeka modellerine daha geniş erişimin sektörün geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Zuckerberg, yapay zekanın güvenliğinin ancak gücün sınırlı sayıda şirketin elinde yoğunlaşmasıyla sağlanabileceği görüşüne karşı çıktı. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin benimsediği daha merkezi ve kontrollü yaklaşıma itiraz eden Zuckerberg, yapay zekaya daha geniş erişimin gücü dağıtacağını ve rekabeti artıracağını savundu. Zuckerberg, yapay zekanın o kadar tehlikeli olduğu ve güvenliği sağlamanın tek yolunun gücün aşırı derecede merkezileşmesi olduğu düşüncesi, doğası gereği sorunlu görünüyor, dedi. Zuckerberg ayrıca tarihsel olarak mutlak bir gücün yeterince aydınlanmış olması halinde, insanlığın yararına hareket edeceğini ummak, güvenli veya olumlu sonuçlara yol açmadı, ifadelerini kullandı. Meta CEO'su ayrıca yapay zekanın iş gücü piyasasını genişletebileceğini, bireylerin daha girişimci olmasını sağlayabileceğini ve bugün yaygın olmayan yeni iş alanları yaratabileceğini savundu. Zuckerberg'in mektubu, yapay zeka yöneticilerinin gelişmekte olan teknolojiye ilişkin vizyonların ortaya koyduğu manifestoların son örneği oldu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Enflasyon raporu toplantısı sonrasında piyasa tepkileri bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul'da yatay bir görünümü takip ediyoruz. 14.109 puanda endeks. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında %0,14'lük bir geri çekilme var. Sanayi tarafta %0,21'lik yukarı yönlü hareket var. Mali tarafta ise %0,5'lik kayıpları takip ediyoruz. Hizmetler tarafı negatif, ulaştırma tarafı negatif. Turizm pozitif ayrışıyor sayfada. Hizmetler %0,61 kadar satıcılı. Ulaştırmada %0,46'lık geri çekilme var. Turizm tarafı %0,53 yukarı yönlü. Paralara bakacak olursak dolar endeksinin yeniden 100 sınırında. Aslında 100'ü gördü, yeniden aşağısına çekilmiş demek daha doğru olacak. Euro TL 55.25'te. Euro dolar çaprazı 1.1538'de. Dolar TL 47.77'de. Sterlin dolar yatay pozitifte seyrediyor. Avrupa borsalarına bir göz atalım. Avrupa borsalarına ilişkin olumlu değerlendirmeleri takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Londra borsasında bir miktar satıcılı seyir var. %0,26 kadar. Kakaran endeksi %0,21 primle. DAX endeksi ve Milano borsası da %0,5 yukarı yönlü seyrediyor bugün öğle saatleri itibariyle. Amerikan vadelilerinde Nasdaq yatay pozitif. Dow Jones %0,10 primli, S&P'de ise %0,17'lik yukarı yönlü hareket var. Getiri eğrisine bir bakalım. Küreseldeki en tartışmalı başlık Amerikan tahvillerindeki uzun tarafın geldiği seviye. 10 yıllık tahvil faizi 4.66'da. O 4.70'ler ve üzerinden geri çekildi ama yüksek seyretmeye devam ediyor. 5 yıllıklar 4.34'te, 2 yıllıklar 4.17'de. Dünkü enflasyon verisi sonrası Amerika'dan gelen faiz artırım beklentilerinin bir kez daha törpülendiğini takip ediyoruz. Spot altının ons fiyatı $4,386.77. Gümüş $64.87'den işlem görürken Brent petrol $87.48'de. Amerikan tipinde $81.45 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de $63,567'den işlemler geçerken. Böylece özetlemiş olalım ve Zafer Ergezen'i yayına davet edelim. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi tabii göz kulak piyasa takip edenlerin Amerika'daki verilerde ve o verilerin ardından özellikle FED tarafından beklentilerin nereye geldiğinde. Şimdi önce istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisini almıştık. Orası beklenti altıydı. Dolayısıyla enflasyon verisinin nasıl geleceği merak ediliyordu, önemliydi. Sonrasında faiz artırım beklentilerinin aşağı yönlü seyrettiğini takip ediyoruz. Tabii bu emtia piyasası için önemli. Özellikle altının son dönemde kendini yukarı atmaya devam ettiği, hem ETF'lere giren girişler orada söz konusu, hem de Çin Merkez Bankası'nın alımları söz konusu. Dolayısıyla buradan başlayalım. Altın tarafında geldiğimiz seviyeler, verdiği fırsatlar, gidebileceği potansiyel noktasında analizin nedir?
2: Aslında dediğim gibi özellikle ilk istihdam verilerinin beklentilerinin altında kalması, sonrasında enflasyon verilerinin beklentilerine paralel gelmesi ama düşüş eğiliminin devam ediyor olması burada faiz artırım ihtimallerini azaltmış durumda. Dolayısıyla piyasalara bir iyimserlik geldi. Bu iyimserlikten genel anlamda piyasanın da faydalandığını görüyoruz. Altında bundan faydalanan enstrümanlardan bir tanesiydi. Baktığımız noktada $4,400 seviyesi önemli bir seviye. Bütün bu iyimserliğe rağmen dolar endeksinin geriye gelmiyor oluşu burada altının $4,400 seviyesinde zorlanmasına yol açıyor. Ki zaten hep konuştuğumuz $4,400 seviyesinin önemli bir seviye olduğu ve bunun üstüne çıkabilmesi için artık iyimserliği görmemiz, bir miktar daha iyimserliğe ihtiyacımız olduğuydu. Burada savaşın hala sonlanmamış olması, kalıcı bir anlaşmanın olmamış olması, petrol fiyatlarının hala yüksek seyrediyor olması aslında burada hala ons altının bir iyimserlik durumunda fiyatlayabileceği iyimserliği olduğunu görüyoruz. Fakat bunun için işte petrol fiyatının ve kalıcı anlaşmanın olması lazım. Peki olursa burada 4400 doları geçebilir miyiz? Evet, geçebiliriz o zaman. 4550 seviyelerine rahat bir şekilde gideceğimiz anlaşılıyor şu anki iyimserlikten. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımı burada momentumu arttırmış durumda. En azından bir %5'lik daha yukarı marj açmış durumda diyebiliriz. Burada o zaman da eğer kalıcı anlaşma olursa, iyimserliği görürsek, petrol fiyatları yeniden 70 dolar bandına gelirse ons altında 4800 seviyelerin görünme ihtimali artmış durumda. Bu seviyeleri görme ihtimalimiz var ama şu anki verilere baktığımız zaman şu anki veriler bize yani dolar endeksinin 100 seviyesine gelmiş olması, petrol fiyatlarının hala 85 doların üzerinde fiyatlanıyor olması bize ons altının 4400 doları geçmekte zorlanacağını gösteriyor. Bu seviyelerden geçemeyiz. Bunun daha devam edilmesinin iyimserliğe ihtiyacımız var. Tam tersi eğer olumsuzluk görürsek ki dolar endeksi yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkarsa aşağıdaki destek seviyesi de yaklaşık 4225 dolar seviyelerine yükselmiş durumda. Bunu da söylemiş olayım.
1: Peki yani gümüş tarafındaki potansiyeli de biraz konuşalım mı? Yani oradaki beklenti ne yönde? Hani küreseldeki büyüme trendini ve işte özellikle sanayi taraftaki gidişatı da düşününce buranın çünkü endüstriyel metal olarak kullanılma üzerinden aldığı bir etki de vardı. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada gümüş için getir potansiyeli için ne söylemek lazım altınla da kıyaslarsak?
2: Burada gümüşün potansiyeli bir miktar geride kaldı açıkçası. Ben bir miktar daha güçlü performans göstermesini bekliyordum. Yani şu seviyede 68 dolar seviyelerini görmüş olması gerekiyordu gümüşün. Bu da zayıflık da aslında ağırlıklı olarak belirttiğim gibi genel anlamda ekonomideki o endişelerin yansıması diyebiliriz. Endüstriyel alanda daha fazla kullanılması diyebiliriz. Çünkü yüksek faiz beklentileri burada büyüme beklentilerini de aşağıya çekiyor. Dolayısıyla gümüş talebini de aşağıya çekiyor. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben hala yukarı yönlü bir miktar daha marjı olduğunu düşünüyorum açıkçası gümüşün. Şöyle söyleyebiliriz. Altını konuşurken ki bahsettiğimiz iyimserliği konuşacak olursak burada iyimser bir gelişme durumunda ben hızlı bir şekilde 68-72 dolar seviyesine kadar gidebileceğini düşünüyorum. Daha da eğer o iyimser bahsettiğimiz ons altında 4800 dolar seviyelerini konuşuyorsak burada da 78-80 dolar seviyelerine gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu anki veriler burada da bize bir yukarı gidişi baskılar nitelikte. Hala 68 dolara kadar bir marjı olduğunu düşünüyorum. Ben görmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama orasını gerçekleştiremedi ama bir potansiyeli var hala. Altın gümüş rasyosu 67'ler seviyesinde eğer iyimser senaryoyu konuşuyor olursak burada ben bunun yeniden 60'lı seviyelere kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Bu şu demek. Eğer iyimser senaryomuz gerçekleşirse yani yukarı yönlü marjın devam ettiğini düşünüyor olursak burada gümüşün altına göre daha iyi performans göstereceği anlamına gelir. Tam tersi olumsuz senaryoda ise destek seviyeleri burada yaklaşık 60 dolarlar seviyesi diyebilirim. Burada 60 dolarlar seviyesinin şu anda destek seviyesi haline geldiğini kötümser senaryolarda buraları görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. En kötü senaryoda ben 50-55 dolar bandının kısa, orta, uzun vade alım fırsatı verdiğini düşünüyorum.
1: Zafer Ergezen, son dönemde yeniden yani tarımsal emtia tarafına biraz geçmek istiyorum ama buğday üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bu Rusya-Ukrayna görünümü üzerinden burası yeniden tartışılan bir miktar endişe üreten bir emtia haline geldi. O yüzden buğday yine tırnak içinde dert açabilir mi? Yani tabii ki onun fiyatlama üzerinden etkisini de soruyorum o eksende yani.
2: Tabii ki. Açıkçası çok fazla sürpriz değildi buğday tarafındaki yukarı yönlü hareket. Bunu hem Rusya-Ukrayna arasındaki hem de Karadeniz'deki saldırılar neticesinde kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz ama diğer taraftan da özellikle şu anda dünyada yaşadığımız El Nino etkisini ki El Nino'yu hemen çok kısaca çıkayım. Bir hava olayı mevcut sıcaklıkların daha fazla olmasına neden oluyor. Yağışların daha az olmasına yol açıyor. Belli bölgelerde çok daha kurak havalar görebiliyoruz ki burada da buğday üretimi esasında Avrupa'da son dönemde yaşadığımız yüksek sıcaklıklar Fransa ve Almanya özelinde Avustralya'nın çok olumsuz etkisi etkilenmesi Avustralya'daki sıcak havalar burada buğday üretim endişelerini, rekolteleri aşağıya çekmiş durumda, tahminleri aşağıya çekmiş durumda. Bir de bunun üstüne Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların devam ediyor olması, Karadeniz'deki gemilerin olumsuz etkileniyor olması burada fiyatlamaları da yukarı doğru çekti. Bu devam edecek mi? El Niño etkisi 2027'nin başına kadar devam etmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. %97 olasılıkla. Ve bunu da bir ele aldığımız zaman ben fiyatların kısa vadede çok kolay kolay geri çekeceğini düşünmüyorum. Oradaki rekolte endişeleri fiyatları yüksek tutmaya devam edecektir. Bu bir krize yol açar mı? Bir tedarik sorununa yol açar mı? Şimdilik öyle bir etki gözükmüyor. Bunu söyleyebilirim. Ama rekoltedeki düşüşün fiyatlamalara yansıması olduğunu görüyoruz. Şu etkisinin olduğunu da söyleyebilirim. ABD-İran savaşı nedeniyle maalesef taşımacılık maliyetleri artmış durumda, sigortacılık maliyetleri artmış durumda. Bununla beraber gübre fiyatlarının da yüksek olması maalesef tüm tarım emniyatlarını olumsuz etkiliyor. Bunun da fiyatlamaların içerisine etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: O zaman tarımsal emtia tarafında sert hareketleri, sert yükselişleri görür müyüz önümüzdeki süreçte?
2: Çok sert yükselişler demeyelim ama dalgalanmalar olacak. Burası bir gerçek. Kahve kakao tarafında daha önce de konuşmuştuk. Burada fiyatlar bir miktar güçlü devam ediyor. Pamuk tarafında güçlü hareketleri görüyoruz. Çünkü Güneydoğu Asya El Niño'dan olumsuz etkileniyor. Muson yağışları azaldı. Bu da pamuk rekoltesini olumsuz etkiliyor. Bunun etkisini görüyoruz. Palmiye tarafında keza bunların etkisini görüyoruz. Çok ciddi sert böyle yükselişler görür müyüz? Bunu söyleyebilmek kolay değil. Çok fazla yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Çok sert hareketler görmeyebiliriz. Ama çok hareketli bir tarım emtia piyasası dönemine girmiş durumdayız. Zaten grafiklere de baktığımız zaman neredeyse her tarım emtiasında böyle hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bu bir süre daha devam edecek. O yüzden mümkün olduğunca risklerin korunması ve risk yönetiminin yapılması oldukça önem arz ediyor. Bu 2027'nin başına kadar devam edecek.
1: Zafer Ergezen, çok çok teşekkürler. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'in notlarını aldık. Devam edelim. Serkan Kumdakçı yayına katılacak bu noktada. TÜSİAV Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı. Serkan Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi motorinde litre bazında ÖTV resmi gazetede yayınlanan kararla bu ay sonunda sıfırlandı. Böylece kademeli sisteme geçilerek Eşel Mobil'den kalan o 7.74'lük litre başına ÖTV'den vazgeçilmiş olduğunu anlıyoruz. Bu yeni kademeli sistemi biraz anlamak istiyoruz, sormak istiyoruz size. Ne getiriyor tam olarak?
3: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 13 Ağustos'tan itibaren 7 lira 74 kuruşluk sistemden vazgeçildi. Aslında KDV'siyle beraber baktığımızda 9 lira 29 kuruşluk bir pompa satış fiyatlarına yansıması genel olarak bekleniyor. Ama yine de tabii ki piyasa dengelerinin burada nerede kurulacağının bir görmemiz gerekiyor. Ağustos ayında sıfırlandı dedik ama Eylül ayından itibaren 3 liradan başlayarak her ay 3'er lira artarak, yani Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olarak tekrar kademeli bir şekilde bu sisteme geri dönüş planlanıyor. Ocak 2027'den itibaren de 13 lira 90 kuruş olarak yansıyacak. Yani baktığımızda aslında ciddi anlamda bir vergi geliri silinmiş gibi, vergiden vazgeçilmiş gibi görünse de aslında bütçeye yansımalarında rakamsal olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece motorinde tabii bu uygulama. LPG'de ve benzinde yine Eşel Mobil sistemi uygulaması devam ediyor. Yani 30 Eylül'e kadar rafine fiyatlarının artışı eğer gerçekleşirse bu artış %25'i ÖTV'den karşılanacak. Rafine fiyatlarına bir indirim olursa da ÖTV gelirlerinde bir artış olacak. Yani burada yine fiyat dengesinin Eşel Mobil'le sağlanması bekleniyor. Bu düzenlem neden gerek duyuldu diye aslında bakacak olursak, biliyorsunuz Şubat 2026'dan bu yana tırmanan ABD-İran geriliminin dünya petrol ticaretinin kalbi durumundaki Hürmüz koridorunda bir tıkanıklığa yol açmasıyla Brent petrol fiyatları 90 dolar sınırına dayanmıştı. Şimdi hal böyle olunca tabii ki piyasada motorin bazlı maliyeti olan piyasanın ciddi anlamda bir dengesizliği karşılaması gerekiyordu. Bu jeopolitik şokun da Türkiye'de lojistik, tarım ve gıda fiyatlarına olumsuz anlamda yansımasını engellemek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tavsiyeleriyle Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Kademeli olarak geçişin de aslında çok yerinde bir karar olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü baktığımızda enerji ajanslarının bu tıkanıklıkla ilgili raporlarının yıl sonuna doğru açılacağı hedefleniyor. Zaten bu kararın da aslında dayanaklarından bir tanesi yıl sonunda bir normalleşme etkisinin beklenmesinden kaynaklı olarak kademeli bir şekilde yıl sonuna doğru yansıdı. Peki bunun bütçeye etkisi nasıl olacak? Çünkü sonuçta ÖTV ve dolayısıyla maktu ÖTV üzerinden alınan KDV bizim bütçe gelirlerimizde ciddi anlamda bir yer tutuyor. 960 milyar civarında 2026 yılı bütçesinde gelirimiz var ÖTV açısından. Baktığımızda şimdi bunun bir doğrudan etkisi var. Yani ÖTV gelirlerindeki bir düşüş beklentisi. Çünkü Ağustos ayında biliyorsunuz Ağustos sonuna kadar sıfırlanan ÖTV'de bir gelirden vazgeçiyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ama pompa fiyatları üzerine baktığımızda maktu ÖTV'den alınan KDV'den de vazgeçildiği için hem ÖTV'den hem de bir miktar KDV'den vazgeçilmiş durumda. Ama dolaylı olarak da ekonomiyi canlandırma ve diğer vergi kalemlerine bir artış etkisinde olacağını söylemek istiyorum. Çünkü motorindeki bu indirimle beraber nakliye, lojistik, tarım ve sanayi sektörlerinde büyük bir maliyet kalemi olan motorun fiyatının düşmesiyle beraber şirket karlılıklarının ya da gelir vergisi matrahlarının artmasıyla bir vergi artışının ve bütçeye artı şekilde bir vergi geliri sağlanacağını söyleyebiliriz. Tabii tüketimin canlanmasıyla beraber mal ve hizmetlere harcanan paranın artmasıyla bütçeye farklı kalemlerden de ÖTV ve KDV akışının sağlanacağını da söylemek isterim. Tabii kayıt dışının azaltılmasına yönünde de önemli bir etkisi olacak. Rakamsal anlamda da bütçeye şöyle bir etkisini değerlendirelim. Şimdi Türkiye'de genelde baktığımızda istatistiksel olarak günlük 55 milyon litre bir motorun tüketiminin olduğu istatistiklere yansımış durumda. Bu da yıllık bazda baktığımızda aylık bazda 1.65 milyar ile 2 milyar litre arasında bir motorun tüketimimiz var. Şimdi Ağustos ayında 7.74 lira seviyelerinin ÖTV'den vazgeçilmesiyle beraber Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da kademeli ÖTV artışında vazgeçilen ÖTV miktarının 78.5 milyar civarında olduğu hesaplanabiliyor şu andaki tüketim rakamlarına baktığımızda. Tabii ki Eylül ayından itibaren tahsil edilecek ÖTV rakamı da 66 milyar lira seviyelerinde kaldığında hazinenin bütçe kaybının 12,5 milyar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada maktu ÖTV üzerinden alınan KDV'nin de ortalama 1 milyar civarında bir etkisi olacağı gözlemlenirse 13 ila 15 milyar seviyelerinde bütçede bir ÖTV gelirinde azalma gözlemlenebilir. Ancak bunun bir miktarının da biraz önce bahsettiğim gibi şirket karlılıklarının artmasıyla hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi oranlarındaki artış ve tahsilatın artmasıyla bir kısmı karşılanacaktır. Ayrıca enflasyon ve fiyatların bir miktar aşağı çekilmesiyle piyasadaki bir canlanmayla beraber diğer harcama kalemlerinden alınan ÖTV ve KDV miktarlarından da bütçeye bir miktar katkı sunulacağını söylemek istiyorum.
1: Serkan Kumlakçı, çok az bir süre kaldı, bir iki dakika kadar. Evet. Orada bir enflasyon tarafını etkisi üzerinden değerlendirmenizi de almak isterim ki bugün enflasyon raporu toplantısında da Başkan Karahan'ın gündemindeydi. Motorindeki fiyat artışının oynadığı rol. Dolayısıyla şimdi etkisi ne olur alınan kararların?
3: Şimdi biraz önce dediğim gibi Türkiye'de en büyük maliyet kalemlerinden bir tanesi motorun oluşturuyor. Çünkü hem lojistik ve nakliye giderleri hem de tarım ve gıda fiyatlarının temelinde motorun fiyatlarının yansıması var. Özellikle Ağustos ayında fiyatların ÖTV'nin sıfırlanmasıyla beraber Ağustos enflasyon rakamında ciddi bir düşüş bekliyoruz. Ama daha sonra yine Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kademeli olarak bir ÖTV gelmesiyle ki Eylül'de zaten biliyorsunuz kademeli artış 3 liradan başlıyor. Yine Eylül ayında da bir ÖTV azalışıyla beraber enflasyon etkisinin azalmasını ama Ekim ayından sonra yine normal enflasyon rakamlarına oturması piyasa açısından beklenebilir. Yani özetlersek Ağustos ve Eylül aylarında ciddi bir enflasyon düşüşü beklenebilir bu ÖTV düzenlemesiyle beraber.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Kumdakçı aktardı. Sağ olun. Seans ortasında kendisinin notlarını da aldık. Burayı bitirelim. Birazdan piyasa hattı var. Orada devam edeceğiz. Görüşelim tekrar.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattını şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak açalım. Enflasyon raporu toplantısı sonrası, çıktıları sonrası. Borsa İstanbul %0,2'lik bir geri çekilmeyle hareket ediyor. 14.078 puanda. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında geri çekilmenin seviyesi %1'in üzerinde %1,21 kadar. Sanayi taraf yatay pozitife yakın %0,12 primli. Burada biraz törpülenme olmuş. Mali tarafta da %0,7'ye gelen kayıplar var. Bir sonraki sayfaya baktığımızda orada turizm tarafının pozitif ayrışmaya devam ettiği bir görünüm var. %0,54 ile hizmetler ve ulaştırma negatif. Hizmetler %0,8 kadar satıcılı. Ulaştırmadaysa %0,44'lük aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Paralara bakacak olursak dolar endeksinin yeniden 100 sınırında, aslında 100'ü görüp 100 sınırında devam ettiği, 99-90 seviyesinde devam ettiği görünümde 1.15-36'da seyreden euro dolar çaprazı var. Bu tarafın nasıl gideceği, bu tarafın euro lehine gitmesi bizdeki özellikle ihracatçı şirketlerinde tabii yakın takibinde. Euro TL 55.23'te, dolar TL 47.77'de. Avrupa borsalarına bir bakalım. Avrupa'da rekor seviyelerin test edildiği, genel olarak da bilançolar üzerinden görünümün ve beklentilerin üzerinde bir iyimserliğin telaffuz edildiği bir ortamda Londra borsası bugün negatif ayrışıyor. %0,23 kadar satıcılı. Kakaran endeksi benzer oranda alıcılı. DAX endeksinde de pozitif bir görünüm var. Milano borsası ve DAX endeksi %0,5 civarında kabaca primli seyrediyor. Amerikan vadeli bakalım. Amerikan vadelilerinde sayfa nereye gelmiş diye. Nasdaq yatay pozitif seyrediyor. Dow Jones'ta %0,23'lük yukarı yönlü hareket var. S&P'de ise %0,19 kadar bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Getiri eğrisine bir kez daha bakalım. Dediğim gibi, yani bir önceki yayında da söyledim, burası küresel olarak en yakından takip edilen, takip edilmek zorunda kalınan alan. Çünkü uzun tarafın yüksek seyretme eğilimi devam ediyor. 4.70'lerden buraya geldi, 4.67'de. Amerikan borçluluğunu düşünecek olursak, borç stoğunun yoğunluğunu, bir yandan yapay zeka tarafındaki o yüksek borçlanma projeksiyonunu düşünecek olursak bu faizlerin geldiği seviye hayli kritik tüm dünya için. Bakalım bir son olarak kritik konulardan biri de petrolün nereye geldiği. Gerçi bundan sonra artık jeopolitik taraf ne kadar belirleyici olacak konusu, yani tabii çok ciddi bir hareket olmazsa, ki çok ciddi bir yukarı yönlü hareket olması beklenmiyor artık petrolde, Amerikan seçimleri de bu kadar yaklaşmışken her durumda bir anlaşma ihtimalinin daha güçlü olduğu kanaati var. Ama yine de sürprizlere açık bir konu olduğu notunu da düşelim. Zira şu ana kadar beklentileri ters köşe yapan pek çok gelişmeyi de gördük. Brent petrol $87.32'te, Amerikan tipi ham petrol $81.51'den işlem görürken altın 4400'lerin kıyısında seyrediyor. $4389.91 spot altının ons fiyatı. Gümüş ise $65'a yakın gidiyor. Bitcoin de $63.593'dan geçiyor işlemler diyelim ve böyle görünüme bakmış olup stüdyoya dönelim. Sevgili konuğum Seda Yalçınkaya Özer yanı başımda. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Seda, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ayağının tozuyla geldin enflasyon raporu, evet, toplantısından. Dolayısıyla oradan başlayalım. Çünkü geçen haftadan beri hani küreselde FED cephesine, oranın enflasyonuna ve makrosuna bakıyorduk. İçeride de enflasyon raporu toplantısından ne duyacağız sorusunu tartışıyorduk. Şimdi duyduk, bir sürü bir şey duyduk ama ne duyduk tam olarak biraz konuşalım. Yani baktığımızda hani çok yakın vadede sanki Ağustos, Eylül gibi para politikasında gevşeme alanı olmayacak gibi bir görünüm var sanki, ne diyorsun? Ama bir yandan da özellikle haftalık fonlamaya dönüş üzerinden sorulara verilen cevaplar da hani sonrası için kapıyı açık bırakan minvalde gibi. Sen ne anladın?
2: Bence bu toplantı güçlü bir toplantıydı. Önce bir toplantıda hem sunum tarafını bir konuşmak hem de soru cevap ayrı bir konuşmak lazım. Çünkü sunumda da mesela riskleri ve olumlu yanları ifade eden bir slide vardı. Riskler çok fazlaydı mesela. Şu anda ifade ettiğim Merkez Bankası'nın yukarı yönde enflasyon üzerinde risk gördüğü unsurlar çok fazla. Aşağı yönde gördüğü riskler iki tane. Dolayısıyla aslında riski atıfta bulunduğu bir toplantıydı. Petrol fiyatları üzerinden tabii ki. Birincisi bu. Sunum detaylıydı. Her zamanki olduğu detaylandırmayı yaptı. Şimdi soru cevap kısmında birçok bilgiyi aslında biz edindik. Bunlardan bir tanesi fonlama kanalıyla alakalıydı. Soru cevap kısmında evet fonlamayı artık yavaş yavaş 40'tan 37'ye çekebileceğine yönelik bir ifade aldık. Ama bu biraz kafa da karıştırdı. Çünkü enflasyonu yukarı yönde çekildi ama aynı zamanda da beklentisi yani orta nokta yıl sonu enflasyon %26'dan %28'e revize edildi. Ama bununla birlikte hani fonlama aşağı kanaldan olabilir ve biraz daha hani bu gevşeme yönünde anlaşılabilir gibi bir çelişki yarattı. Soru cevap kısmında da bu şekilde ifade edildi. Hani bu bir çelişki yaratmıyor mu şeklinde. Bunun Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği cevap çok netti. Yani şu andaki mevcut sıkılık yeterli. Yani bu mevcut sıkılığı zaten koruduğunuz zaman sıkı kalmaya devam ediyorsunuz dedi. Ama fonlama kanalında alt banttan fonlama yapılması konusunda istekli Merkez Bankası. Bu bizim gündemimizde bunu konuşuyoruz dedi. Demek ki böyle bir şey yakın zamanda gelecek. Yakın zamanda ama ne kadar yakın zamanda? Yani bir de o da var.
3: Evet.
2: Acaba bir sonraki Eylül ayındaki 12'sindeydi galiba.
3: 10 Eylül'de.
2: 10 Eylül'deki toplantıda acaba bunu yapacaklar mı? Toplantıyı mı bekleyecekler yoksa toplantı öncesinde mi yapacaklar? Bir de burada ne kadar fonlama yapılacak? Yani miktar ne kadar geçecek? Hani çok fazla miktar geçmeyip mesela işte 38,5'larda da bir şey tutulabilir. Orada fonlama miktarı da tutulabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde fonlama miktarı da ne taraftan, hangi faizden gerçekleşecek bu da önemli olacak.
3: Sena.
2: Sıkı kalmaya devam edeceğine yönelik çok net bir ifade kullandığını söyleyebilirim ama.
3: Şimdi tam da oradan yani fonlama tarafındaki bir hareket, bir adım jeopolitik tarafta imza atılmadan gelebilir mi? Gelir mi?
2: Yani şöyle gelebilir çünkü Merkez Bankası'nın bunu ifade etmesi de hani yakın dönemde şimdi dönem demeyelim ama petrol fiyatının biraz daha böyle 80 dolarların altına gerilemesi halinde oradaki tansiyon azalması halinde bunu yapmayı tercih edebilir. Petrol fiyatına biraz bağlı yani 80 dolarların altındaki bir petrol fiyatı hem küresel enflasyon algısını biraz daha dindirir hem bizi de dindirir. Dolayısıyla böyle bir ortam oluşursa Merkez Bankası bir sonraki faiz toplantısını beklemeyebilir. Bunu tercih etmeyebilir. Ama adım adım gitmesi tabii ki burada daha doğru olabilir görüşündeyiz. Dolayısıyla bizim yatırım finansmanın bas senaryosu da bu önümüzdeki toplantıda bir bant ayarlaması yapması, daha sonraki toplantılarda da 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmesi yönündeydi. Bu da yılı 200 bas puanlık bir faiz indirimiyle kapatması demek oluyor. Ama sıkılık konusuna ve mevcut sıkılığın yeterli olduğuna o kadar çok atıfta bulunuldu ki hani şu da söylendi toplantıda yani mevcut politikada kalmak da sıkılığın devamıdır şeklinde. Dolayısıyla belki önümüzdeki toplantıda yapmayı da tercih etmeyebilir fonlamayı normalleştirdikten sonra. Çünkü fonlamanın değişmesi bir normalleşme olarak adlandırıldı. Ve bir faiz indirimi, 100 bas puanlık bir faiz indirimi olarak da devam edebilir Merkez Bankası. Şu anda bir adım atılacak fonlama kanalı şeyi açısından, değişimi açısından, normalleşmesi açısından ama bu çok ciddi bir faiz indirim patikasına gideceği anlamına gelmiyor Merkez Bankası'nın. Böyle bir anlam çıkarılmaması için yani bir dar bir çerçeve açıkçası koydu. Yani muhtemelen 200 bas puanlık toplamda bu yılı 200 bas puanlık bir faiz indirimiyle kapatabiliriz diye düşünüyoruz. Ama işler tersine gider. Yine çok ciddi bir enflasyon şey yapabilecek, risk olarak algılayabilecek bir petrol fiyatı oluşursa Merkez Bankası belki hiçbir şey yapmamayı da tercih edebilir. Bu da masada.
3: Evet. Peki biraz piyasa tepkisi üzerinden de analiz etmeye çalışalım. Yani çünkü Borsa İstanbul'da zaten bir müddettir böyle tatsız, dar alanda devam eden, o hani testere piyasası diye tarif edilen bir dinamik var. Hisse bazlı, sektörel bazlı ayrışmaları izliyoruz. Dolayısıyla bugün enflasyon raporu toplantısı sonrası fiyatlama piyasanın ne mesaj aldığını gösteriyor sence? Özellikle bankacılık tarafında yine satışların belirgin hale gelmesiyle.
2: Evet, yani sıkı para politikasının destekleniyor olması ve bu çerçevede sıkılığın şu anda güçlü olduğunu söylemesi Merkez Bankası'nın böyle devam edebileceğini gösteriyor. Piyasa şunu algılamadı. Ya fonlamada bir normalleşme Merkez Bankası'nın gevşeceği anlamına geliyor, gelecektir. Faiz indirimleri de beraberinde gelecektir. Piyasa böyle fiyatlamamış
3: görünüyor. Yani
2: bizi rahatlatır
3: görünüyor mesajını almış olmadığını anlıyoruz piyasanın hareketlerinden.
2: Olmadığını anlıyoruz. Özellikle bankacılık endeksi hem bankalar bilanço döneminde bankaların maliyetleriyle birlikte ciddi anlamda zedelenmesini fiyatın içine yansıttı. Hem de geçen toplantıda faiz indirimi gelmeyeceğini çok net bir şekilde fiyata yansıttı. Enflasyon raporunda çok fazla detay vardı. Mesela gıdanın işte bu kadar iç talepteki daralmaya bağlı olmasına rağmen bir miktar başını yukarı yönde çevirmesi, don olmadığı vesaire, burada geçen sene yaşadığımız olumsuz olaylar da olmadı. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın ifade ettiği, çok net ifade ettiği bazı unsurlar var. Dolayısıyla şu andaki sıkılıktan çok kolay vazgeçebilecekleri bir ortam yokmuş gibi görünüyor. Ha, dediğim gibi ama petrol fiyatları 80

0: mesela ons altının yükseliyor olması ciddi bir servet etkisi yarattı. Yani enflasyonun hızlı bir dezenflasyon sürecine gitmemesine neden olan da küresel ya da dış etkenler de sebep biyet verdi. Dolayısıyla bu durum gecikti. Her geciktiğinde de işte bizim konuştuğumuz şirket karlılıkları, bankacılık endeksi üzerinden endeksin desteklenmesi gibi ve endekste daha güçlü bir hareketin oluşması gibi durumlarda erteleniyor. Şu anda piyasa bunu fiyatlıyor. Zaten çok güçlü değildi. Bankacılık endeksi geçen ay %16,5 geriledi. Bu ayda ana hareketi yine aşağı yönde, gerileme yönünde. O yüzden endeksin de dün 14.000 seviyesine doğru yapmış olduğu hacimli bir yükselişin devamı çok gelmeyebilir gibi görünüyor bugün.
1: Şimdi tabii bir yandan bilanço sezonundayız. 19'una kadar almaya devam edeceğiz. Evet. Az kaldı tamamlamamıza. Bankacılık tarafı bitti. Beklentilerle sonucu kıyasladığımızda resim sanki çok da kötü değil gibi ama tabii ki sene başı beklentileriyle kıyasladığımızda başka bir tablo var. Evet. Sonraki çeyrekler için hangi işaretleri görürsün bilanço tarafında? Yine kaldığımız yerden kalan iki çeyreği de geçirecek gibi miyiz? Yani şunu kastediyorum. Evet. Hani yine hani endeksin benchmark olma özelliğinin geçerli olmadığı, evet, büyük oranda ve hani yine hisse bazlı ayrışmayı konuştuğumuz bir yılı tamamlayacak gibi mi duruyoruz?
0: Evet, öyle duruyoruz. Yani ben kesinlikle böyle olabileceğini düşünüyorum. Endeks bazlı değil, hisse bazlı olarak devam edeceğiz. Endeks bazlı olarak devam etmemizi destekleyebilecek Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve uygun koşulların küresel cepheden bu tarafa geliyor olması ve bankacılık endeksinin bunu fiyatlıyor olması. Ya bu da Merkez Bankası'ndan geçiyor açıkçası. Dolayısıyla şu anda hani CDS'te çok büyük bir güçlenme yok. Hani o taraf biraz daha bankacılık endeksini rahatlatan taraf ama bilançolara baktığımız zaman şöyle ifade edelim. Sektörel anlamda bazı ayrışmaların olduğunu gördük. Savunma sanayi yine gücünü korudu ama ilk yarıyı kıyasladığımız zaman ikinci yarının daha kuvvetli geçmesini bekleriz. Hı. Ki geçen senenin çok yüksek baz etkisiyle birlikte bir miktar kendini daha yukarıya atsın. Petrokimya tarafında petrol fiyatları hala yüksek olmaya devam ediyor. Dolayısıyla oradan gelen bir fiyatlama gücü vardı. Marjlarda kuvvetlenme gördük. Dolayısıyla o da şunu yarattı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde rafineri ve petrokimya sektörü için çok yüksek bir baz yarattı. Belki de üçüncü çeyrekte de iyi bilançolar alacağız ama hani bunun fiyatlama bazlı olduğunu söylemek mümkün. Yani sektörel anlamda gelebilecek konjektürel etkiler, geçici etkiler elemine edildiği zaman aslında şirket bilançolarında finansman gider açıkları halen daha devam ediyor. Bu yük tam olarak şey olmuş durumda değil. Mesela işte Migros'un bilançosunu gördük.
1: Evet,
0: segment bazında, sepet bazında, büyüme bazında hep aslında geçen yılın çok gerisinde kaldığı ve bazı segmentlerde de daraldığı bir ortam yaşıyoruz. Ki PMI'larda, sektörel PMI'larda bundan birkaç ay öncesinde sadece perakende, gıda perakendecisi 50 seviyenin üzerinde genişlemedeydi. Şimdi daralmaya döndü. Dolayısıyla o 3 talepteki daralmayı sektörler bazında da net hissettiğimiz, küresel cepheden gelen tarifelerle birlikte gelen etkinin de dış etkisini de üzerinde hissettiğimiz bir çift taraflı bir durumdayız ve bu da çok kolay açıkçası gitmeyecek. Dolayısıyla Merkez Bankası bu sene faiz indirimlerine başlasa dahi yani daha kontrollü bir faiz indirimi olacağından dolayı seneyi biz ikinci çeyrekte belki bilançoların çok daha rahatladığını en iyi ihtimalle görebiliriz. Dolayısıyla bilanço fiyatlaması burada Borsa İstanbul üzerinde etkili olmayacak. Hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkacağı bir ortam var.
1: Devam. Peki Seda, çok çok teşekkürler. Seda Yalçınkaya özel konuğumuzdu. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattına devam edeceğiz.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank

0: 0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Stüdyoda Erdem Güler var. Avrupa Kent GEO Genel Müdürü. Merhaba, hoş geldiniz Erdem Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, görüşmeyeli?
2: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz, biz de çalışıyoruz. Yaz mesaisine devam ediyoruz.
2: Biz de öyle.
1: Şimdi şirketin şöyle son finansal verileri eşliğinde bir görünümüne bakalım. Şimdi düzenli ve yüksek kira getirisi sağlayan bir portföy hikayeniz var. Bunu da bunun ağırlığını da arttırma niyetinizi daha önce de konuşmuştuk. Bu doğrultuda da stratejinizin devam edeceğini anlıyorum. Biraz öyle bahsedelim mi? Önce oradan başlayalım. Yani konut tarafı yüzde kaça geldi? Kira üzerinden yaptığınız portföy dengesi nereye geldi?
2: Tabii bugün Avrupa Kent'e dışarıdan baktığımızda 56 milyar TL'lik bir portföy büyüklüğü var. Yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir gayrimenkul aset varlığından bahsedebiliriz. Bunun yaklaşık %93-94'lük kısmı sizin de bahsettiğiniz gibi yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşuyor ki düzenli kira getirisi elde eden kısım burası. Onun dışında da küçük bir alanda da %6-7 civarında bir konut stoğumuz var. Orada da yaklaşık ekspertiz değerimiz, yani gayrimenkulün büyüklüğü 3.7 milyar TL'lik bir büyüklüğe tekabül ediyor. Bu 56 milyar TL'lik portföyün ana teması kira getirili mülkler. Bunların da içerisinde ne var? 3 tane alışveriş merkezimiz var. 2 tanesi İstanbul'da, bir tanesi Trabzon'da. 3 tane turizm tesisimiz var. Yine bizim çok önem verdiğimiz, önemli gayrimenkul bacaklarımızdan bir tanesi olan 250'ye yakın cadde mağazamız, cadde ünitemiz var. Bunlardan da ilk 6 aylık süreçte çok ciddi katkı elde ettik. Şöyle ifade edeyim, ilk 6 aylık süreçte yaklaşık günlük olarak 10 milyon TL'ye yakın bir kira getirisi elde ettik. Yani her gün Avrupa Kent 180 gün boyunca 10 milyon TL'ye yakın kira getirisi elde etti kira getirili mülklerinden.
1: Şimdi bu strateji devam edecek ve tamamen bu odakta gideceksiniz diye anlıyorum. Evet. Konut tamamen bitecek mi?
2: Şöyle, tabii biz Artaş Holding'in bünyesinde 50 yıllık gayrimenkul know-how'u olan bir şirketiz. Öyle olduğumuz için de konut gayrimenkul sektörünü, konutu, ticariyi, tüm alt segmentleri çok iyi biliyoruz. Son yıllarda biliyorsunuz konut tarafında ciddi bir törpülenme vardı. Bununla ilgili olarak da bizim elimizde 4 tane konut projemiz vardı bu arada. Hepsi iskanlı. Herhangi bir inşai maliyeti bize bulunmuyor. Herhangi bir yükümlülüğümüz yok burada. Yaklaşık 200 adet konutumuz orada, stoğumuz durmakta. Onların satışı devam ediyor. Ama yakın vadede bugünden yarına konut sektörünün de içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bir proje, o tarafta bir büyüme, aslında sorunuza cevap vermek gerekirse kısa vadede düşünmüyoruz. Ana temel düşüncemiz ticari mülklere ağırlık vermek, orada portföyümüzü büyütmek. Bu bize ne sağlıyor? Çok ciddi bir nakit akışı sağlıyor. Zaten bizim cash flow, free cash flow'larımıza bakıldığı zaman da bu yakından görülüyor. Bu bize ne elde etmemize sağlıyor? Gayrimenkul portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da esas sözleşmemizde de ifade ettiğimiz gibi yatırımcılarımıza temettü dağıtma, ortaklarımızla ve yatırımcılarımızla da nakit temettü paylaşma fırsatını bu düzenli getiri bize sağlamış oluyor.
1: Oradan devam edelim. Şimdi piyasa beklentisini aşan bir ikinci çeyrek net karı açıkladınız. Evet. 970 milyon.
2: Evet,
1: değil mi? Orada. Şimdi karın görünümüne baktığımızda temettü verdiniz. Temettü, evet, şartını yerine getirmekten kaynaklı da geçmiş yıl yükümlülüklerinizin revize edilmesinden doğan bir katkı da var, tek seferlik.
2: Evet.
1: Değil mi? Bunun ne, yani 400 küsur milyon kadarı buradan geliyor galiba.
2: Evet, öyle. Şimdi bu IFRS ve enflasyon muhasebesiyle ilgili olarak biliyorsunuz dönem dönem suyun bulandığı ve hem finansçıların da analistlerin de kafasının karıştığı noktalar olabiliyor ki biz bunu her dönem anlatmaya çalışıyoruz, ifade ediyoruz aslında. Bir ertelenmiş vergi varlığı var, yükümlülüğü değil bizim için. Bu neden kaynaklanıyor? 2024 yılında vergi düzenlemesinden sonra GEO'lara bir vergi kalemi eklenmişti. Onunla ilgili olarak bir vergi ödemesi yok ama bir vergi varlığı bilançolara yerleşmiş oldu. Onun ters dönmesinden kaynaklanan bir rakamdan bahsediyorsunuz siz. Bu bilançoya pozitif yansımış gibi duruyor ama genelde bize bu uzun vadeli yükümlülükler başlığı altında biz bunu sınıflandırıyoruz. 10 milyar TL gibi bir negatif aslında bilançomuza etkisi var. Yani şöyle ifade edeyim, bugün Avrupa Kent'in aktif büyüklüğü 58 milyar TL civarında, 47 milyar TL öz kaynağı var. Aradaki 10 milyar TL'lik fark uzun vadeli yükümlülüklerden geliyor. Aslında bu fiktif bir rakam. Böyle bir Bir yükümlülük hiçbir zaman ödenmeyecek. Hiçbir zaman doğmayacak ve biz bunu karşılamayacağız. Yani biz bunu ödüyor olmayacağız. Fakat bilançolara böyle yansıyor. Bu da tabii IFRS'in ve enflasyon muhasebesinin doğurduğu seçeneklerden bir tanesi.
1: Şimdi o zaman şöyle sorayım. Yani bunu dışarıda bıraktığımızda şirketin çekirdek faaliyetlerinin kar üretme potansiyeli
2: çok yüksek.
1: Yani hani bu başka bir hikaye. Evet. Hani böyle görünüyor ama böyle değil diyorsunuz.
2: Değil.
1: Çünkü ben baktığımda epey bir bölümü sanki buradan gelmiş gibi anlıyorum.
2: Yok, şöyle söyleyeyim. Örnek vermem gerekirse geçtiğimiz yıl 2005'i biz kapatırken bizim vergi usulü vuku'a göre hazırlanmış bilançolarımızda 3 milyar TL'nin üzerinde bir net karımız vardı. IFRS tablolarına göre hazırlanmış net karımız 1.6 milyardı. Biz geçtiğimiz yıl 2 milyar TL, yani bu yıl içerisinde geçtiğimiz yılın 2 milyar TL'lik karını dağıttık. Hisse başına 5 lira dağıttık. Yani bu iki bilanço kıyaslandığında aslında IFRS tarafına yansıyanla realde bizim esas faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelir çok yüksek. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim bu yıl sonu için de yaptığımız projeksiyonlara göre bizim yıl sonu hasılatımız yaklaşık 5.7 milyar TL ile kapanacak bu yıl. Bunun da 4 milyar TL'sini biz kira gelirlerinden elde edeceğiz. 1.7 milyar TL'lik kısmını da bunlar TMS 29 uygulanmış haliyle konut satışlarından elde ediyor olacağız ki ilk 6 aylık süreçte yaklaşık 1.3 milyar TL'lik konut satışı gerçekleştirdik zaten.
1: Peki. Şimdi yine baktığımda bir önceki çeyreğe göre ciro %23 oranında artış göstermiş.
2: Evet.
1: Yıllık bazda ama gerileme var %26 kadar gördüğüm kadarıyla. Marjlarda da biraz daralma dikkatimi çekti benim. Brüt kar marjı yıllık bazda işte %67'lerden %35'lere. FAVÖK marjı da yine %65'lerden %31'e gerilemiş. Bu görünüm maliyet artışları kaynaklı mı? Ne kaynaklı?
2: Ya, tamamen IFRS'in satışların maliyeti tarafından kaynaklanıyor aslında. Realde bizim böyle bir maliyet endeksiyle karşılaşmıyoruz. Şöyle, bizim az önce ifade etmiştim 4 adet konut projemiz var. Bunların 2 tanesi bilançoya girerken yatırım amaçlı gayrimenkuller kaleminden alındığı için esasa gerçeğe uygun değerden giriyor. Normalde biliyorsunuz defter değerinden girmesi gerekiyor. O nedenle bizim her sattığımız konutun IFRS tarafında maliyeti yaklaşık olarak konut fiyatına çok yakın. Sizin bu bilançolarda görmüş, PNL'lerde görmüş olduğunuz brüt kar düşüklülüğü, FAVÖK marjının düşmüş olmasının sebebi de aslında bu IFRS'teki fiktif bir maliyet yansıması. Realde biz X liraya satıyorsak maliyetimiz X bölü 2 iken IFRS tablolarında X'e X yakın görmeye başlıyoruz. Aslında gerçekte bizim karlılığımız yüksek ama IFRS'e yansıyan rakam bu şekilde oluyor ne yazık ki.
1: O zaman bu değişmeyecek.
2: Şöyle konutlar bittiği zaman aslında bununla karşılaşmıyor olacağız.
1: Peki o zaman konutların bitme vadesi ve işte bilançoya yansıması ne zaman konuşacağız?
2: Şöyle bizim şu an 200'e yakın konut stoğumuz kaldı. Biz ilk 6 aylık süreçte yani bu 180 gün içerisinde 90 adet konut sattık. Yani her 2 günde bir konut satmış olduk. Geçtiğimiz yıl ilk 6 ayda 82 adet konut satmıştık. Bizim açımızdan konut satışları gayet pozitif, gayet olumlu gidiyor. Ki biliyorsunuz biz Avrupa Konutları markası çatısı altında markalı konutlar üreten bir yapıyız. Öyle olduğu için de bizim konutlarımıza rağbet, talep hep yüksek oluyor. Biz kısa vadede elimizdeki stokların da eritilip tamamlanacağını düşünüyoruz.
1: Peki şimdi yıl sonuna kadar yatırım bütçenizin tutarı ne?
2: Şöyle 2 milyar TL'lik bir yatırım bütçemiz var bu yıl için ayırdığımız. Ama şöyle bir bilgi vermek gerekirse bizim konutlarımızın yani ekspertiz değeri yaklaşık 3.7 milyar TL'lik elimizde stok var. Bir de kısa süre önce KAP'ta duyurduğumuz bir yatırım amaçlı gayrimenkulümüzün satışı söz konusu. Onun da ekspertiz değeri bugün için 1.6 milyar TL. Bunları üst üste koyduğunuzda yani oradan 5 milyar TL'lik bir hacim düşünebiliriz. Bizim zaman içerisinde yine nakit olarak bize dönecek bir katkı olarak düşünebiliriz.
1: Şimdi yakın vadede ticari mülk planı var mı? Alım planı?
2: Var. Yani şöyle zaten alıyoruz. Ve biz sahada olduğumuz için, esas faaliyet alanımız da gayrimenkul olduğu için gayrimenkulle ilgili olarak hep bir iştahımız var. Ha bugünden yarına şu an için hazır elimizde almayı düşündüğümüz bir gayrimenkul projesi ya da gayrimenkul, ticari gayrimenkul yok ama sürekli pazardayız ve almayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında yaklaşık 100 milyon dolarlık gayrimenkulü portföyümüze katmış bulunduk. Bu süreçte de 6 aylık süreçte de yaklaşık 12-13 milyon dolarlık gayrimenkul alımını gerçekleştirdik.
1: Peki, o zaman şunu da sorayım. Daha önce oraya olumlu baktığınızı hatırlıyorum ama kentsel dönüşüm projelerinde ne kadar var olmayı planlıyorsunuz?
2: Dediğim gibi az önce ifade etmiştim ya, kısa vadede konut projelerinde yer almayı çok düşünmüyoruz. Grup olarak da yani bizim şirketimizden bağımsız Ağrıtaş Holding'in de kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili olarak çok iştahlı bir bakış açısı olmadı bu süreçte. Ama tabii bu da her zaman seçenek. Biz her zaman gayrimenkul piyasasında varız. Avrupa kenti olarak kısa vadeli konut projesi düşünmesek de kentsel dönüşüm olabilir ya da bir arsanın üzerine doğrudan bir konut projesi olabilir. Bu her zaman masada bir seçenek.
1: Şimdi biraz yani şirketin borsadaki defter değerine ilişkin ne düşündüğünüzü de sorayım. Yani orada sizce hak ettiği değer de mi, iskontolu mu, nasıl buluyorsunuz?
2: Elbette ki benim yerimde oturan herkes buna itiraz ederdi. Yani bugün piyasa değeri, böyle defter değeri rakamları ortada. Az önce ifade etmiştim. Yani 58 milyar aktif büyüklüğü olan bir şirket. Kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorsunuz 700 milyon TL gibi çok hani bunun karşısında minimize edilmiş bir rakam. Ya bugün bir yabancıyla ya da yerli yatırımcıyla konuştuğunuzda karşınızda aslında bir gayrimenkul sektöründe büyük bir dev var. Çok ciddi nakit akışı üretme potansiyeli olan, finansal borcu hiç olmayan, kısa vadeli uzun vadeli yükümlülükleri, uzun vadeli yükümlülükleri zaten fiktif olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Elbette ki bunun piyasada hak ettiği değeri alıp almıyor olmamasının sebebinin birçok alt analizi var. Bu bizim çok müdahale edebildiğimiz bir alan değil. SPK'nın bununla ilgili yapılması gereken regülasyonları var. Biz onlarla ilgili çalışmaları zaten yapıyoruz. Pay geri alımlar, diğer seçenekler olsun. Onun dışında bizim müdahale edebileceğimiz bir alan olmadığı için elbette ki bu değerin hak ettiği değer olmadığını düşünüyoruz. Ama zaman içerisinde özellikle faiz indirimleriyle beraber GYO

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş dünyasından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben bugün konuğum Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin bizimle birlikte stüdyoda. Konuğum hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Avrupa Birliği'nin düzenlemesini soracağım. Şöyle ki 150 euroluk muafiyetin kaldırılması durumu söz konusu. 1 Temmuz'u uygulamaya aldığı bir düzenleme. Ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlerden 3 euroluk bir gümrük vergisi alınacak. Bu tarz aslında düzenleme ihtimalleri çokça konuşuluyor. Özellikle Çin'le rekabet dolayısıyla bizde de benzer hani e-ticaret tarafında adımlar atıyoruz. Oradaki rekabet avantajını korumak açısından ama Avrupa Birliği'nin attığı bu adım ne anlama gelir diye soracağım. Çokça da konuşuluyor. Hani kulağa da ilk konuşulduğunda 3 euro hani düşük bir rakam gibi de geliyor. Dolayısıyla siz nasıl okuyorsunuz diye.
2: Üreticileri korumayla örtülmüş bir yeni üretilen bir vergi aslında 3 euro. Tabii bu tarafta dünyada kimsede olmayan yani sadece Türkiye'ye verilen bir düzenleme muafiyet konusu getirildi. Bu da nedir? Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden ürünlerde 3 euro paket başı değil. Normalde biliyorsunuz bir ürünün içerisinde birden çok ürün alabiliyorsunuz. Tişört, ceket, ayakkabı. Bunların her biri için ayrı ayrı 3 euro ödemeniz gerekiyor. Aslında bu bir tek bir 3 euro değil bir siparişin karşılığında. Dolayısıyla dünya ticaretine de baktığınız zaman bir sepet ortalaması yaklaşık 2 üründen oluşuyor. Bu da ne demek? Bir paket içerisinde 6 euro ilave sizin bir vergi ödemenizi gerektiren bir durum ortaya çıkıyor.
1: Paket içerisindeki yani pakette 2 ürün varsa 6 euro mu ödeniyor 3 mü?
2: Şöyle eğer ikisi de tişörtse 3 ürün. Ama biri tişört, biri ceket, yani buna gümrük tarifi, istatistik pozisyonu deniyor. Bunların her bir farklı numara için 3 euro ödüyorsunuz.
1: Anladım.
2: Örnek veriyorum, 3 ürün aldınız 9 euro ama 2 tane tişört aldınız 3 euro. Yani ürünün cinsi, nevi cinsi değişmesi gerekiyor ki ilave 3 euro ödüyorsunuz.
1: Peki.
2: Dolayısıyla da Avrupa'da ortalama 30 euro düşünürseniz yaklaşık %20'lik bir vergi gelmiş gibi bir genel görüntü ortaya çıkıyor. Burada da özellikle çok yani çok kısa da bir şeyden bilgi vereyim. Türkiye'nin e-ihracatı 2.2 milyar dolardan 8 milyar dolara çıktı. Şimdi bu genel ihracat içerisindeki payı %3. 2030 hedefimiz ise ülke olarak %10. Yani daha hiçbir şey başlamadı aslında. Bir büyüme gözüküyor ama büyümenin çok daha ilerisi var. Ve bu regülasyonların ve tüketimin yoğunlaştığı yer Avrupa ve Amerika. Avrupa regülasyonla bir vergi regülasyonlarıyla kendini korumaya çalışıyor. Bunun yanında bir de içerik kontrolü ve birkaç tane daha işte paket, etiketleme bunlarla ilgili de

0: zorlaştırıcı regülasyonlar getirdi. Şimdi bizim burada e-ihracatçımızın ana konusu olan 3 euro ödememek, bir de biliyorsunuz mevcut konjonktürde biraz ihracatçılarımızla ilgili karlılık seviyesinde bazı problemler yaşıyorlar. Bu tabii ki dönemsel bir şey, gelip geçici bir şey. Ama bu hikayede bizim e-ihracatı arttırmanın ana noktası olarak bu EATR konusuyla birlikte ihracatçılarımıza bu tutarı vergiyi ödetmemek üzerine bakanlığımızla Avrupa Birliği arasında bir anlaşma imzalandı.
1: Peki bu EATR konusuna ayrıca geleceğim ama şimdi şeyi sormak istiyorum. Biz içeride bunu ödemiyorsak talep tarafında bir kayma oldu mu Türkiye'ye? Yani Türkiye açısından avantajı ne boyutta oldu bunun?
0: Tabii şimdi bunun için EATR konusuna girmem lazım. Bu çıkmadan
1: girelim.
0: Önce çok ciddi bir azalma yaşadı. Özellikle bu işte bu dijital EATR dediğimiz süreç tamamen 150 euro altı ürünleri kapsayan, bu 3 eurodan muafiyet sağlamasını gerektiren bir düzenleme, muafiyet çıktı. Hı hı. Şimdi bununla ilgili de artık Türkiye'den yaklaşık son bir ayda 30 bine yakın EATR düzenledik. İlk olarak 9 Temmuz tarihinde Türkiye'de ilk dijital EATR'yi düzenli bakanlık API kaynaklarını verdikten sonra 9 Temmuz'da biz bunu düzenledik. Akabinde de çok hızlı bir şekilde bunu tabana yaymak için bütün platformlarda yayınladık. Şu anda Türkiye olarak dünyada yaklaşık 7 trilyon dolarlık pazardan ilave bir pay almamız söz konusu. Çünkü artık Uzak Doğu firmalarıyla veya diğer Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle rekabette çok daha avantajlı bir hale geldik. Dolayısıyla orada Türkiye olarak bu fırsatı iyi kullanırsak önümüzde yaklaşık 20 milyar dolarlık ilave bir pay alabileceğimiz, global pazardan pay alabileceğimiz bir noktadayız.
1: Tamam, peki bunun sürdürülebilirliği konusunda ne diyorsunuz? Çünkü dönemsel ve geçici bir uygulama dediniz. Dolayısıyla hani bundan sonraki süreç nasıl yürüyecek noktasında aynı şekilde devam ettirebilecek miyiz bu avantajı? O tarafta ne düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, Avrupa Birliği bu regülasyonları sıklaştırarak devam edecek. Örnek veriyorum, Ekim ayında yeni bir vergi geliyor. Bundan muafiyet sağlayıp sağlamayacağımız hala belli değil. Ve 2028 yılında da aynı Türkiye'de olduğu gibi ithalat vergilerini sıfırlama gibi, muafiyet limitlerini sıfırlama gibi çalışmaları mevcut. Dolayısıyla buralarda bizim sürdürülebilir modelimiz birincisi bu tarafta dijital EATR ile, ikincisi ilgili ülkede yapılanmayla etrafından dolaşabiliriz. Yoksa normal düzlemde eskisi gibi B2C dediğimiz süreçler, normalde buradan alıp sizin herhangi bir pazar yerinden satışınızı kapı teslim ulaştırabiliyorduk. Şimdi işler biraz daha zorlaştı ama bununla ilgili her birisiyle ilgili ayrı çözümlerimiz var. Dolayısıyla sayısal olarak, istatistiksel olarak şöyle bir bilgi daha vereyim. Az önce bahsettiğim gibi 30 bin ATR'nin karşılığı aslında 200 bin euroluk daha az bir vergi ödemesini sağladık ihracatçılarımızın. 3 haftalık periyot içerisinde.
1: Bu dijital ATR'yi siz ilk defa sanıyorum değil mi uygulamaya aldınız? Peki hani yurt dışında var mı benzer uygulamalar? O tarafta nasıl işliyor işler?
0: Yok, Avrupa Birliği'nin tek muafiyet verdiği ülke Türkiye şu anda.
1: Tamam.
0: Çünkü Gümrük Birliği kapsamındayız ama Avrupa Birliği kapsamında olmadığımız için burada o muafiyetten faydalandık.
1: Peki pazar yerlerinin e-ticaret ekosistemindeki rolü bundan sonrasında ne olacak diye sorsam ne söylersiniz?
0: Şimdi pazar yerleri artık bir ihracatçıyla veya üreticiyle son tüketici arasında bir sadece satılan bir yer olmaktan çıktı, bir organizatör haline geldi. Bu ne demek? Ürünün faturasını kesen, satışını yapan, reklam pazarlamasını yapan, bütünleşik bir yapıya denk geldi. Dolayısıyla şu an zaten az önce bahsettiğim gibi dünyada yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı, e-ticaret hacmi. Yaklaşık 7 trilyon dolar. Şimdi Türkiye'de de bunun ayak izlerini görüyoruz ama hala istediğimiz seviyelerde değil. Globalde toplam e-ticaret hacminin %20'sini oluşturuyor. Hı hı. Türkiye'de ise bu hala e-ihracatın %3'ündeyiz. Az önce de bahsettiğim gibi. Dolayısıyla burada yapılabilecek her türlü pazar yerlerinin, özellikle Türk ürünlerini satan pazar yerleri burada çok daha kıymetli. Çünkü Türkiye'nin ekosistemini besleyen yapılar yapıyor. Türk üreticilerini yurt dışına açıyor. Türkiye, Türk firmalarıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla o ekosistemde daha çok içerik alıyor. Yabancılar öyle değil. Yabancı ekosistemi kendilerini ülkeye getiriyorlar. Dolayısıyla burada pazar yerlerinin güçlenmesi, Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması
1: anlamına geliyor. Peki şimdi biraz önceki konuya tekrardan döneceğim. Açıkladınız siz de zaten hani paket başına 3 euro vergi dedik. Evet. Ama işte iki tane mesela tişört varsa yine 3 euro olarak kalıyor. Ürün çeşitliliği değiştiğinde artış olabiliyor. Şimdi böyle bir konjonktürde şu daha mantıklı olabilir mi? Yani toplu bir şekilde Avrupa'ya gönderilip belki orada bir depo üzerinden sonra oradan dağıtılması. Yani tabii ki mesela tişörtlerin aynı pakette gönderilmesi gibi bir konjonktürden bahsediyorum.
0: Bu iş modeliyle çok alakalı. Nasıl alakalı? Örnek veriyorum, siz 3 ürün üretiyorsanız bunu ilgili ülkede stoklayabilirsiniz. Ama sizin 100 bin çeşit farklı ürününüz varsa üretiminizde bunu ilgili ülkede yapma şansınız pek fazla yok. Bizim örnek veriyorum Asset Almanya olarak orada bütün Avrupa Birliği ürünlerini biz Almanya'ya gönderiyoruz. Normal paket bazlı değil de stok olarak gönderiyoruz. Stoklu bir şekilde Almanya'da sonra Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinde bir sipariş gelsin, hızlı bir şekilde zaten Gümrük Birliği kapsamında olduğumuz için ve Avrupa Birliği içerisinde bu ürün gümrük işlemleri yapıldığı için çok hızlı bir şekilde transferini gerçekleştiriyoruz.
1: Sizin de böyle sağladığınız bir sistem var diyorsunuz. Tabii. Peki hani firma bazlı kişiler, mesela KOBİ'ler bunu kendi kendilerine sağlayabilirler mi? Maliyet tarafının ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyorum aslında bu sistemin.
0: Şimdi bu sistemin maliyeti ödeyeceğiniz vergiden çok daha az. Örnek veriyorum, biz bunun çalışmasını birçok firma için yapıyoruz. Zaten bunun için de insanlar, özellikle satıcılarımız fiyatları görebilsin diye kendi platformumuzu kurduk. Bu platform üzerinden anlık bütün ne kadar ödeyeceklerini, eğer böyle bir hacmi olursa ne kadarlık karşılarına bir tutar çıkacaklarını görüyorlar. Bizim AVEX platformumuzda girdiklerinde orada bu EATR, karşı ülkede fulfillment dediğimiz, aslında o sizin bahsettiğiniz hani normal bir tır tişörtü gönderip sipariş geldikçe oradan dağıtmaktan bahsettiniz ya az önce. Hı hı hı. Bunu Avrupa Birliği'nin tamamında gerçekleştirebiliyoruz. Yani buradan bir tır gönderip orada ilgili sipariş geldikçe, örnek veriyorum belirli pazar yerlerinden siparişler geliyor, onlara paketleyip kendilerine gönderebiliyoruz.
1: Peki yani mesela iade süreci gibi noktalarda nasıl işliyor süreç? Bir farklılık oluyor mu?
0: İade zaten satıcılarımızın en büyük problemi. Bunun problem olmasının bir sebebi de belli ürünler kalıyor ve bu belli ürünlerin Türkiye'ye gelmesi ciddi bir maliyet sağlıyor.
1: Bu arada çok arttı mı o iade talepleri diye soracağım. Çünkü yurt içinde o bir ara çok konuşuluyordu ya. Evet. Çok fazla insan hani alıp aslında evde deneyip belki de geri götürüyorlar ürünleri beğenmediklerini gibi böyle. Hani belki 10 ürün söylüyor, bir tanesini tutuyor gibi bir süreç var ya.
0: O var var.
1: Var mı?
0: Biz görüyoruz, bir kişi 6 tane tişörtün 6 rengini sipariş ediyor. 5'ini iade ediyor. Bir tanesini. Evet. 5 tanesi depomuza geri geliyor. Biz onlarla ilgili de işte servisimizi güncelledik. Bu nedir? Her hafta iade paketleri tekrar ülkeye geri getiriyoruz. Hmm. Bunu da şu an Türkiye'de yapan tek firmayız. İade lojistik. Çünkü bunun gümrüksel süreci çok daha problemli. Çıkışlarını bizim...
1: Daha fazla evrak vesaire üründen.
0: Tabii ki,
1: mi?
0: Tabii ki. Çünkü bu sonuçta ithalat ürünü değil. Bu normal. Ülkeden ihracat olarak çıkmış, sonra alıcı beğenmemiş, geri iade etmiş. Bunun için normalde tekrar bir vergi ödenmemesi gerekiyor. O yüzden de biz oradaki süreci özellikle Gümrük Bakanlığı sistemiyle entegre bir şekilde çok hızlı haftalık olarak servislerimizi de Türkiye'ye geri getiriyoruz.
1: Biraz önce kendi o internet siteniz, platformunuzdan bahsettiniz. Biraz orayı daha açalım. Hani o bu işin neresinde diye baktığımızda oradaki belki de ilk elektronik ATR hikayenize neler var diye sorsam.
0: Orada şöyle, şimdi az önce sizin bahsettiğiniz bu KOBİ ve KOBİ altı işletmeler oluyor. Yani bugün e-ticarette herkes bir satıcı olabiliyor. Evet. Örnek veriyorum, evde el örgüsüyle ördüğünüz bir oyuncağı da satabiliyorsunuz pekala yurt dışına. Bir pazar yerini listeleyebiliyorsunuz. Şimdi bu kişilerin bu bütün prosedürü bilmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla büyük firmalar biliyor bunu. Özellikle büyük perakende firmalar, ciddi anlamda e-ticarete çok ciddi yatırım yapıyor. Lakin KOBİ ve altı düzeyi çok fazla bunu, hep klişe bir lafımız vardır ya, işte Anadolu'daki teyzemiz de bunu yapabilsin kısmımız. Evet. Bunu yapabilmesi için ciddi bir şekilde bir gümrük bilgisi, lojistik bilgisi ve jargon öğrenmesi gerekiyor. Ama bunların hiçbirine gerek kalmaması için biz platformumuzu kurduk. Ve hem fulfillment olarak, yani bir 100 adet oyuncağı oraya götürüp oradan sipariş geldikçe müşteriye götürmekle ilgili yapımızı sistem üzerinden, insanlar ne kadar ödeyeceğini bilerek, uçtan uca ne kadar ödeyeceğini bilerek, herkes maliyetini hesaplayarak devam edebiliyor. Çünkü buradaki en büyük problem ne? İnsanlar maliyetini bilmiyor. Bir ürünü gönderiyor, sonra o ürünle ilgili birden fazla fatura geliyor firmalarımıza.
1: Peki son soru çok kısa, yani bir dakika kadar var yok vaktimiz ama o klişe sözümüz var dediniz ya, onu, evet. O bir somut çıktıya dönüşebildi mi o durumda?
0: İşte platformumuzla birlikte ayağa kaldırıyoruz şu an, özellikle %70'imiz, evet. E-ticaret hacmi %70'i İstanbul'daydı. Şu an yaklaşık %50'ye geriledi. Yani %50 Anadolu'nun payı arttı. Bu da, peki, başarımızın bir göstergesi diyebilirim.
1: Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin ve bir haberimizle noktalayacağız efendim. İş dünyasını Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder sektöre dair açıklamalarda bulundu. İzleyelim ardından kısa bir ara, ardından yine beraberiz.
2: Burak Bey, öncelikle senenin ilk yarısını geride bıraktık. Dolayısıyla sizin açınızdan nasıl bir ilk 6 ay geçti, onunla başlayalım.
3: Kolay bir 6 ay olmadı işin açısı. Yaklaşık 3 yılı aşkındır uygulanan ekonomik programın, ki biz de bunun arkasındayız, ama bir tezahürü olarak her geçen gün sıkılaşan hem finansmana erişim, hem finansmanın kalitesi, hem de bununla beraber daralan bir iş piyasayı geçirdik. Tabii biz özel sektör olarak 6-9 aylık, 12 aylık krizlere, süreçlere alışkınız ama bu süreç yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ez cümle şunu söyleyebilirim ilk 6 ayla alakalı. Çok kolay bir süreç geçirmiyoruz. Özellikle sanayici ve ihracatçı kesiminde. Böyle özetleyebilirim herhalde ilk 6 ayı.
2: Yılın geri kalanı için beklentiniz nasıl?
3: Görünen o ki sıkılaşma politikasından taviz verilmeyecek, onu söyleyeyim. İkinci 6 ayda ilk 6 ay kadar zor bir süreç olacak. Ben ağırlıklı olarak tabii üretici ve ihracatçılar için konuşuyorum. Önümüzdeki 6 ayında aynı şekilde sıkı para politikası, biraz daha talepte gerilemeyle, ihracatta da biliyorsunuz Türkiye'nin, Türk sanayisinin ve ihracatçısının rekabetçilik sorunu var. Bununla beraber çok kolay bir süreç olmayacağını düşünüyoruz.
2: Burak Bey, ihracat tarafında işler nasıl?
3: İhracat, az önce söyledim. Türkiye'nin, Türk sanayisinin ve ihracatının bugünlerdeki en büyük problemi rekabetçilik problemi. Aslında İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksine baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir eşik değer 50'nin üstünde. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında her ne kadar küreselde farklı problemler olsa dahi ana pazarlarımızda işler geçen yılın üzerinde seyrediyor. Ama Türkiye olarak biz bu pazarları çok etkin değerlendiremiyoruz. Buradaki en büyük sorunumuz da işin açısı rekabetçilik sorunu. Bu süreçte de herhalde bu rekabetçilik sorunumuz devam edecek. İhracatta da işler çok kolay değil.
2: Burada çözüm önerileriniz neler?
3: Ya şöyle söyleyeyim, tabii enflasyonist dönemlerde kredilerin, kredi musluklarının kapanması rasyoneldir, özellikle tüketici kredilerinin. Ama biz şunu savunuyoruz, kredilere böyle toptancı bir bakış açısıyla yaklaşmamak gerekiyor. Yani burada özellikle sanayici ve ihracatçılar için farklı kredi enstrümanlarının kullanılması gerekiyor. Bunların başında işletme sermayesi kredisi. Bu da pandemi zamanında bunu görmüştük. Faturaya bağlı, maaşlara bağlı üreticilere işletme kredisi desteği verilebilir. Burada da tabii şu andaki maliyetler ve finansmanın kalitesi vadesi açısından baktığımız zaman uygun koşullar olmazsa bu da bir işe yaramaz. Kamu bankası, kamu eliyle biz sanayici ve ihracatçılara bu dönemde işletme kredisi verilmesi taraftarıyız. Bunun yanında tabii biz bu süreci sadece kur politikasıyla geçemeyiz. Hani bugün kur çok daha yüksek değerlere gelse de bu bize belki bir iki aylık rahatlamak getirir. Bununla beraber Türk sanayisinin dönüşüme ihtiyacı var. Yani sanayide, üretimde, kas gücünü mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Bu da otomasyon yatırımlarıyla oluyor. Hani bir ek yatırım olmasa dahi bu otomasyon yatırımlarının yine değerlendirilmesi gerekiyor kredi tarafında. Bu tarafta da bir destek bekliyoruz. Üçüncü önemli husus da tabii Türkiye'de e-ihracat ve e-ticaretin büyüdüğü, hem Türkiye'de hem dünyada büyüdüğü bir zamanı geçiriyoruz. Ve ihracatta da bizim rekabetçiliğimizin en önemli hususlarından bir tanesi de lojistik maliyetleri. Hem e-ihracatta hem e-ticarette hem de konvansiyonel ihracatımızda bu lojistik maliyetlerin, liman masraflarının azaltılmasını bekliyoruz. Bu bizi küresel rekabetçilikte önemli bir alana taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Son madde olarak da sanayi arsaları Türkiye'de çok pahalı. Bakın bugün İstanbul'un dışında sanayi arsalarını, sadece arsaların maliyetleri 300 dolarlara yakın. Almanya'da bu fiyat 15 eurolarda. Siz söyleyin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 dolarlarda ve eğer üretime yönelik bir yatırım yapacaksanız 10 yıl vadeyle 0 faizle kredi alıyorsunuz. Türkiye'de sanayicinin parasını tırnak içinde kazandığını toprağa ve betona yatırmaması gerekiyor. Sanayi arsaları sanayicilere ait olması gerekiyor. Burada da rantın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu da önümüzde daha aydınlık yarınlar için sanayiciye uygun maliyette sanayi arsalarının verilmesi önemli diye düşünüyoruz.
4: Bloomberg TR Radyo.

0: Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Görünüme bakarak başlayalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde şu anda çok sınırlı da olsa bir gerileme olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinden bu yana binde bir kadar geri çekilmiş durumdayız. 14.105 puandan geçiyor işlemler. Peki nereden geliyor baskı diye baktığımızda bankacılık endeksinde %0,83'lük aşağı yönlü bir hareket olduğu ekranlara yansıyor. Maliye endekste de %0,51'lik bir aşağı yönlü hareket var ama sanayi burada bir miktar daha pozitif ayrışıyor. Turizm de keza öyle. Orada da %0,62'lik yukarı yönlü bir hareket var. BIST hizmetler endeksine baktığımızda %0,62'lik. Ulaştırma endeksinde de %0,20'lik düşüşler var. Bugün özelinde yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleşmişti. Onun ardından gelen fiyatlamaları konuşurken orada önemli bir detay vardı. 26'dan 25'e çıkarıldı yıl sonu enflasyon tahmini. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım ve pariteler cephesine baktığımızda dolar TL'de 47-77 seviyeleri ekranlara yansıyor. Euro TL'de 55-21 seviyelerini görüyoruz ve euro dolar çaprazında 1.15-31 seviyelerindeyiz. Yukarı yönlü bir hareket var ama bugün saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde gelen veri önemli olacak. ABD tarafından üfe verisini karşılayacağız. Dün hatırlayacaksınız ABD tarafından yine tüketici enflasyon verisini almıştık. O tarafta da beklentilere paralel bir şekilde %0,1'lik aylık bazda baktığımızda bir artış olarak gerçekleşmişti. Sterlin dolara geçtiğimizde burada 1.3489 seviyelerini görüyoruz. Yine sınırlı bir gerileme var ve dolar endeksi 100'ün altındaki seyrine devam ediyor. 99,92 seviyelerinde şu anda. ABD borsalarında karışık bir görünüm var. Nasdaq negatif ayrışıyor. Binde altılık geri çekilmeyle beraber

0: Dow Jones tarafında, vadeli tarafa baktığımızda tabii ki burada %0,28'lik, S&P 500 tarafında da %0,14'lük yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Ve son olarak emtia cephesi ekranlara yansıyacak. Altın tarafındaki hareketliliği geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. Orada aslında birkaç hafta öncesine kadar 4000 dolar seviyelerine tutunma çabasını konuşurken bir yandan gelen veri seti, bir yandan jeopolitik haber akışıyla birlikte 4000'in önce üzerine attı. Şu anda geri çekilme olsa da hali hazırda 4386 dolar seviyelerinden gerçekleşiyor işlemler. 0,49'luk bir aşağı yönlü hareket mevcut. Gümüşe baktığımızda orada da 65 dolar seviyelerindeyiz. Orada da aynı şekilde bir görünüm var altın cephesiyle. Bitcoin tarafında 63.491 dolar seviyelerindeyiz. Ve petrol tarafında her iki tip petrol içinde yön aşağı. Brent petrolde 87 dolar seviyeleri ekranlara yansırken. Amerikan tipi ham petrolde ise 81 dolar 52 sent seviyeleri ekranlara yansıyor efendim. Fiyatlamaların ardından detayları konuşarak devam edeceğiz. Ataportföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün haftanın belki de en kritik günüydü. Yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Ben az önce de ilettim. Detaylarda 28'e çıkarılması önemliydi. Hedefin, yıl sonu hedefinin, ama onun dışında siz genel anlamda tonu nasıl buldunuz diye merak ediyorum açıkçası. Sizin dikkatinizi çeken noktalarda neler ön çıkıyor?
1: Açıkçası biz de bir ufak yukarı yönlü revizyon bekliyorduk. Çünkü matematiksel olarak baktığınızda 26'lık bir enflasyon hedefinin gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyordu. O yüzden 28'e çıkartılması bence beklentiler dahilindeydi. Değişmeyen orada 2027. Aslında 2026'yı artık biraz geride bırakmak lazım. 2027 tahmini %15'te bırakıldı. Burada en son yayınlanan Merkez Bankası beklenti anketinde 2027 sonu piyasanın beklentisi %21'lerde. Bu bence daha önemli bir konu. Gelecekle ilgili piyasa beklentisiyle Merkez Bankası'nın yönlendirilmesi demeyeyim de kendi tahminleri arasındaki olan gap bence hep çok yüksek kalıyor. Oradaki 2027'de de bence ufak bir revizyon yapsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Başka dikkatimi çeken tabii Merkez Bankası 2027-26'nın kalan kısmında nasıl bir yol izleyecek beklentisi vardı. Orada da haftalık repoya geri dönebiliriz mesajı tabii ki piyasalar tarafından acaba nasıl diye algılanmaya çalışıldı. Çünkü biliyorsunuz gecelik fonlamadan devam ediyor Şubat savaş başlangıcından beri. O fonlama maliyeti %40'larda ama haftalık repo 37'de duruyor hala. Eylül ayında bir adım atacaksa da bence 37 ile değil daha yüksek bir faiz oranı ile devam edecek. Ben Eylül adım ayında %40'lık faiz oranını pek değiştirmesini beklemem açıkçası. Hı hı. Bence bunlar önemli adımlar bunlardı ama bence bugüne başlarken çok daha önemli bir adım oldu. Çünkü Merkez Bankası'nın elindeki en önemli silah kısa vadeli faizler ama onun o konuda yapabileceği her şeyi yapmış durumda gibi açıkçası. Bundan sonra faizleri yüksek tutarak enflasyonu çok aşağı getirmek mümkün gözükmüyor. Çünkü birçok dışsal şokla da uğraşıyoruz. Buradaki bugün açıklanan özellikle motorin vergilendirilmesi konusundaki adım bence önemliydi. Oradaki ÖTV'nin sıfırlanması Ağustos ayı için, ondan sonra da her ay 3 lira artarak yıl sonunda aslında eski haline geri gelmesi önümüzdeki aylardaki enflasyon görünümünü ve beklentisini bir nebze iyileştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sene enerji tarafında oldukça bir baskı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Zaten Merkez Bankası Başkanı da bu revizyonlarda hem gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncellemeleri hem de işte yönetilen yönlendirilen fiyatların kendi tahminlerinin yükseltmesinde rol oynadığını paylaştı bizlerle.

0: Umarım dizel fiyatlarındaki global sıkıntı bir nebze daha aşağı iner ve bizim de enflasyon için sene sonunda piyasanın beklediği %29'un altına gelebilme ihtimali doğar diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi sizin söylediğiniz detay önemliydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Motorun için devreye alınan kademeli öz tüketim vergilemesi uygulamasına ilişkin burada böylece maliyet baskılarının hafifletilmesinin yanı sıra enflasyon beklentilerinde bir törpülenme yaratılma hedefi de mevcut. Şimdi bunu sormak istiyorum. Yani siz söylediniz tabii ki enflasyon tarafına pozitif anlamda bir etki yapacak diye düşmesi yönünde ama oradan ne kadarlık bir etki alırız? Yani tam olarak hani onun düşüreceği eksi yönde yaratacağı etki ne kadar olur? Biraz daha açar mısınız?
0: Yani şimdi şöyle bakalım. Temmuz ayındaki yine beklenti anketinde Ağustos ayı için piyasa katılımcılarının tahmini %1,44'tü. Ama daha sonraki petrolün yükselişi ve işte dizelin pompa fiyatının Temmuz'un 15'ine 70 liralardan 80 lira kadar çıkması ve aslında bu akşam normal koşullarda bir 8 liralık bir zam daha gelmesi gerekiyordu. Yani 88 liraya çıkmış olacaktı. Bunun bence özellikle sonbahar ayları başlarken fiyatlara negatif etkisi fazla olacaktı. Hem Ağustos hem de Eylül enflasyonu açısından bence bunun önüne geçilmiş oldu. Benim tahminim Ağustos ayında işte %2,1'lik bir cari bir beklenti var Ağustos enflasyonu için. Bu etkiyle beraber bir ihtimal ben bunun bir 60'lara gerilemesini yani yaklaşık bir 50 bazlık iyileşmeye sebep olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu akşam bir zam gelmesi gerekiyordu. O zamın nasıl uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyorum. Eğer uygulanmazsa bence dediğim gibi yaklaşık bir 40-50 bas puanlık bu ayın enflasyon rakamında bir pozitif etkisi olur diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi o tarafı takip edeceğiz elbette ama son olarak şunu sorayım enflasyon sunumuyla alakalı. Siz de söylediğiniz aslında piyasa beklentileriyle merkezin tahminleri arasında bir miktar makasın açık olduğunu dile getirdiniz. Günün sonunda baktığımızda 2027 yılında %15 ise hani bu böyle bir ortamda gevşeme beklentilerinin bundan sonrasında nasıl şekilleneceğine dair ne beklemek lazım? Evet, ilk aşamada 40 olarak kalmasını beklediğinizi ifade ettiniz ama hani yıl sonuna kadar nasıl seyreder iklim?
0: 40 olan fonlama maliyetini ben sene sonunda açıkçası eğer enflasyon 29'a doğru gerilerse 35 civarlarına kadar bir indirme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ama oradaki momentum önemli. Geçen sene de açıkçası Ekim'e kadar zor bir dönem geçirmiştik enflasyon açısından. Sonraki 3 ay iyi beklentilerden daha iyi gelince enflasyon Merkez Bankası daha hızlı adım atabilmişti. Burada da şu an bu 500 puanlık adımı atması biraz zor gözükse de dediğim gibi eğer hem petrol fiyatlarındaki aşağı hareket bunu desteklerse bence iyimser bir senaryoyla 500 bas puanlık bir fonlama maliyetinde aşağı yönlü bir indirim söz konusu olabilir.
1: Şu anda bunların fiyatlamalara yansımasına baktığımızda tabii ki jeopolitik risklerle birlikte enflasyon tarafıyla birlikte orada faizin nereye yöneleceğiyle birlikte Borsa İstanbul'da geldiğimiz nokta 14 binler seviyesi. Peki eğer bundan sonrasında hani o gevşemeler birazcık gevşeme adımı biraz daha gecikmeli gelecekse şayet bizi daha yukarıya taşıyacak hikaye ne olabilir?
0: Şimdi tabii bir takım gelişmelerin yani bizi en önemli piyasayı yönlendiren tabii ki Merkez Bankası'nın faiz adımları. 2026'nın başında da böyleydi. Hikayenin gecikmesindeki en önemli sebep de bu. Türkiye son 4 senedir çok yüksek enflasyon problemiyle yaşıyor. Bunun da şirket bilançolarına yansımalarını görüyoruz. Şirket karlılıklarının oldukça sıkıştığını. O yüzden açıkçası enflasyonun aşağı gelmesi birinci faktör. Bunun da çok hızlanmadan yabancı yatırımın Türkiye'ye artan bir hızla gelmesini ben beklemem. Onu gördüğü zaman bence daha pozitif bir fiyatlama olacaktır diye tahmin ediyorum yılın geri kalan kısmında.
1: Şimdi bir yandan da bilanço sezonunun da sonuna gelmiş geliyoruz yavaş yavaş. Oradaki çıktılara, bilançolara baktığınızda ve ondan sonraki yaptıkları yönlendirmelere baktığınızda orada bundan sonrasında daha pozitif ayrışmasını beklediğiniz sektörler varsa oraya da değinelim isterim.
0: Şimdi daha zorlanan sektörlerin neler olduğunu gördük. Hı hı. Birincisi otomotiv zorlanan bir yıldan geçiyor açıkçası. Kar marjlarının düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Havacılık sektörü zor bir sene. Maliyetler açısından özellikle yakıt maliyetleri havacılık şirketlerini oldukça zorluyor. Bankacılık çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Ama faizlerin yükselmesiyle birlikte net faiz marjlarında bir daralma gözlemledik. Onun da üçüncü çeyrekte çok düzelmesini beklemem. Çünkü fonlama maliyeti 40'la devam ediyor. Temmuz'u bitirdik. Ağustos bitecek. Eylül'de bir indirim gelse bile onun etkisi dördüncü çeyreğe olur. O yüzden bankacılıkta da çok harika bir şey beklemiyorum. Tek öne çıkan açıkçası gerçekten bambaşka ve çok iyi bir bilanço açıklayan Tüpraş oldu. Tüpraş'ta rafineri marjlarının tarihi yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte inanılmaz bir nakit yarattı. Yani serbest nakit akımına baktığımızda ilk 6 ayda 120 milyara yakın bir serbest nakit akımı yarattı. Yani böyle bir sene daha yaşaması çok zor. Ama onun dışında şu sektörde çok iyi dediğim, gözüme çarpan çok fazla bir sektör yok açıkçası. Dediğim gibi bilançolar oldukça zorlandığını görüyoruz. Kârı artmış şirketlerin neden kârı arttığına dikkatli bakmak lazım. Bazılarında işte bu ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisini görüyoruz. Ama piyasa bunun kaliteli bir kâr artışı olmadığını düşündüğü için onu fiyatlamıyor. Açıkçası 2026 zor bir sene. Üçüncü çeyrekte de ikinci çeyrekten çok daha farklı iyi bir bilanço sezonunun gelmesi bu şartlar altında biraz hayalci olur.
1: Peki şimdi az sonra da Amerika'dan üfe verisini alacağız. O gelince ekranlara onunla ilgili de konuşuruz ama öncesinde kısaca da olsa ki geldi. Üfe Temmuz'da aylık bazda değişim göstermedi. Beklenti %0,1 artışmış. Önceki de %0,1 düşüşmüş. Dolayısıyla aylık bazda sabit kaldığını söylemek mümkün. Şimdi bir miktar bu veriyi dilerseniz yorumlayalım. Çünkü Fed'in attığı adımlarda içeriği önemli şekilde etkiliyor. %4,7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. %4,9'luk artış beklentisine karşın. Bir önceki veri dün de TÜFE verisini almıştık. Hatırlayacağınız üzere %0,1 olarak gerçekleşmişti aylık bazda baktığımızda. Tabii enflasyon tarafı bu şekilde ama önemseyeceğimiz bir diğer veri de geçtiğimiz hafta sonu aldığımız ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisiydi. Orada da -23.000'lik ki 80.000'lik artış beklentisine karşın gelen veri artık o yılın başında istihdam piyasalarının dayanıklı olduğunu söylediğimiz, düşündüğümüz dönemin bir miktar sonuna mı gelindiğini düşündürten aslında bir veri oldu. Dolayısıyla Fed'in eli rahatladı mı, rahatlayacak mı diye konuşulurken yeni gelen veri setiyle beraber, üfe verisiyle beraber bu veri setini nasıl yorumlarsınız?
0: Gerek dünkü TÜFE verisi gerek şimdi gelen üfe verisi bence Fed'in elini biraz daha rahatlatıyor. Şimdi en son FED toplantısından sonra kafalar biraz karışmıştı ve piyasaların açıkçası bir faiz arttırımı beklentisi Eylül toplantısı için artmıştı. Ancak dünkü TÜFE verisinden sonra biz bunun tekrar normalleşmeye başladığını bekliyoruz. İşte bu dolarda biraz hafif zayıflamaya yol açtı. 10 yıllıklarda ufak çaplı da olsa aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bence burada piyasanın herhangi bir faiz artışını fiyatlamaması genel olarak piyasalar açısından pozitif bir etki. Bu sene biliyorsunuz Kasım ayında ara seçimler var. Ben Fed'in açıkçası elinde olursa bir faiz indirimi yapmak için bir adım atmak isteyeceği yönünde olacağını düşünüyorum. Bu destekleyici enflasyon verileri de belki yılın son iki toplantısında elini kolaylaştırabilir. Orada da dediğiniz gibi artık istihdam verisi oldukça zayıfladı ama burada da birkaç ayı daha görmekte fayda var. Herhangi bir mevsimsellik veya tekil bir olay var mı bu rakamları etkileyen? Tabii piyasalar açısından Fed'in sinyalleme etkisi tüm dünyada en dikkatle izlenen verilerden bir tanesi.
1: Peki bununla birlikte baktığımızda aslında hem içeriği konuşuyoruz hem dışarıyı konuşuyoruz. Şunu merak ediyorum, yani sizin bir portföy yöneticisi olarak da buradaki bir bu alandaki bir profesyonel olarak da bu kadar belirsizlik ortamında mesela sabah ilk geldiğinizde ilk baktığınız indikatör ne oluyor ya da dinamik ne oluyor diyeyim?
0: Ben açıkçası kendi piyasamız açısından çok uzun senedir, yani Şubat ayından beri petrol fiyatlarına bakıyorum. Türkiye'deki iki en önemli makro indikatörü etkileyen bir fiyatlama. Birincisi enflasyon tabii ki. İkincisi de cari açık. Zaten cari açıktaki enerjinin yarattığı artışı takip ediyoruz. O yüzden benim için en önemlisi burada bu sene içinde Brent petrol fiyatlaması oldu. Ama sadece Brent petrol değil, tabii ki eskiden rafineri marjinali daha yakın bir korelasyonla hareket ederdi ama orada hem Rusya'nın rafinerilerinin hasar görmüş olması ve dizele ihraç yasağı getirmiş olması oradaki fiyatlamaları çok yükseltti. Yani petrol fiyatı düştüğü zaman dizel fiyatları aynı şekilde gerilemiyor maalesef. O yüzden tüm enerji fiyatlamalarının ben enflasyon üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyorum. Orta vadede en önemli fiyatlama bence bu oldu. Bu sene piyasacı oyuncularını en çok şaşırtan hareketlerden bir tanesi altın tarafında oldu. Seneye başladığımızda çok hızlı bir başlangıçta 5400 dolarlara kadar yükselen altın savaş döneminde işte 4000 dolarlara kadar hatta 4000 dolarında altına geriledi. İşte o klişe güvenli liman argümanını terse çıkardı. Neden terse çıkardı? Çünkü ABD reel faizleri aslında burada çok belirleyici oluyor bu noktada. Savaş sırasında global doğal likiditesinin azalmasıyla birlikte reel ABD reel faizleri yükselince altın fiyatları da buna ters tepki verdi. Açıkçası dediğim gibi ben bu endikatörlere hem doların gücüne ve dolar likiditesine takip ederken diğer taraftan da Brent petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ne yönde hareket ettiğini takip etmeye çalışıyorum.
1: Şimdi siz konuşurken piyasalarda yüzde kaçla fiyatlanıyor diye baktığımda da Eylül ayında %40 beklentiyle fiyatlandığını görüyoruz. Yine Aralık ayında bir beklenti mevcut, aslında bir faiz indirme beklentisi mevcut. Onu da söylemiş olalım. Çünkü siz altından konuşunca en çok bu taraflardan da etkilendiği için, faiz indirimi beklentilerinden de etkilendiği için siz bir girizgah yaptınız ama ne beklememiz lazım bundan sonrasında diye çokça soruluyor. Belki de en çok sorulan konulardan bir tanesi bize altın konusu. Zira çok da yatırımcısı var Türkiye'de. Dolayısıyla hani orada bundan sonrasında ne olur? Tabii ki savaşın nereye gideceğini yönünü bilemiyoruz. Şu an belki acaba biraz daha arkamızda mı bırakırız derken hani bir anda da alevlenebiliyor. Dolayısıyla iyi kötü senaryo şeklinde ayırarak beklentilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
0: Tabii seneye çok kuvvetli bir başlangıç yaptıktan sonra ben 8000 dolarlık altın tahminleri gördüğümü de hatırlıyorum senenin başında. Ama tabii ki bu çok yanılttı ve tüm yatırım bankalarının, global yatırım bankalarının tahminleri aşağı çektiğini görüyorum açıkçası. Sizin bahsettiğiniz gibi bir senaryo yapmamız gerekirse bence altının bu seviyelerde adil bir fiyatının olduğunu düşünüyorum. Eğer
1: Evet.
0: iyimser bir senaryo düşünürsek seneyi 4.900-5.000 dolarlar bandında kapayabilir. Bu da ancak ABD reel faizlerinde bir gerilemeyle mümkün olacaktır. İşte dediğiniz gibi bir faiz indirimi eğer söz konusu olursa onu tetikleyecek olan noktalardan bir tanesi bu. Kötümser senaryoda tekrar ben 3.900-4.000 dolarlar civarında bir denge bulacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin, çok teşekkür ediyoruz size katkılarınız için ve kısa bir ara zaman akıllı parada.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.

0: akbank.com'da. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakikamız var. Fed tarafından Barkin'den gelen bir açıklama. ABD ekonomisi tüketici odaklı yapı ile dirençli kalmayı sürdürüyor açıklaması geldi. Veri sonrasında ve yine şöyle bir baktığımızda %40'la bir faiz artış fiyatlanıyor demiştik Eylül ayında. Şu anda geldiğimiz noktada %34'lük bir ihtimalle faiz artışı fiyatlaması mevcut swap piyasalarında. Ve bir haberimizde noktalayacağız efendim. Akıllı parayı Counterpoint Başkanı Yardımcısı Neil Shah, Nvidia'nın geleceğine ve yapay zeka patlamasının temelini oluşturan döngüsel anlaşmalara ilişkin görselleri paylaştı. Detayları izleyelim. Akşam saatlerimiz 18.20'yi gösterdiğinde görüşmek üzere.
1: Nvidia söz konusu olduğunda kredi piyasalarında belki de başlangıçta düşündükleri kadar risk altında olmadıklarına dair bir rahatlama var gibi görünüyor. Bu durum Nvidia için riskin azaldığı anlamına mı geliyor? Nvidia'nın şu anda yaptığı bazı yatırımlar söz konusu olduğunda döngüsellik konusundaki endişelerden bazıları nelerdir?
2: Kesinlikle bence bu borcu defterlerden çıkarmanın ve riskin çoğunu üstlenebilecek altyapı kiralayan asıl altyapı oyuncularıyla yapay zekayı oluşturmak, eğitmek ve hatta büyük ölçekli çıkarımlar yapmak için gereken bilişim arasında bir kanal görevi görecek özel amaçlı bir araç oluşturmanın çok akıllıca bir yolu. Ve her şey modelin token ekonomisine indirgeniyor. Yani talep tarafında iyi bir marj elde edebilirlerse bilişim için kiralama ücretini geri ödeyebilirler diye düşünüyorum. Ve Nvidia bu özel amaçlı araçlara bilişim gücünü teslim eder etmez gelir elde ediyor.
1: Bu durum hiper ölçekleyicilerde gördüğümüz kaldıracın bir kısmını o kadar şeffaf olmayabilecek bir finansal piyasa sektörüne aktarma riskini taşıyor mu?
2: Şeffaf değilse bile bir nevi yarı şeffaf olduğunu söyleyebilirim. İnanıyorum ki bu oyuncuların çoğu, sektörün toplam sermaye harcamalarına bakarsanız en büyük hiper ölçekleyiciler için yılda neredeyse 700 ila 800 milyar dolara ulaşıyor. Ve farklı oyuncularla birlikte bu 500 milyar dolarlık fona baktığınızda aslında diğer birçok oyuncu için ek bir yastık görevi görüyor. Yine de birkaç yıla yayılacağı için sonuçta hiper ölçekleyicilerin yıllık harcamalarının sadece %20 ila 30'una denk geliyor. Finansman gerektirecek uzun kuyruklu oyuncular olacaktır. Belki bunlar ikinci seviye veya üçüncü seviye veri merkezleridir. Bu yüzden bunun daha fazla oyuncunun yer alacağı tüm ekosistem için bir volan etkisi yaratacağını söyleyebilirim. Finansmandan belki nakit sıkıntısı çeken bazı büyük hiper ölçekleyiciler veya dediğim gibi bazı ikinci, üçüncü seviye oyuncular yararlanabilir.
1: Evet, bu gelişmeyi görmek ilginç oldu değil mi? Yani Nvidia'nın özel sermaye getirdiğini görüyorsunuz. Tabii ki örneğin CoreWeave'de gördüğümüz gibi borca büyük bir bağımlılık var. Yani son sonuçlarında çok iyi iş çıkardılar. Ama aynı zamanda Intel'in çok büyük bir öz sermaye artırımı yapmaya çalıştığına dair son haberler var. Sermaye mevcudiyeti ve yapay zeka finansmanı söz konusu olduğunda şu an ne kadar büyük bir sorun var ve tüm bu farklı projelerden bu farklı modellerin de ortaya çıktığını görecek miyiz?
2: Evet, kesinlikle tam üstüne bastınız. Yani her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Eğer altyapıya bir trilyon dolar yatırım yapmak istiyorsanız, yatırımın yaklaşık %50'si sunuculara gidiyor ve bunun da %80'i bilişim ve belleğe gidiyor değil mi? Ve bunu inşa etmek için, bu doymak bilmez talep için, işlemcilerden belleklere kadar o en ileri teknoloji çipleri üretebilecek dökümhanelere ihtiyacınız var. Ve TSMC'ye bakarsanız, tüm bu büyük oyuncuların kapasiteleri zaten dolmuş durumda ve bu yüzden Intel gibi yeni oyuncuların genişlemesine, çip üretim hizmetlerini üstlenmesine ve bu çipleri zamanında üretmesine ihtiyacınız var. Ve işte bu yüzden bu çipleri ölçekli bir şekilde üretmek için ASML gibi şirketlerden ekipman satın alacak kadar büyük bir sermaye de ihtiyaçları var değil mi? Ve bu yüzden bence Intel hisseleri iyi gittiği için bunu kaldıraç olarak kullanacak ve bu parayı çip üretim hizmetleri için genel sermaye harcamalarına aktaracak bir tamponu vardı.
1: Ve Neil, bu kazanç sezonuna gelince yapay zeka hesaplama talebinin orada olduğuna dair belki de daha fazla işaret görüyor musun?
2: Kesinlikle görebildiğimiz çok fazla talep var ve şu anda sadece buzdağının görünen kısmındayız. İçerik oluşturuculardan geliştiricilere ve işletmelere kadar verimlilik artış miktarına bakarsanız çok fazla verimlilik artışı görüyoruz ve yapay zeka ile ne kadar daha fazlasını yapabildiklerini görüyoruz. Ve bir kez token yakmaya başladığınızda ve o yazılımları ve her şeyi gerçekten hızlı bir şekilde oluşturduğunuzda geri dönmek çok zordur, değil mi?
3: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak enflasyon raporu toplantısının çıktıları üzerine değerlendirme yapacağız. Ayrıca Amerika'dan üretici enflasyon rakamları geldi. Fed'in duruşunda bir farklılığa sebebiyet verecek mi? Bu da yine tarttığımız konulardan bir diğeri olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseltildiğini, 2027 tahmininin ise değişmediğini açıkladı. Fatih Karahan, ara hedefe uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını belirtirken, yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz dedi. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4.2 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.4 milyar dolarlık fazla kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 7 Ağustos haftası itibariyle 178.4 milyar dolara yükseldi. 31 Temmuz haftasında 40.8 milyar dolar olan swap hariç net rezervler ise geçen hafta 50.6 milyar dolar düzeyine çıktı. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta 1,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken 505 milyon dolarlıksa tahvil alımı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %0.2'lik artış beklentisine karşı değişim göstermedi. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise %4.7 oldu. Piyasa beklentisi %4.9 artış yönündeydi. Ülkede değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek üretici enflasyonu Temmuz'da aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %4.2 arttı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da 100 endekste kararsız bir seyir var. Artı ile eksi arasında gidip geliyor endeks ama 14.100 puanın üzerine kalmaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Seans başlangıcından sonra 14.200 puanın üzerine doğru gittik ama sonrasında bankacılık endeksine gelen satışlar bir miktar piyasayı aşağı doğru çekmiş oldu. Bankacılık endeksi şu anda da %0.7-0.8 kadar aşağı yönlü hareketle endeks üzerinde negatif etki yaratıyor. Sanayi endeks tarafı biraz daha farklı ama endeks bazındaki ayrışmada en belirgin olan unsur bankacılık endeksinin eksi de gitmeye devam etmesi. Kurlar tarafına bir göz gezdirelim. Kurlar tarafına baktığımızda Euro TL tarafında 55 lira 27 kuruşluk bir fiyatlama görüyoruz. Euro dolar çaprazı bir parça yukarı doğru kaydı. 1.1543'lere doğru gitti. Dolayısıyla biz dolar TL'de bunun etkisini 47 lira 77 kuruşta, Euro TL'de ise biraz daha yukarı yönlü hareketle görüyoruz, takip ediyoruz. Diğer taraftan yine dolar endeksi de 99.90'ların altında kalmaya devam ediyor. Biraz daha aşağı doğru sarkmış oldu. Buradan dönelim Avrupa borsalarındaki tabloyu değerlendirmeye çalışalım. Orada karışık seyir dünkü gibi devam ediyor. Londra'da %0.3 kadar eksi var. Paris'te CAC 40 endeksi çok sınırlı eksiye doğru geçti. DAX endeksinde ise %0.3 artı var. Milano borsası bugün de pozitif ayrışan tarafta %0.4'lük primiyle beraber. Amerikan vadelilerine bakalım. Hisse bazlı haberler burada belirleyici olmaya devam ediyor ama iyimserlik rekor seviyelerde olan endekslerde hala sürüyor. Şu anda Dow Jones vadeleri %0.3, S&P 500 vadeleri ve Nasdaq vadeleri kabaca 0.2 kadar primle bir başlangıç vaat ediyor bizlere. Dolayısıyla aslında orta vadeli olarak hisse senedi piyasalarındaki o canlılığın korunmaya çalışıldığını, devam ettiğini söyleyebiliriz. Emtia piyasasıyla noktalayalım piyasa rakamlarını. Orada spot altının ons fiyatı bir 13 dolar kadar aşağı kaydı dünkü kapanışa göre ve 4.395 dolar seviyesine doğru geldik. Petrol fiyatlarında daha hızlı gerileme var. Barışa ilişkin ümitlerin biraz daha artmasıyla beraber şu anda 87 dolar 12 sent seviyesinde Brent petrol fiyatını, 81 dolar 25 sentlerde ise Amerikan tipi ham petrol fiyatını görüyoruz. Rakamlar böyle söylüyor. Geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda bugün ilk olarak Aslı Savranoğlu ile birlikteyiz. Enflasyon raporu toplantısını yerinde takip etti Aslı. Dolayısıyla biraz üzerine konuşmayı hak ediyor elbette bu toplantı. Zira Aslı önemli bazı başlıklar var. Evet, enflasyon konusunda 28'e doğru, 26'dan 28'e doğru bir beklenti kayması var. Dolayısıyla piyasanın beklediği yere biraz daha yakınsayan bir Merkez Bankası gördük. Şu anki duruşun dezenflasyonu desteklemeye devam ettiği yönündeki bakış açısı önemli. Dolayısıyla ek bir sıklaşma beklemeyi gerektirecek bir söylem yok. Ancak gevşemeyi bekler miyiz sorusu bugünün en önemli sorularından bir tanesiydi. Dolayısıyla Merkez Bankası daha önceki toplantıyla bu toplantı arasındaki farklılıklar nereden kaynaklandı? Hassasiyetler nerede kalmaya devam ediyor? Ona ilişkin önemli detaylar verdi. Hani bu süre zarfındaki şoklar olumlu tarafa da gidebilirdi. Hep olumsuz tarafta kaldı. Dolayısıyla biz de ihtiyatlı durmaya devam ediyoruz dedi Fatih Karahan.
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi aslında biraz daha Merkez Bankası'nın öngörülerinden daha olumsuz koşullar vardı diyelim. Dolayısıyla enflasyon beklentisini de tahmininde %26'dan %28'e revize etti. Buradaki en önemli revizyon aslında gıda fiyatlarından gelmiş gibi gözüküyor. Gıda enflasyonu %26.3'ten 28.5'a revize edildi ki şu anda zaten %37.5 seviyelerinde oldukça yüksek. Hala daha burada değil bence, o konuda riskler de devam ediyor. Bunun dışında ithalat fiyatlarındaki güncelleme etkili olmuş gibi gözüküyor. Bunun dışında da baktığımız zaman çıktı açığına ilişkin aslında ilginç bir şekilde çıktı açığına ilişkin tahminlerle bir miktar yukarı doğru revize edilmiş olduğunu, raporun içinde söylendiğini görüyoruz. Bu da ilginç çünkü özellikle çok ciddi bir şekilde birkaç kere tekrarladı ki Merkez Bankası Başkanı Karahan, iş talep göstergeleri aslında çok daha zayıf seyrediyor. Ve önümüzdeki özellikle ikinci ve üçüncü çeyreğe ilişkin dezenflasyonist etki burada devam ediyor ve ekonomik aktivitedeki soğuma belirginleşmeye başladı ve enflasyona destek veriyor. Ama buna rağmen şimdi geldiğimiz noktada belki şunu konuşmak lazım. %26 bu sene için enflasyon tahmini %28'e revize edildi. Ama 2027 için enflasyon tahmini ve hedefi %15 olarak korunuyor. Fatih Karahan bunun OVP'de tekrar gözden geçirileceğini söyledi ki aslında şu anda buna yani buradaki mesaj biraz belki de dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çünkü %15'in hedefinin revize edilmesine yönelik şu anda bir gereklilik olmadığını söylemekle birlikte şu anda biliyoruz ki aslında ana eğilim işte %27'ler seviyesinde. Şu önümüzdeki dönemde %15 hedefinden oldukça uzakta. Dolayısıyla burada bir revizyon olup olmayacağı para politikası açısından da önemli takip
0: ama
1: edilecek.
0: Bu kısmı şöyle anlaşılabilir belki. Yani sonuçta bundan çok kısa süre sonra bir orta vadeli program açıklanacak. Dolayısıyla aslında burada hükümetin hedefinin ne olduğunu, bakış açısının ne olduğunu görüp para politikası uyarlamasını ona göre götürmeyi tercih eden bir Merkez Bankası çok anormal gelmiyor. Elbette Merkez Bankası burada araç bağımsızlığına sahip ama burada hükümetin koyacağı hedefler ve önümüzdeki döneme ilişkin bakış açısının nerede olacağı da para politikası ufkunu belirlerken önemli. Yani Merkez Bankası'nın aslında bugünkü toplantıda kurguladığı ana iletişim bu yıl sonu enflasyonunun nerede olacağına daha fazla hedefli ve odaklı. Biz orada tabanı nerede oluşturursak OVP hedeflerini de duyduktan sonra 2027'ye ilişkin durduğumuz yere dair daha fazla şey söyleyebiliriz diyor. Yani bu anlamda bakıldığında hani uzun vadeli rehberlik vermemesi nedeniyle eleştirilebilir. Ama kendi elinde de bilinmeyen bir belirsizlik aralığı olduğu için hükümet hedefleri çerçevesinde orayı görüp ondan sonra bunun iletişimini yapmayı daha sağlıklı bulmuş olabilirler.
1: Bence de bu sonuçta OVP'nin yakın zamanda açıklanacak olması buradaki revizyonu bence gerçekten de OVP'ye daha paralel bir şekilde ilerletme süreci mantıklı bence de. Sadece şunu dikkat etmek gerekiyor ki enflasyonun ana eğilimi aslında şu anda bize 2026'dan zaten ya 2026 yıl sonu hedefine yaklaştığını söylüyor ama bu ana eğilim önümüzdeki 12 aya ilişkin olduğunu düşünecek olursak aslında bu 2027'ye de doğru sıçrayan bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla şu anda o yüzden mevcut %15 hedefinden uzakta olduğunu, dolayısıyla bir gerçekten bir revizyon gerekip gerekmediğini burada OVP'de tabii ki göreceğiz ama bir revizyon da geliyor olabilir.
0: Bu arada bir araya girip şunu da söyleyeyim. Seninle dün tam burada konuştuğumuz konu bugün Merkez Bankası Başkanı'nın da gündemine geldi ve kendisi de orada aslında önemli bir detay verdi. Yani şeyi söylüyor, iç talep göstergelerindeki yavaşlamayı ve bunun mal enflasyonu üzerinden dezenflasyonist olduğunu dün bizim konuştuğumuz şekilde ifade ediyor. Fakat tabii bundan sonrasında o mal enflasyonunun daha aşağıya gelip gelmeyeceği talep koşullarının ne kadar yavaşlayacağıyla alakalı. Biz diyor buradaki kalemlerin hemen hemen hepsinde artık yavaşlama sinyalini görmeye başladık. Mesela dedi perakende satışlarda daha dirençli görüyorduk. Şimdi oranın da biraz daha aşağıya gelmeye başladığını gördük. Hizmetler tarafındaysa düzenlemeleri yaptık. Bekliyoruz ama kira tarafındaki atalet beklediğimizden daha yüksek çıktı dedi.
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi gerçekten aslında şu mesajı alıyoruz burada. Ana eğilim göstergelerinde hem işte özellikle iç talebin enerji kaynaklı maliyetleri ya da gıda kaynaklı şu son dönemdeki artışı bir miktar dizginlediğini ve Merkez Bankası'nın umut ettiği gibi aslında oradaki geçişkenliği sınırladığını görebiliyoruz. Buna rağmen dediğim gibi sonuçta onun kendi elimizde olmayan şeylerden dediği Merkez Bankası'nın yukarı yönlü revizyonlar yapılmak zorunda kaldı. Yani bu tarafı tekrar belki değerlendirmek gerekir sonra. Ama bir sonraki grafiğimizde Merkez Bankası'nın aslında para politikasını bu taraftan nasıl bu enflasyon görünümüne bakıp nasıl yönlendireceğine ilişkin de aslında bazı sinyaller aldık. Burada Merkez Bankası'nın söylediği önemli bir şey vardı. O da enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye göre aslında para politikasının yani para politikası faizinin sabit kalması durumunda para politikasının sıkılaşacağını, dolayısıyla bunların paralel hareket ederek mevcut sıkılığın korunabileceğini söyledi. Bu da aslında özellikle de reel sektörün enflasyon beklentilerine de yaptığı vurgu dikkate alındığında önümüzdeki dönemde enflasyon reel sektörün enflasyon beklentilerinde bir iyileşme olması durumunda ağırlıklı ortalama fonlama oranında da bir düşüşün sinyallerini alabilirmişiz gibi görünüyor.

Buraya nereden geliyoruz? Belki bu grafiği biraz inceleyip bakabilirsek, reel sektörün enflasyon beklentileriyle ortalama fonlama maliyetini üst üste koyduğumuz bir grafik ve aralarındaki farka bakıp biraz parasal sıkılığı buradan ölçtüğümüz bir grafik bu. Gördüğümüz gibi özellikle işte 2025'in sonunda, yani zaten 2022 ve 2023 döneminde burada farklı bir para

0: oldukça yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Ve geldiğimiz noktada da işte yaklaşık aralarındaki fark %7,5 puan gibi bir fark var. Bunun yani ağırlıklı ortalama fonlama faizinin aşağıya gelmesinin aslında önünü reel sektörün enflasyon beklentilerindeki olası bir iyileşme açacak gibi gözüküyor. Bunun için de birkaç bir şeye belki bakacağız. Önümüzdeki dönem 1 Ağustos ayı enflasyonu bu anlamda önemli olacak. Karahan aslında Temmuz ayındaki biraz yönlendirmenin farklılaşmasından dolayı da Ağustos'a ilişkin çok net bir rehberlik vermekten kaçındı aslında. Fakat piyasadaki tahminlerden şunları görüyoruz ki %2 civarında bir enflasyon olabilir. Bu da bizi yıllık bazda aslında neredeyse aynı seviyede bırakacak bir yıllık enflasyon gösterecek. Ana eğilimde de dolayısıyla çok ciddi bir iyileşme görmeyebiliriz. Ama bundan sonraki dönemlerde o yüzden de tekrar aslında veri bağımlı olduğunda tekrar burada belirtmek lazım. Onu takip eden dönemlerde işte petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyonun seyri buradaki reel sektör enflasyon beklentilerinde bir iyileşmeye yol açtığı oranda da ağırlıklı ortalama fonlama oranında bir düşüş görebiliriz.
1: Ya şimdi burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Normal koşullar altında eğer ki reel sektörün bir yıllık enflasyon beklentisi üzerinden konuşacak olursak, tansiyon düşse ve savaş bitti yaklaşımı söz konusu olsa, bir enerji maliyetleri üzerinden, iki ham madde maliyetleri üzerinden zaten reel sektörün enflasyon beklentisinde bir iyileşme göreceğiz. Ama diyelim ki onu görmemiş olsak bile sadece tansiyonun düşmesi dahi 40 yerine 37 politika faizine dönüşü dahi haklı çıkarabilir. O bile belli bir sıkılık sağlıyor oluyor çünkü normal koşullar altında.
0: Evet, yani burada şöyle bakınca tabii ki hem gevşeme alanı burada görüyoruz, hem de dediğim gibi sonuçta reel sektör burada eğer gerçekten iş talep koşullarının da sıkı gittiği ve sıkılaşarak gittiği, ki üçüncü çeyrek içinde aslında sıkılaşarak gittiğini göreceğiz diye düşünüyoruz. Burada enflasyon beklentilerinde bir iyileşmenin devamını en azından reel sektör anlamında görebiliriz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Özellikle onunla bir parça yabancı işlemleri üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hisse senedi tarafında çok bir hareket yok ama tahvilde üst üste alım tarafında pozisyonlanmaya devam etmiş Bekir yatırımcılar.
2: 9. haftayı taşıdılar net alımlarını. Gerçekten geçen hafta da 505 milyon dolarlık alımla oldukça güçlü sayılabilecek bir alımı görüyoruz. Bu 9 haftadaki toplam alımları 5 milyar dolara yaklaştı. Açılı 4.8 milyar dolar. Ancak bu dönemde tahvil tarafında özellikle 2 yıllık tahviller nereden nereye gelmiş diye baktığımızda 2.3 puan, 2.5 puana yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yabancı alımların tahvilde bu alımlarını ne kadar devam ettirebilir bilmiyorum ama Merkez Bankası'nın bu sıkı duruşu buradaki elini de rahatlatacak bu yabancı alımlarının devam etmesini sağlıyor gibi görünüyor. Hisse senedi tarafına geldiğimizde ise orada neredeyse hiç yoklarmış geçen hafta. Zaten epeydir oldukça düşük hacimlerle görüyorduk. Bir tek geçen hafta, bir önceki hafta 186 milyon dolarlık bir işlem vardı. Ama 6-7 haftadır oldukça sınırlı bir işlem hacmi ve net tarafta bir pozisyon alımları olmadığını görüyorduk. Burada hisse senedi tarafında yılbaşından beri 1.3 milyar dolarlık alım olmasına rağmen BIST endeksinde hep konuşuyoruz. Artık yabancıların etkinliği de düzenli böyle pasif fonların işlemleri de oldukça sınırlı kaldı. Daha çok bu işlem net hareketlerin yüksek olduğu dönemlerde, grafikte görülen dönemlerde daha çok bunlar MSCI ayarlamalarının, endeks ayarlamalarından sonra pozisyon değişimlerinden kaynaklı hacim artışları ve pozisyon değişiklikleri olduğunu görüyoruz. Bunun dışında çok fazla Borsa İstanbul'da işlem yapmadıkları, bunun da daha çok yurt içi yatırımcıların ağırlığının, özellikle fonların ağırlığının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bundan sonraki dönemde aslında Merkez Bankası'nın bugünkü yönlendirmeleri sonrasında banka hisselerini ben biraz daha mesela yabancıların etkili olabileceğini düşünüyordum ama şu ana kadar çok fazla bir hareket görmüyoruz. Dün %4'ün üzerinde bir yükseliş vardı bankacılık sektöründe. Bugün biraz onun kar satışları gibi görüyoruz. %1 gibi gerilemişlerdi. Şu anda biraz yatay negatif seyrediyor. Ancak banka hisselerini dün işlemiştik seninle. Oldukça sert, olumsuz bir şekilde pi fiyatlamasından sonra bundan sonra biraz daha sakin, daha böyle bir toparlama eğiliminde olması daha mümkün gibi görünüyor.
1: Peki, Bekir, çok teşekkür ederim.

0: Ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Amerika'dan enflasyon verileri, üretici enflasyon verileri geldi. Manşetler biraz beklentilerin altında. Çekirdeğe baktığımızda biraz daha farklılaşıyor ama sonuçta net duruş değişikliğine sebebiyet verecek çok ekstra bir veri olmadığını da söylemek lazım.
1: Keza piyasalarda da majör bir hareket görmedik açıl. Ama enflasyon verisinin, üfe verisinin, asgari ücretlere baktığımızda yıllık üfe verisinin Haziran ayındaki 5,5 seviyesinden 4,7 seviyesine gerilediğini ve bu durumda piyasa konsensüsünün aslında 4,9 seviyesinin altında kaldığını söyleyebiliriz. Çekirdek üfe tarafına baktım, özür diliyorum, yıllık üfenin üfe verisinin aylık bazda baktığımızda herhangi bir değişiklik görmedik. Çekirdek üfe tarafına baktığımızda ise yıllık artışla 4,2 seviyesine geldi. Aylık artışı ise %0,2 seviyesinde oldu. Alt kırılımlara baktığımızda aslında dün tüfe verisinde gördüğümüz verinin aynısını gördüğümüz söyleyebiliriz. Çünkü burada da geri çekilme özellikle mal ve enerji tarafından geliyor. Dün tüfe verisinde de aynı verileri karşılamıştık. Orada da bir miktar daha enerji fiyatlarının geriye gelişi veriyi aşağıya çekmişti. Üfe verisinde de aynı şeyi görüyoruz. Aylık bazda enerji fiyatlarında 3,1 gerilerken gıda fiyatlarında %0,9'luk bir düşüşlük görüyoruz. Fiyatlar aylık yatay görünümün özellikle bu iki kalemden geldiğini söyleyebiliriz. Keza hizmetler tarafında %0,2'lik aylık bazda yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Aslında en başta söylediğim gibi piyasada çok bir tepki olmadı. Tahvil faizlerinde 2 yıllıklarda 4,17'lere kadar varan bir çekilme gördük. 3 bas puanlık bir aşağı yönlü hareket gördük. 10 yıllıklarda ise 2 bas puanlık düşüşle 4,67 seviyelerine kadar geldiler. Hem tüketici verinin piyasa beklentisinin altında kalması hem üretici verinin piyasa verisinin altında kalması şu an ABD tarafında hem tüketici hem tüketimin hem de üretimin bir miktar daha beklenilenden ılımlı gittiği sonucuna vardırıyor bize. Bundan swap piyasalarında herhangi bir hareket görmedik bu arada. Çok hafif bir geri çekilmeler vardı. Sınırlı bir oynama gördük. Bundan sonraki süreçte Fed toplantısına yakın, Merkez Bankası toplantısına yakın daha net görüyor olacağız.
0: Elif çok teşekkür ediyoruz. Son olarak yurt dışı borsalarla tamamlayalım ama sabah saatlerinin bence önemli haberlerinden bir tanesiydi. Günlerdir hatta haftalardır üzerine tartıştığımız bir Güney Kore tartışması var. Bir yandan işte Samsung ve Hynix hareketi, bunların volatilitesinin çok artmış olması, inanılmaz değerlemelere ulaşmış olmaları ve arkasından gelen çok sert düzeltme. Şimdi o sert düzeltmeyi görüp dibe doğru geldikten sonra Mehmet Özdemir yavaş yavaş yeniden yukarı dönmeye başladığını zaten yabancı raporlarında bir iki hafta önce duymaya başlamıştık. Yani buralar değerleme olarak artık biraz normalleşti, denenebilir falan diye. Şimdi deneyenlerin bu borsayı, Güney Kore borsasını, Kospi Endeksini yeniden teknik olarak boğa piyasasına soktuklarını görüyoruz.
2: Şuradaki 19 Haziran'daki 9300'lerden Temmuz'un son gününe geldiğimiz zaman %40'a yakın çok sert ve ciddi bir düzeltmeden bahsediyoruz. Tabii siz değerlemelerden bahsettiniz. Hissesel bazda değerlemelerin aşırıya kaçtığı hisseleri de takip ettik ama 30 Temmuz'daki Kospi'nin 12 ay sonrasına ilişkin fiyat kazanç oranı tarihinde gördüğü en düşük seviyelere geldi. Burada biz 5'in de altına gelen 4,7'ler çerçevesinde bir fiyat kazanç oranını gördük. Buradan özellikle birazdan yabancıların ilgisini de bir miktar daha aktarmak lazım. Ama Temmuz sonundaki hareketten dipten %23'ler çerçevesinde yukarı gelen bir hareket. Burada bir miktar daha son dönemde hükümetin bu düşüşten, özellikle bu gördüğümüz düşüşten bir miktar daha hükümetin de alarma geçtiği bir ortam vardı ki burada ETF'lerdeki düzenlemeleri gördük. Son dönemde belki bir miktar daha volatilitenin azalmasında da yatırımcıların marj açıklarının bir miktar daha kapanması ve bu borçların da özellikle silinmesiyle birlikte buradaki hareketin de yukarı doğru döndüğünü gördük. Ama şu anda hali hazırda değerlemelerden bakarken çip şirketlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ve belki de bugünün en önemli haberlerinden birisi Anthropic'in özellikle Ekim ayında 2 trilyon dolar civarında bir halka arzı hazırlanması. Anthropic yapay zeka özellikle modellerini geliştirmek için çiplere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Özellikle 2 trilyon dolar civarında bir halka arzdan bahsediyoruz ama 110-120 milyar dolar civarında bir yıllık gelirden bahsediyoruz. Bu da çiftçiler için bir ekstra bir katalizör oluşturabilir. Bu rakamlar trilyon dolarlarca yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Gitmeye devam ettikçe de çiftçiler bundan nemalanacak gibi gözüküyor.
0: Mehmet Özdemir çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Bugün İngiltere'den büyüme verisi geldi. Büyüme verisi 0,4, aslında Avrupa'nın içerisindeki en yüksek büyüme verilerinden bir tanesi. Hatta G7 içerisinde de İngiltere'yi ön plana çıkartıyor gibi görünüyor. Aslında hem ithalat tarafı hem ihracat tarafı hem özel tüketim tarafı fena gitmemiş gibi görünüyor Ceren.
3: Açılı, evet. Aslında Dünya Kupası'nın etkisini gördük biz bugün İngiltere'den gelen büyüme verisinde. Haziran ayı verisinin desteğiyle ikinci çeyrekte daralma beklentisine karşılık ekonomi sürpriz bir büyüme gösterdi. %0,4'lük bir büyüme kaydedildi. Haziran'da aylık bazda, Mayıs'ta yatay seyretmesinin ardından büyüme oranı Haziran'da %0,3'lük bir artış göstermiş oldu. Tabii iki tane faktör var. Biri Dünya Kupası, diğeri sıcak havalar. Dünya Kupası yeme içme sektörü başta olmak üzere pek çok sektörü destekledi. Diğer tarafta sıcak havalar ise perakende, konaklama ve eğlence sektörleri üzerinde pozitif etki yaratırken inşaat ve eğitim sektörlerini aşağı çeken unsurlar oldu. Hizmetler öncülüğünde bir büyüme yaşandı. Hizmetler sektörü %0,4 büyüdü. Sanayi üretimi ve inşaat üretimi Haziran'da küçüldü. Fakat baktığımız zaman aslında ilk 6 aylık tabloya İngiltere ekonomisi bu performansıyla beraber %1'lik bir büyüme kaydetti ilk 6 aylık dönemde. Ve hem G7 ülkelerin tamamını geride bıraktı performansıyla, hem de Avrupa ve ABD'deki emsallerinin sınırı da olsa üzerine çıkmış oldu. Tabii ekonominin bundan sonraki seyri büyük ölçüde İran Savaşı'na gidişatına bağlı olarak değişecek. Mesela İngiltere Merkez Bankası ikinci 6 aylık dönemde momentumun hız kaybetmesini bekliyor. Dün Hazine Bakanlığı modellemelerini paylaştı. Yılın geri kalanında Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde bu sene büyümenin %0,9'a yavaşlaması, önümüzdeki sene ise %0,3'e gerilemesi beklentisi var. Enflasyonun ise %4'ün üzerine çıkarak önümüzdeki yılın başında zirve yapmasını bekliyor Hazine Bakanlığı. Diğer yanda tabii Burnham, aslında İngiltere Başbakanı, şu anda hayat pahalılığıyla mücadeleyi ekonominin merkezine oturtmuş durumda. Zaten birçok adım açıkladı. Enerji faturalarından KDV'nin kaldırılması ve otobüs ücretlerinin dondurulması gibi. Diğer tarafta İngiltere Maliye Bakanı Hayley, kamu borçlanmasını arttırmama yönünde bir çaba içerisinde. Tabii önümüzdeki dönemde sonbahar bütçesi açıklanacak. Ekim sonunda bu belirsizliğin devam edeceği beklentisi hakim o döneme kadar. Bugün Avrupa borsana baktığımız zaman İngiltere borsası %0,4'lük düşüşle görece daha kötü performans sergiliyor Avrupa'nın genelinden. Bunun nedeni de madencilik hisselerine gelen satışlar. Çünkü bakır madenciliği şirketi Antofagasta 2026 yıl sonu için tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini açıkladı. Hisseleri İngiltere borsasında %5 civarı değer kaybıyla işlem görüyor Çin Sezen. Sıla.

0: Finans Merkezi'nin ilk bölümünü böylelikle tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Banu Kıvcı ile birlikte karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest ile Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız ve Veri Danışmanlık Kurucusu, ekonomist ve stratejist sevgili Banu Kıvcı Tokalı bizlerle birlikte. Banu, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum açıkçası.
0: Biraz önce Astrid'e üzerinden geçmeye çalıştık ama bugünkü enflasyon raporu toplantısı, ne duymayı bekliyordun öncelikle? Beklediklerinin ne kadarını duyabildin, onu sorayım. Yani 26'dan 28'e enflasyonun beklentisinin revizyonu zaten piyasaya yakınlaşan bir merkez bankası demek. Gelecek yıla ilişkin beklentileri ben burada revize etmiyorum. OVP'de hükümetin bakış açısını anlayayım, ona göre revize edeceğim dedi Merkez Bankası. Dolayısıyla tortu olarak bunların dışında ne kaldı?
1: Şimdi benim için bu yıl özelinde tamamen beklentilerimi karşılayan bir enflasyon raporu ve işte basın açıklamasını gördüm. Bu yıl için %27,5-%28 bandına çekilmesi gerekir diye düşünüyordum. Çünkü işte gıda fiyatlarını biliyoruz. Kurdaki ve savaş kaynaklı ithalat fiyatlarının artan baskısını biliyoruz. Ve bir taraftan da piyasanın bir beklentisi var. Yani şu anda zaten piyasa beklentisine birebir yaklaşmasını beklememekte lazım. Her zaman merkez bankalarının bir miktar daha hani o iyimserlik yönlendirici rolünün olması lazım. Hani o anlamda %28 gayet makul. Ara hedefte hani niye revizyon olmadı sorgulaması var. Yani şimdi zaten 8 ayı geride bırakmışız. 4 aylık bir dönem kalmış. Ara hedeflerin, yani hedeflerin zaten sık olağanüstü durumlar dışında sık revize edilmeyeceğini biliyoruz. Bir de şimdi ara hedef revize edilse, şimdi ara hedef niçin

0: önemli aslında para politikası yaklaşımı duruşunu ayarlama açısından. Ama biz artık para politikası duruşunu bu yılın yılı hangi enflasyonla bitireceğimize dair bir şeyle yönlendirmeyle karar vermeyeceğiz ki artık bizim için yani 2027 enflasyonu önemli. Şimdi buraya kadarki kısmı dolayısıyla tamamen hani benim beklentilerim doğrultusunda. 2027'ye geçecek olursak da orada beklentim hani benim bakışımla yani işte şu andaki enflasyon görünümüne baktığımızda mevcut seviyelere gelecek dönem işte gıda, hizmet enflasyonu, şimdi hizmet enflasyonunda iyileşmeler var ama yani yıllık hizmet enflasyonu hala %40'tan bahsediyoruz.
1: Kiradaki hasaret beklediğimizden yüksek çıktı dedi mesela Fatih Bey.
0: Doğru. Ona rağmen yani kira ve eğitim yardımcı gibi görsek de ama onun dışında işte eğlence kültür var, ulaştırma var, konaklama bazen var. Yani yemek hizmetleri hala bunlar aslında %30'ların üzerinde hizmet kalemleri. Yani hizmet enflasyonunun bütününe baktığımız zaman oradaki katılık da hala çözülmüş değil. Dolayısıyla hani daha gerçekçi şimdi %15 diyoruz. Şu anda %32'lere yakın bir yıllık enflasyonumuz var. Yılı da işte 28'ler Merkez Bankası'nın tahminine göre bitirilmesini bekliyoruz. %15 gibi agresif bir hedefimiz var ve bu dediğimiz risk unsurları doğrultusunda. Şimdi şeyi anlayabiliyorum yani 2027 enflasyonuna dokunduğun zaman gerçekten dezenflasyon kararlılığı sorgulanır mı? Ben de o noktada yani inandırıcılığı neredeyse olmayan piyasa beklentilerine göre bakıyoruz. Çünkü 20-25'ler hatta biraz daha 25'lere yakın piyasa beklentilerinin şekillendiğini görüyoruz. Yani inandırıcılığı olmayan bir enflasyon hedefindense bir miktar daha hani o karar enflasyon seviyesinde dezenflasyon hızından fedakarlık edip ama ulaşılabileceğini düşündüğünüz bir hedef telaffuz etmenin daha önemli, hatta daha fazla dezenflasyon kararlılığı olarak açıkçası okuyorum. Bir de şey çok önemli tabii yani hani para politikası yaklaşımı dedik. Şimdi eğer Merkez Bankası'nın kendi içinde de tutarlı olması gerekiyor. Ne diyor? Ara hedeflerle uyumlu olarak ben faiz kararlarımı vereceğim. Yani 2027'ye bakıyorsak biz şu anda 32'lerde olan yıl sonunda 28 olan enflasyonu %15'e çekmek için o zaman ne kadar sıkı bir para politikası?
1: İşte tabii 15-15 değil. Yani 15 belki OVP'de göreceğiz ki 2027 hedef revize olacağı için belki daha yüksek bir yerde olacak.
0: Şimdi o noktaya geldiğim zaman hani bu toplantıda görmedim yani o 2027 revizyon beklentimin karşılığını ama soru cevap kısmında zaten Sayın Karahan ona yol açtı. Yani orada da benim gördüğüm OVP'den aslında rol çalmamak ve OVP'nin açıklanmasını bekleyip arkasından bir sonraki toplantıda ya da belki ara konuşmalarda. Hani şunu da unutmamak lazım. Yani OVP ortaya çıkarken de Merkez Bankası'nın öngörülerinin alınmamış olması da mümkün olmayacak. Yani aslında OVP'de biz görüyor olacağız. Sadece onun sıralaması olarak belki de doğru olarak da bakmak gerekiyor. Hani
1: çünkü geçen sene aslında normalde enflasyon raporu toplantısında bir yönlendirme oldu. OVP ile birlikte onun bir revizyonu da daha sonrasında evet. olmak zorunda kalındı. Hani aslında hükümetin nerede durduğunu evet. ben böyle görüyorum diye hükümete görüş verip orada OVP'de bunu vücut bulduğunu anlayıp daha sonrasında iletişimini yapmak. Hani burada bir buçuk aylık bir gecikmeden bahsediyoruz. Çok ekstra bir şey olmazsa zaten sıkı durmaya devam ettiği için piyasanın bunu tolere edebileceğini düşündü anladığımız kadarıyla Merkez Bankası.
0: Doğru yani açık olarak rakam telaffuz etmedi ama zaten hali hazırda ben 2027 tahminlerime dokunmadım. Onun değerlendirmesini OVP sırasında yapacağım demesi de bir niyet olarak görüyorum. Yani o anlamda da orada da benim beklentim hani %20 seviyesi tabii bir psikoloji hani bir Merkez Bankası'nın hedefinin de çapa niteliği olması gerektiği için yani 20'nin üzerinde bir rakam telaffuz ettiğinde piyasa beklentilerini de gerçekten yukarıya kaydırma riski olabilir. Hani 20'nin altında kalacak ama 15'e göre daha böyle ulaşılabilir bir hedef duyabiliriz. Bir de tabii işin hani gelirler şimdi tamam dezenflasyon kararlılığını sarsmayalım ama gelirler politikasını da gözeten bir yaklaşım olması gerekiyor. Hani bu yıl içinde zaten 16'larda başladık 28'lerde bitiriyoruz. bütün ücret ayarlamaları, fiyat ayarlamaları ona

0: göre şekilleniyor. Yani bu yılın reel ücretler anlamında bir sıkıntılı durumu varken onu 27'ye de taşımak oradaki riskleri de arttırır. Yani şimdi mesela büyümeyi, yani biz hem dezenflasyon tarafındaki hedefini gözetiyor para politikası ama bir taraftan da büyümeyi de gözetiyor. Hala hazırda zaten mevcut duruşun büyüme tarafındaki yansımaları ile ilgili ciddi şikayetler de olduğunu görüyoruz farklı kesimlerden. Hani o tarafta da hassasiyetini devam ettirir diye düşünüyorum. Hani o anlamda da biraz daha böyle realist ve kendi içinde de ara hedefle uyumlu o para politikasını devam ettirebilecek bir enflasyon hedefi onun da kendi işini kolaylaştıracak. Bence dezenflasyon kararlılığını da bozmayacak bir duruş olur.
1: Bir virgül koyalım müsaadenle, araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Banu Kıvcı Tokalı ile sohbetimizin de son bölümündeyiz. Enflasyon raporu toplantısı üzerine konuştuk. Biraz iç talep koşullarını sana sormak isterim. Perakende beklediğimizden daha dirençli çıkmıştı. Şimdi her tarafında görüyoruz buradaki gevşemeyi diyor Fatih Karahan. Diğer taraftan da dönüp diğer kalemlerin içerisinde hani hizmet tarafından biraz bahsettin, oranın katı kalmaya devam ettiğini söylüyor. Yani aslında talep koşulları ve enflasyonun ana eğilimi çerçevesini ortaya koyduğumuzda mevcut sıkılık dezenflasyonu destekliyor ifadesi hangi dezenflasyonu ne kadar aşağıya çekebilecek bir şekilde destekliyor sorusunu sorduruyor. Ne dersin?
1: Şimdi tabii bir bacağı evet talep zayıflıyor. Yani hizmet tarafında da biz önceki çeyreklerin o büyüme momentumunu görmüyoruz. Ama şunu da görüyoruz. Yani bizim satış rakamlarında, aktivite rakamlarında gördüğümüz o yavaşlamanın maalesef fiyatlar tarafında tam olarak yansıyamadığını görüyoruz. Yani perakende tarafta, işte dayanıklı tüketimde satışlar ciddi düşüşler kaydederken en son Temmuz rakamında da hala işte ev eşyasında falan %2'lik artışlar görüyoruz. Yani otomotiv sektörü bir miktar daha geçen ay şeydi, zayıftı. Dolayısıyla oradaki hala o aktarım mekanizması, yani o evet talep koşullarında bir yavaşlama var ama bu dezenflasyonist mi arzu edildiği kadar onu göremiyoruz. O yüzden de hani ben 2027 enflasyon hedefine yönelik biraz daha hani realist tarafa geçmek gerekir diye düşünüyorum. Yani orada beklenti kanalı önemli. Beklenti kanalında bir hali hazırda şey var, iyileşme var. Hane halkın da şimdi içine aldı ama hala işte reel sektörün %30'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Hane halkının %40'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani onlar hedefe yakınsama gösterene kadar, öyle bir görünüm oluşana kadar muhtemelen bu işte bizim aktivite tarafında gördüğümüz zayıflığın fiyat tarafında yansımasını da göremeyeceğiz. O yüzden de hani mevcut duruş gerekli sıkılıktadır dediğin hangi dezenflasyon çerçevesinde 15 değil. Yani onu görüyoruz.
0: Hı hı. Peki şimdi buradan bir sonraki aşama adına orta vadeli bir strateji kuracak olsan. Hı hı. Gelecek sene için bütçe hazırlıyorsun. Şimdi bütün şirketler yavaş yavaş bütçe hazırlamaya başlıyor. Nereye koyarsın mesela enflasyon beklentisini? Nereye koyarsın büyüme beklentisini? Mesela iç talebe dönük iş yapıyorsan onu nereye yerleştirirsin?
1: Şimdi büyüme biraz daha en kolayı gibi. Yani son yıllara baktığımız zaman potansiyelin altında %3'ler seviyesinde bir büyümeyle. Yani para politikasında o sıkı duruştan vazgeçilmediği için, hani yeterli sıkılık ayrı hikaye. Ama sıkı duruştan vazgeçilmediği için hani bir süre daha potansiyel büyüme düzeyine ulaşılamayacak gibi. Yani %3'ler seviyesinde bir büyüme öngörürüm. Şimdi enflasyon seviyesi hani şu anda bir 31'lerde şeyi var, katılığı var. Fakat önümüzdeki aylar işte Ağustos, Eylül, Ekim geçen yıl gıda enflasyonu aslında çok şeydi. Bayağı bir baskı yaratmıştı. Hani şimdi ek bir baskı gıda enflasyonu kaynaklı olmazsa baz etkisinin de desteğiyle %30'ların altına inebilecek. Ama oralarda da böyle bir bocalama dönemi birkaç ay yaşayabilir. O yüzden benim yıl sonu tahminim %29,5 seviyesinde. Yani 20-25, benim tahminim 22,5 2027 sonu için. Ama bunda mesela hani 20-25

0: bandı diyorsan 22.5'ta hangi tarafta riskler daha fazla diye sorsan yukarı riskler daha fazla. Yani biraz daha 25'e yakın seviye. Yani bugün mesela kuruluş olarak da bir anket yayınladık. Orada da çok enteresan, yani 25'in üzeri çok farklı bir şekilde seçeneklerde öne çıkıyor. Tabii ki hani tahminler yapılırken mevcut durum her zaman daha o algılamada çok etkili olur. Yani onu da belki şimdi birdenbire 30'un altına indiğini ve inmeye de devam edeceği görünüm oluştuğunda hemen o beklentiler aşağıya doğru eğilim gösterebilir. Ama hani mevcut görünüm itibariyle hizmet enflasyonu tarafı birazcık beni hani endişelendiriyor. O çerçevede baktığım zaman 25'e daha yakın, işte yani şu andaki hasta seviye 22.5 bana anlamlı geliyor yani.
1: Büyüme tarafı?
0: Büyüme %3'ler dedim. Yani orada bir süre daha biz potansiyelin altında büyüme görünümünü devam ettireceğimizi tahmin ediyorum. Yani çıktı açığı eksi de, yani bir süre daha, bir yıl daha eksi de kalması bekleniyor. Ama zaten hali hazırdaki büyüme momentumuna baktığımızda da çıktı açığının hani eksi de devam ettiğini görüyoruz. Yani çok büyük bir değişiklik büyüme tarafında beklemem açıkçası.
1: Banu, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Anahtar
5: teslim, mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Reklam. Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün içeride enflasyon raporunu takip ettiğimiz bir gündem ağır basıyor elbette. Dışarıda da olan bitenleri değerlendireceğiz, konuşacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde ama veri yoğun bir gündü. İçeride, dışarıda bütün bunları da ele alacağız. Birazdan Elif Canseven de bize özetleyecek aslında şu ana kadar, yani kapanışa doğru elimizde hangi veriler oluştu, bunları hep birlikte değerlendiriyor olacağız. Bir gelsin rakamlar isterseniz, oraya bakalım. Dün BIST 100 tarafında yukarı yönlü oldukça önemli diyebileceğimiz bir hareket yaşamıştık. İşlem hacmi de 200 milyar liranın üzerine çıkmıştı. Hatta 250 milyar liranın üzerine gelmişti. Dolayısıyla bu tarafta heyecan bugün de sürecek mi diye baktık ama fazla uzun sürmediğini gördük. 14.064'e doğru bir geri çekilme yaşandı. Gün içinde en düşük, bu da öğleden sonra saatlerde gerçekleşti. Bu dakikalarda da 14.112 seviyesindeyiz, yatayız. Yani herhangi bir değişiklik neredeyse yok gibi. Seans içi kazanımların önemli bir kısmını da enflasyon raporunun açıklanmasının ardından kısa bir süre içerisinde geri verdi zaten borsa. Orada sıkı duruşun devam edeceğine ilişkin öngörülerde bir miktar etkili oldu. Belki bankacılık tarafında %0.61'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. İşlem hacmi de 163 milyar lira düzeyinde kapanışa bir saat kala. Dolar TL'de 47.77.50 seviyesindeyiz. %0.02'lik bir yükseliş var. Kura ilişkin olarak da yine Merkez Bankası'nın özellikle tabii enflasyon raporunda soru cevap bölümünde gelen sorulara istinaden verilen yanıtlar vardı. Orayı da biraz konuşuyor oluruz şüphesiz. Euro TL'ye bakıp dün baktığımızda ise %0.18'lik bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. 55.18.07 seviyesindeyiz Euro TL'de. Euro dolar diyelim, orada da 1.15.35'teyiz. Dün hatırlayacaksınız bir ara 1.15.50'lerin de üzerine geçmiştik ama burada çok kalıcı olamadı. Yine de 1.15'in korunuyor olmasını takip ediyor yatırımcılar. Dolar endeksi ise elbette bu esnada 99.90'a doğru yukarı yönlü bir miktar kımıldanıyor. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında dün olduğu gibi aslında özellikle bu saat diliminde yine bir miktar ayrışma söz konusu. Londra'da %0.33, Paris'te %0.07'lik geri çekilmeler var. Öte yandan Frankfurt'ta %0.14, İtalya'da da %0.45'lik artışlar dikkat çekiyor. ABD borsalarına dönüp baktığımızda burada da Dow Jones'da %0.39, S&P 500'de %0.39.

%0.72 ve Nasdaq kompozitte %0.85'lik yükselişler izliyoruz. Amerika tarafında üfe verisi geldi bugün 15.30'da biliyorsunuz. Nasdaq 100 endeksinde de %1'i aşan bir primden bahsetmek mümkün. ABD tahvillerinde de alımlar var. Bu alımlarla birlikte özellikle tabii yoğun alımlar olduğunun hemen altını çizelim. Mesela 2 yıllık tahvil getirisi 4.12.50'lere kadar geriledi. 5 yıllıkta 4.29.50'lerin altına geldik. 10 yıllık tahvilde de 4.62'ye doğru bir geri çekilme yaşıyoruz. En büyük alım ve en önemli getirdeki aşağı yönlü değişim de 5 yıllıkla 2 yıllıkta gözüküyor. Emtia ve Bitcoin ekranına dönüp baktığımızda burada Brent petrolde %2.5'u aşan geri çekilme bizi $86.65 seviyesine getirirken ABD tipi ham petrolde %3.5'u aşan geri çekilmeyle $80.33'e doğru bir düşüş olduğunu görüyoruz WTI tarafında. Ve Bitcoin yine sınırlı bir değişimle bugün, yine diyorum çünkü dün de bu dakikalarda değişim çok sınırlıydı, biraz negatifti. Bugün de değişim sınırlı ama pozitif. %0.14'lük bir artış var. $63.636'dan fiyatlanıyor Bitcoin. Altınla gümüş ne yapıyor diye baktığımızda da altından başlayayım bugün. %0.82'lik bir geri çekilme var. $4.400'ların altındayız. Şimdi ABD tahvillerinin getirisi aşağı yönlü hareket ederken altında da yine yön bir miktar aşağıya dönmüş gibi duruyor. $4.371'dan geçiyor işlemler. Gümüş tarafında da %0.86'lık yine benzer bir geri çekilme var. Orada da $64.81'deyiz diye not edelim. Ve hemen Elif Canseven'e dönelim. Kendisi hazır ve bizi bekliyor. Biraz önce bahsettiğim o yoğun veri akışına ilişkin özetini ve yorumlarını bizlerle paylaşıyor olacak. Buyurunuz.

0: Elif hoş geldin yayınımıza. Öncelikle sana kolaylıklar diliyorum. Bugün aslında hakikaten veri yoğun bir gündü. İçeride enflasyon raporunu takip ettik. Yılın üçüncüsü hem açıklandı, ardından da soru cevap kısımlarında bence önemli notlar vardı. Elbette dışarıda da üfeyi takip edeceğiz diyorduk. O da geldi. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları da yine geldi. Bunları bizim için bir toparlamanı rica edeceğim senden.
1: Didem, haftanın dördüncü işlem gününe geldiğimizde oldukça hareketli bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Keza gelen verilerle beraber de bir miktarda piyasa hareketlerini yakından incelediğimiz bir gün geçirdik. Aslında yurt içi tarafta enflasyon raporuyla başlamak istiyorum. Enflasyon raporunda yapılan açıklamalarla beraber 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28 seviyesinde yukarı yönlü revize edildi. Buna baktığımızda ise mevcut sıkılığın korunacağı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalardan bir miktardan mevcut sıkılığın korunacağı ve çok yakın vadede gevşeme olmayacağı sinyallerinin alındığını söyleyebiliriz bu noktada. Ve bir miktar daha baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu ile yaptığımız değerlendirmelerde de Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin bu noktada bir miktar daha önemli olacağı ve ileriye dönük sinyallerin şekillenmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Ve Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaya da iç talep tarafında talep koşullarının dezenflasyonist seviyelerde olduğunu söylemesi bir miktar daha ılımlıydı diyebiliriz. Hemen buradan geçmek istiyorum aslında makro taraftan gelen verilere. Makro taraftan bugün ABD üfe verisini aldık. Keza dün tüfe verisini karşılamıştık. Bir miktar daha dün beklentilerle birebir örtüşen tüfe verisinin ardından bugün gelen üfe verisinde bir miktar daha beklentilerin altında kaldı gördük. Beklentilerin altında kaldığını gördük. Keza Haziran ayında 5,5 seviyelerinde karşıladığımız üfe verisinin 4,7'ye kadar geriledi ve piyasa konsensüsü 4,9 seviyesindeydi. Çekirdek üfe tarafında ise yıllık artış 4,2 seviyelerine kadar geldi. Aylık artışta ise 0,2 seviyelerine kadar geldi. Manşet üfede bu arada aylık bazda herhangi bir değişim görmüyoruz. Yıllık bazda tekrar hatırlatalım 4,7 seviyesine gelmişti. Alt kırılımlarına baktığımızda ise tüfe verisiyle paralel olarak aslında enerji maliyetlerinin bir miktar daha geri çekilmeyi sürdürmesiyle Temmuz ayında aşağı yönlü baskılayan unsurlardan oldu. Mal ve enerji tarafı. Hizmet tarafı ise aylık bazda %0,2'lik yükselişte bir miktar daha yükselen tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Burada gıda da önemli. Gıda da aylık olarak %0,9'luk bir aşağı yönlü hareket gördük. Yani hem üretici tarafının hem de tüketici enflasyonunun piyasanın beklentinin daha altında gelmesi ılımlı olarak

0: karşılan diyebiliriz. Keza vade Amerikan tahvillerinde de bir miktar geri çekilmeleri gördük. Sınırlı piyasa hareketleriyle beraber bir miktar daha geri çekilmeleri gördük. Küresel piyasalarda aynı zamanda bilanço sezonunun açıklanması, bilançoların iyi seviyelerde gelmesi bir miktar daha pozitif algılanıyor ve makro verilerin de aynı anda açıklanmasıyla bu ABD açılışıyla itibaren yani 16.30 itibaren S&P 500'ü yeni zirvelerinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir diğer önemli veri ise ABD tarafından işsizlik maaşları başvurularıydı. O da 9.000 artışta 209.000'e yükselerek 202.000'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İlk bakışta ne kadar negatif algılansa da alt detaylara baktığında henüz sert bir bozulmaya işaret etmediğini bu noktada söylememiz gerekir. ABD ekonomisi tarihsel olarak düşük seviyelerde işsizlikte ve daha dirençli, genel olarak da daha dirençli kaldığını bu noktada söyleyebiliriz. İş gücü piyasasındaki hafif yavaşlama ile enflasyondaki soğumanın aynı anda görülmesi piyasanın kritik olarak karşıladığı noktalardan bir tanesi oldu bugün için diyebiliriz Didem. Swap piyasalarına baktığımızda ise haftanın başlarında %50 seviyelerindeydi Eylül ayı için Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentileri. Bugün geldiğimiz noktada hem piyasanın bir miktar daha yumuşaması jeopolitik tarafta da en azından çok negatif bir haber akışının olmaması hem de gelen makro verilerin bir miktar daha pozitif karşılanmasıyla %35 seviyelerine kadar çekildiğini söyleyebiliriz Didem.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu notlar için sana iyi çalışmalar diliyorum. Günün geri kalan kısmında yarın görüşmek üzere. Efendim Elif'i uğurlayalım. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Aysun Karaytuğ stüdyoda konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
2: mutluluk. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytu ile birlikte stüdyoda kendisi bana eşlik ediyor. Aysun hoş geldin.
2: Hoş bulduk Didemciğim.
1: Nasılsın?
2: İyiyim sağ ol.
1: Böyle dinlendin geldin mi
2: çok
1: biraz?
2: Şükür.
1: Oh
2: çok
1: ne
2: şükür.
1: Güzel valla. Hoş geldin hoş stüdyoya da geldin. Ayağına sağlık. Şimdi bu hafta tabii biz özellikle hani yurt dışı piyasalar dediğimizde biraz ABD TÜFE ve ÜFE verilerine bugün yine gelen işsizlik maaşı başvurularına odaklanıyoruz. İki haftadır belki de hem Fed güvernörlerinden hem Warsh'tan gelen çeşitli mesajlar var. Bunlara ilişkin beklentiler var çokça dillendirilen. Bir tarafta borsalar ABD tarafında, bir taraftan tahviller, bir taraftan dolar endeksi derken aslında belki de böyle bir genel değerlendirme yapmamızı gerektiren bir noktadayız. Çünkü evet. Hepsi kritik seviyelerde sanki.
2: Doğru. Şimdi şöyle öncelikle CPI'ın ve PPI'ın Fed açısından önemini değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra Warsh'un mesajı genel olarak piyasaya aslında kendisinin yönlendirmesi değil de tamamıyla veriler odaklı yatırımcıların yol haritasını kendine göre çizmesi yönünde olduğu için bu datalar artık bizim için daha değerli. Şimdi bu CPI verisine baktığımızda Fed'in beklentisini temelden değiştirmediğini gözlemliyoruz. Bu değil, bu bir. Ancak bunun nedeni tabii ki yalnızca politika faizleri değil. Burada artık Warsh'un Fed'in içerisindeki yaklaşımını belirleyecek oluyor olması. Bu da bize diyor ki Powell eğer görevde olsaydı bundan sonraki dönemde bu kadar yapışkan enflasyonun olduğu bir süreçte en azından bir faiz artırımı yapardı gerekçesiyle. Çünkü CPI her ne kadar 0.11, 0.13 gibi geliyor olsa da yıllıklandırılmış olarak baktığında %3'lere dayanan bir enflasyon verisiyle karşılaştığımızı görüyoruz ki bu da hedef olan %2'den hala oldukça tabii ki uzak. Şimdi bu Warsh'un bilanço küçültmesini aslında daha önemli bir sıkılaştırma aracı olarak görmesinden kaynaklanıyor daha ziyade. Yani faiz arttırmak değil de buradaki enflasyonu eğer ki uzun vadede kalıcı olarak düşürmek istiyorsak bu bilanço küçültmekten geçiyor diyor. Yani quantitative tightening yoluyla bunu ancak yaparsak daha sağlıklı olur diyor. Böylelikle hani Fed bilançosunu hem küçültmeye başlar hem para politikası bilanço üzerinden sıkılaşırsa o zaman şu an daha gergin olan tahvil faizleri de kendi doğasında aşağıya çekilir diyor. Yani kendi doğal yoluyla piyasayı daha rahatlatmak Warsh'un aslında şu an verdiği mesaj ve izlediği yolmuş gibi görünüyor. Şimdi PPI'ye baktığımızda ise burada önemli olan tabii CPI neyi bize gösteriyor? Tüketici fiyat baskısını gösteriyor. PPI neyi gösteriyor?
1: Üretici.
2: Daha çok üretici yani maliyet baskısını bize yansıtıyor. Burada aslında büyük resim bize diyor ki şu anda 3 ana tema birbirine göbekten bağlı. Enflasyon yavaşlıyor ama %2'den hala uzak bir seviyede. Fed artık hani Eylül'de bekle gör politikasına geçmiş durumda. Çünkü bir ara faiz arttırma Fed tarafından Eylül'de çok fazla fiyatlanıyordu. Oradaki Fed fund rate'lerin bir miktar düştüğünü gözlemliyoruz. Bu da bize hala aslında aralığa kadar en azından Kasım'a kadar bekle gör tarafında rol alacağını gösteren önemli bir sinyal.
1: %30'lara kadar düştüğünü görüyorum
2: evet.
1: Şu anda.
2: Evet. Tabii o daha geçen hafta bile %60'lardan bahsediyorduk.
1: Doğru. Doğru.
2: Şimdi çok hızlı değişen işte piyasa var. Hem fiyatlamalar tarafında hem de böyle oranlar tarafında. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı tarafı hala kritik bir mesele olmaya devam ediyor. Yani İran tarafından gelen mesajlar buradaki yönetim bize ait. Trump tarafından gelen mesajlar bize kontrol geçti gibi. Hani her iki tarafında bir şeyleri kabullenmek istemediği ve tam olarak uzlaşmanın da gerçekleşmediği dönemin içerisindeyiz. Bu da tabii petrol şokunu tekrar masada risk olarak tuttuğunu, dolayısıyla da enflasyonun yeniden hızlanabileceğini, tetiklenebileceğini gösteren unsurlardan birisi. Güçlü bilançolara rağmen aslına bakarsan hala bir satış baskısı olduğunu gerek S&P tarafında gerek Nasdaq tarafında

0: tarafında gerekse tahvil tarafında çok net bir baskı olduğunu gözlemlemiyor. Şimdi baktığında ikisi birlikte değerlendirildiğinde, yani bugün aldığımız üretici enflasyonu da değerlendirdiğimizde, evet, Fed üzerinde şimdilik baskı olmayacak. Bu piyasaları bir miktar daha rahatlatacakmış gibi görünüyor. Ve aslına bakarsan gerek S&P gerek diğer borsalar Avrupa'da dahil olmak üzere senaryo olarak bearish senaryoya girmiyor. Yani
1: ya da oradan uzaklaşıyor mu?
0: Aslında burada tabii teknik de beslemeye başladı. Yani evet. Önceden sadece söylemlerle ya da mesajlarla ve haber akışıyla yukarı inen ya da aşağı inen bir seviyedeydi. Artık teknik olarak da o düzeltmenin, bak altında da aynı şekilde, ondan da bahsedeceğim ama önce S&P'den bahsedeyim. S&P tarafında gerçek bir sinyal almaya başladık yukarı yönlü olarak. Evet.
1: All time rekorlar kırılıyor tabii, zaten 7800'ün
0: üstündeyiz. Ama bak sana bir şey söyleyeyim. All time rekor artı düşük VIX, yani volatilite endeksi, şu ana kadar bize zaten bir sinyal vermediği evet. gibi tamamıyla bullish bir tarafa evet. geçti. Çünkü neden? VIX küçüktür. 15 artı S&P rekor. Bundan sonra yeni rekorları göreceğimiz yönünde bize sinyal veriyor.
1: Peki 15'in altındayız VIX'te. Hani şu an itibariyle 14.69 evet. ama dediğin gibi aslında o taraflar da çok hareketli ve değişebiliyor.
0: Şimdi VIX çok düşük, artı yatırımcılar aşırı rehavet içinde, artı büyük satış geliyor düşüncesi de aslında şu an mevcut kompozisyondan çok uzak bir gerçek. VIX çok düşük, S&P rekorlar kırmaya devam ediyor ve bu dönemde de güçlü trend devam edecek düşüncesi de tamamıyla aslında gerçek dışı. Neden? Bütün bu olanların gün içerisinde ya da haftalar içerisinde ya da aylar içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişebileceğini defalarca gördük, gözlemledik. O yüzden çok aşırı rehavet içerisinde de olmamak gerekiyor. Kısa vadeli getiriler diğer dönemlere göre biraz daha düştü. Yani tahvil piyasasından bahsediyorum. Bu biraz tabii olumlu bir işaret. Hı hı. Yani kendi doğasında yükselen 2 yıllıklar ve hatta 10 yıllıklar tarafında bir rahatlama olduğunu gözlemliyoruz. Uzun vadeli getirilere baktığımızda, yani 30 yıllıklara baktığımızda ise riskin orada bir miktar devam ettiğini söylemek mümkün. Yani 2-5-10 bizi rahatlatıyor. Fakat 30 yıla çıktığımızda uzun vadede diyor ki sen kontrolü elinden bırakma diyor yatırımcısına.
1: Orada 5'in üzeri bu mesajı vermeye net. Devam ediyor değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii net. 5'in üzeri zaten aynı zamanda tabii. psikolojik de bir sinyal. Ama bu rahatlama hani yarın ve ertesi gün ve ertesi gün S&P yükselmeye devam edecek değil. Yani önümüzdeki birkaç aylık süreçte trend dönüşümü riski düşündüğümüzden bir miktar azalmış gibi görünüyor. Yani hani o değerlemeler noktasında çok pahalı bir noktaya geldik. Çok iştahlı bilançolar açıklanıyor. Çok iyi derecede hisse başına düşen karlar çok yükseldi. O yüzden çok korkuyor yatırımcı düşüncesinden argümanı, çıktı. Evet. Net long pozisyonların arttığı bir sürece girdi.
1: Aysun, burada şunu da sormak istiyorum. Yani biraz daha hani spesifik olarak baktığımızda sektörlere. Şimdi en büyük zaten hani değerleme sorunu, eğer o bir sorunsa evet. teknoloji şirketlerinde AI tarafında var diye konuşuluyordu. İşte o Magnificent 7'den sonra Magnificent 10, Muhteşem 7'li ve Muhteşem 10. Ancak bilanço dönemi geriye ya, ki bunlarda ciddi kayıplar da gördük tabii, yani tabii. çok ciddi sell-off'lar, satışlar yaşandığını tabii. takip ettik. Sanki şimdi orası da biraz o satışlarla birlikte dengelendi ve tekrar bir taban oluşumu tamamlanıyor gibi mi görüyorsun sen, yoksa hala başka alanlara biraz daha odaklanalım, bu kısmı biraz daha rahat bırakalım bir süre diye mi düşünürsün?
0: Çok güzel. Aslında bu süreçte tamamıyla dediğini yaşadık ve hatta short covering döneminden tabii. geçtik. Ama şu anda yaşanan temel hareket short covering değil de yeni long pozisyonların açılması yönünde olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi S&P 500 ve Nasdaq yatırımcılar yeni long pozisyonu eklemiş durumda. Bearish bölgeden tamamıyla net long, daha bullish, daha boğa piyasasına geçmiş durumda. Şimdi son yükselişi bir önceki dönemden uzak değerlendirecek olursak hala, ama bu short squeeze dediğimiz hani bu kısa

0: pozisyonlanma yaşayan yatırımcıların sıkıştırıldığı bir noktada hala bir risk var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi ortalama zararları biliyorsun S&P 500'e short açanların ortalama zararları inanılmaz yükseldi. Çünkü 6 aydan bu yana gerek balon hikayesine yatırımcının göz kırpması, gerekse değerlemelerin yükselmesi, gerekse önümüzdeki döneme dair bu capex'lerin çok artışından dolayı piyasaların endişe etmesi acaba hani short geliyor mu diye yatırımcıları endişelendirirken pozisyon açmasına da sebep olmuştu. Ama maalesef hepsi yanıldı ve inanılmaz bir zarar içerisindeler. Bunu gözlemliyoruz. Short pozisyon büyüklüğünün hala önemli olduğunu ama yatırımcıların pozisyonunu kapatmak zorunda olduğu bir dönemin de başlangıcı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bizim için burada zaten sağlıklı olduğuna dair net işareti şurada aldık. Evet, diğer sektörlere bir yayılma oldu mu? Oldu. Bu çok önemli. Ama daha önemlisi ABD'nin resesyona girmeyeceğinden daha emin olduğumuz Russell 2000 tarafında. Yani Amerika'nın kendi ekonomisinin orta ve küçük ölçekli şirketler tarafından destekleniyor olması ve özellikle Mart ayından bu yana her gün yeni rekorlar Russell 2000 tarafından da geliyor olmasından dolayı biz diyoruz ki burası zaten büyüme tarafında herhangi bir risk öngörmüyor. Çünkü kendi şirketleri birebir hani lokal, yerli, milli ABD şirketlerinin resmen hani buradaki pozisyonlarını arttırdığını gözlemliyoruz. Şimdi eğer ki bu şeye de baktığımızda aslında sadece ABD tarafı değil, Avrupa tarafına da baktığımızda güçlü toparlanmaların beraberinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani Eurostoxx 600'ün, FTSE'nin, DAX'ın peş peşe pozisyonlanmalarının özellikle aslında Eurostoxx'un DAX'a yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu da bize diyor ki artık sadece hani yapay zeka, zaten yapay zeka sadece oluyor olsaydı Avrupa bu kadar hani iştahlı oluyor olmazdı. Çünkü orada teknoloji tarafında öyle bir atılım ve öyle bir ileriye yönelik yatırım gerçekleşmiyor hala. Çok geç kalınmış olsa dahi. Ama altyapı yatırımları başlamış durumda Avrupa'da da. Oradan birazcık hani
1: biraz daha savunma odaklı yatırımlar geliyor Avrupa'da tabii biraz
0: hem jeopolitik konumdan kaynaklı hem de baktığında oradaki ki özellikle Almanya tarafında yani otomotivin hala çok çok beklentinin büyümenin altında olduğunu ve aslında orada da bu işi tamamıyla dışarıda halletmeye başlamaları. Yani hemen hemen tüm üretimi dış ülkelerde daha ucuz maliyetle yapmaya başlamaları. Oradaki büyümeyi de bundan önceki yıllara kıyasla çok aşağı getirdi. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Günün sonunda ne olursa olsun şartlar güçlü bir euroyla hala devam ediyoruz yolumuza. Yani bu kadar ABD dolarının güçlenmesi, dolar endeksinin işte geçtiğimiz haftalarda kendini çok hızlı yukarı atmasına rağmen 1.12'lere doğru bir hareketin ki bekliyorduk gerçekleşmediğini gözlemledik.
1: Pekala, şimdi bu toparlama önemli. Altın. Altını çünkü tabii çok merak ediyor yatırımcılar. Geçen seneki performansı bu sene tekrarlayamayabileceği zaten konuşuluyordu yeni yıla başlarken. Doğru. Orada bir sürpriz yok belki ama yine de nerelerden besleniyor? Çok farklı faktörler var. Merkez bankalarının ilgisi var, tahvil fiyatları var, jeopolitik risklerin yansımaları var. Şimdi içinde bulunduğumuz mevcut süreçte şu an itibariyle ne anlatıyor bize altın?
0: Bize diyor ki eğer ABD ekonomisi güçlü büyümeye devam ederse, şirket karları beklentileri aşarsa, enflasyon düşerse, yani faizler aşağı gelirse, yani faizin cazip olmadığı bir ortam olursa altın gene ben buradayım diyor. Yani bu zamana kadar ki satışlar, yani biliyorsun çok hızlı bir şekilde 5600 dolarlara çıkmıştı. Evet. Burada kurumsal yatırımcıların değil de daha çok bireysel yatırımcıların sistemden çıktığını gözlemledik. Halbuki merkez bankaları bu seviyelere gelirken dahi güçlü alımlarını sergilemeye devam ettiler. Yani o bizi rahatlatan taraftı. Yani en güçlü sinyal merkez bankalarının alımını hiç azaltmamasıydı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde net merkez bankaları 290 tonuna kadar net alım yapmış. Yani sadece ikinci çeyrekten bahsediyorum. Hı hı. Bu herhangi bir ikinci çeyrek için rekor Didemciğim. Yani geçtiğimiz yıl için dahi ki geçtiğimiz yılda sürekli yükselen bir trenddeydi. Aynen. O sebeple yıllık bazda aslında oradaki merkez bankalarının net alımı %62 zaten artmış durumda. Biz o yüzden hani çok endişeli değildik. 2026'nın ikinci çeyreğinden sonraki alımlara baktığımızda ise 5 katına çıkmış durumda. Yani 57 tonla başlamış ta ki dediğim gibi 270'lerin üzerine kadar çıkmış. Bu aslında stratejik talebin fiyatların düştüğü dönemde devreye giriyor olması da bizi rahatlatıyor. Neden? Düştükçe alıyor. Evet. Belki de hep şunu diyorduk ya, özellikle Çin tarafından gelen bir manipülasyon. Çünkü en çok alım gelen Merkez Bankası'nda Çin olduğunu unutmamak lazım. ETF'lerde yeniden para girişi başladı. Bu da önemli bir sinyal. Çünkü ETF'ler dediğin bölümde aslında kurumsal yatırımcılar içerisine giriyor. Temmuz ayında globalde yaklaşık olarak ETF'lerde 3 milyar dolar giriş olmuş. O yüzden biz hani biraz daha evet temkinli olalım, buralarda konumlanalım, bekleyelim. Ama hani hem agresif alım yapmayalım hem de agresif satış yapmayalım noktasında durduk. Yani eninde sonunda aslında bir hareket gelecek. Ama o Mart'la Ocak'la Mart arasındaki gibi o sert yükselişleri şu an beklemeyelim. Çünkü zaten şu an her şeyin belirsiz olduğu bir sürecin devamı sahnesi içeriği içerisindeyiz.
1: Seri olarak...
0: en kritik. Öncelikle
1: senede gelelim diyorum yani.
0: Evet. Öncelikle aslında bir 4600'leri kırdığını net bir şekilde görmemiz lazım. Trend değişimini anlayabilmek için. Çünkü yatırım tezi olarak baktığında evet yükselişler devam edecek. Ama frekansı düşecekse 4600'e giden yolda da yavaş yavaş gitmesi bizim için, dinlene dinlene gitmesi bizim için aslında daha sağlıklı olan olacak. Çünkü burada biz diyoruz ki altın aslında hikayeyi bozmadı, değerlemeyi resetledi. Dedim ya hani ilk 3 ay özellikle o 5600 dolarlara doğru. Bu aslında S&P ve Nasdaq için de aynı şey geçerli değil mi? Yani o değerlemeler noktasında çünkü baktığında...
1: Biraz normalleşme gerekiyor.
0: Evet. Hatta Ocak zirvesinden bu yana %21 aşağıya geldi. Yani çok ciddi bir o şeyi sildi. O kalabalık trade dediğimiz ortamı sildi. O bizi biraz rahatlattı. Aynı dönemde S&P 500 bölü altın oranına baktığımızda 1.29-1.79 aralığına gelmiş. Yani S&P orada hız kazanmış. Tarihsel olarak da böyle dönemlerde 6 ay kadar S&P bu hareketini sürdürdükten sonra altın yeniden hareketi başlıyor. Yani hani bir 4 aydır yatırımcısını biraz üzüyor ama sanki gerçek hareket yaklaşıyor gibi. Tek başına altına tek başına fiyat olarak bakmanın yanlış olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Böylelikle.
1: Aysun şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama ben sana şunu da sormak istiyorum. Tabii şimdi ABD borsaları genel olarak piyasa değerine baktığımız zaman gelişmekte olan ülkeler bunun tarihi düşük seviyelerde mukayese edildiğinde. Ki aslında bu tablonun giderek kötüleştiğini de takip ettik. Şimdi bu andan itibaren bu değerlemeler, bu kadar düşük olan değerlemeler gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat penceresi yine aralayacak mı? Ve sen orada hangi özellikle piyasaların daha cazip olacağını düşünüyorsun?
0: Şimdi özellikle Amerika'daki çekiciliğin hala devam ettiği bir ortamın içindeyiz. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum gerekçelerden dolayı. Yani mesela örnek veriyorum, Nvidia önümüzdeki hafta biliyorsun bilanço açıklayacak. Yaklaşık olarak 500 milyar dolarlık yeni yatırımlar yaptı. Buradaki beklentileri yükseltiyor. Maksimum işte finansal taahhütler vermeye başladı. Hisse geri alımları yapmaya başladılar. Temettüler vermeye başladılar. Bunların hepsi yatırımcılar için cazip sahip olmaya devam eden unsurlar. Şimdi burada eğer ki ve son dönemde biliyorsun bu risklerden kaynaklı ABD yatırımcısı hızlı bir şekilde dolara döndüğü için ve dolarda daha fazla konumlandığı için gerek cash olarak gerekse tahvil, uzun vadeli tahvil alım yaparak buradan çıkması biraz zaman alabilir. Yani diğer ülkelerin varlıklarında daha uzun vade bir hikaye gördüklerinde, bu da ancak Çin, Güney Kore, yani oradaki atılımlar şu an en yakın Amerika atılımlarına yakın durumda. O da ne tarafı? Tabii ki AI tarafı, teknoloji tarafı. Özellikle Güney Kore tarafında, bellek tarafında, hafıza tarafında GPU'ların çok güçlendiğini gözlemliyoruz. Bunu bir de biliyorsunuz

0: şeylere yansıtıyorlar artık. Savunma sanayi sektörüne yansıtmaya başlıyorlar, enerji sektörüne yansıtmaya başlıyorlar ve daha ucuz maliyette yaptıkları için eğer ki bir ışık varsa gelişmekte olan ülkeler içerisinde yine Çin, Kore, Güney Kore tarafı açık ara önde gidecekmiş gibi diğer ülkelerin biraz daha hikaye yaratması beklenecek ya da iyi giden piyasaların biraz daha bozulması gerekecek ki yatırımcı etrafına
1: biraz doyuma ulaşması gerekecek. Evet. Hindistan
0: hayır. Yani bizim beklentilerimiz içerisinde 2026 pozisyonlanmasında henüz cazip durumda değil açıkçası. Türkiye her zaman cazip. Kenarda olması gerekiyor.
1: Pekala. Bakıyorum şimdi benim sormak istediğim, ya endekse biliyorum ki hiç bakmıyorsun aslında ama yani Borsa İstanbul bizim açısından bizim tarafa bakmıyorsun ama buradaki değerlemeler için yani genel gelişmekte olan ülkeler evinde buradaki değerlemeler için diyor, bir iki cümle bir şeyin var mı? Çünkü biz özellikle son dönemde biraz ayrışmalar olduğunu görüyoruz. Yani piyasanın da buranın da normalleşmesi gereken unsurlar yaşanıyor. Dolayısıyla hani bilhassa bankalar için mesela bir değerlendirmen var mı? Bir fikrin, düşüncen
0: şimdi
1: var mı?
0: Şimdi şöyle, aslında tabii ki bir dezenflasyon sürecinden hala uzak olduğumuz bir süreçte olduğumuz için ve faiz ortamı rahatlamadığı için üzerinde maliyet yaratan her sektör baskı altında kalmaya mecburmuş gibi görünüyor. Şimdi küreselleşmenin olduğu bu ortamda teknolojik verimlilik ne kadar yüksekse orada konumlanmak. Şu anda hani o tarafta da hani bankacılığı özellikle besleyen tarafın zayıf kalıyor olması, teknoloji verimliliğinin istenilen noktada henüz olmuyor olması, ekonomik istikrar anlamında bir süredir iyi giden bir çizgide oluyor olmamız aslına bakarsan, bir de bilançolar döneminde görece güçlü şirket karlarının geliyor olması ara ara yatırımcıyı buraya yanaştırıyor. Ara ara uzaklaştırıyor. Bu da aslında endeksin hani böyle iki adım ileri bir adım geri gibi gitmesine sebep oluyor. Biraz önce söylediğim tüm gerekçeler BIST için de geçerli.
1: Çok teşekkür ediyorum Ayşin. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim efendim. Kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
8: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
9: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Artık içeride borsanın kapanmasına çok az bir zaman kala. Gelin bakalım bugün neler oluyor. Aslında oldukça dar bir aralıkta piyasanın hareket ettiğinden bahsetmek mümkün. Öncelikle hemen onu söyleyeyim. Birazdan detayları Mehmet Özdemir'le konuşuruz ama en yüksek 14.228, en düşük 14.064 puan seviyeleri arasında giden gelen bir endeks var önümüzde. 14.112 şu anki seviye, %0.01'lik bir yükseliş. O kadar yatay ki, yani saat 17'den bu yana hakikaten bu tabloda çok sınırlı değişim olduğunu söyleyebilirim. Elbette puansal katkılar ve puansal negatif etkiler tarafında yine dikkat çekici hareketlilikler var. Onları konuşuruz birazdan. Ama işlem hacmi de 181 milyar lira düzeyinde, dünün %30 civarı altında bir işlem hacmiyle ilerliyoruz şu anda. Endeks böyle. Peki kur tarafında neler yaşanıyor? Dolar TL'ye baktığımızda 47.77.52 seviyesini görüyoruz. %0.02 yukarıda. Euro TL'deki yukarı yön %0.33 düzeyinde. 55.26.36'dayız. Euro dolar paritesi de geldi 1.15.41'e. Orada da %0.13'lük bir yükseliş var. Dün bu saatlerde özellikle 1.15.50'leri görmüştük. Onun biraz üstünü görmüştük ama netice itibariyle biraz daha güçlü dolar devam ediyor. Bu tema devam ediyor dedi biraz önce Aysun Karaytuğ da kapanışa doğru da bizimle paylaştığı notlarda. Şimdi Avrupa borsalarına bakıyorum. Burada Londra ve Paris negatif ayrışıyor bir miktar. %0.48'lik bir düşüş var. Londra FTSE %. CAC 40 endeksi Paris'te %0.12 aşağıda. Frankfurt DAX'da %0.21. İtalya FTSE MIB'de ise %0.17'lik yükselişler görüyoruz. ABD borsaları genel hatlarıyla yeşilde ve böyle olmaya da devam ediyor. Burada iyimserlik oldukça güçlü. S&P 500 7800'ün üzerine geldi. %0.73 yukarıda. Bu arada Fed'den Barkın'ın yaptığı açıklamalardan bir tanesini paylaşayım. ABD iş gücü piyasası dengede ancak kırılgan diyor. Bugün yine Amerika'da özellikle işsizlik maaşı başvuruları da geldi. Beklentilerin üzerinde arttığından bahsediyorduk. Barkın'ın yaptığı değerlendirmede iş gücü piyasasının dengede ancak kırılgan olduğu şeklinde. Buna mukabil Dow Jones'a bakıyoruz. %0.21'lik bir yükseliş var endekste. Nasdaq kompozitte %0.90'a yakınız. Nasdaq 100 endeksi ise kademeli olarak yükselişe devam ediyor ve %1.28'e ulaştı bu dakikalarda. Burada Fed'in bir faiz arttırımı olasılığının zayıflamış olması piyasalarda biraz daha iyimserliğe sebep oluyor. Bunu ABD tahvilleri tarafında da görüyoruz. Gelen alımlar oldukça dikkate değer. 5 yıllıkta tahvil getirisi bu alımlarla birlikte 4.29.52'de şu anda. 2 yıllık 4.12.99'da ve 10 yıllık tahvilde getiri de 4.61.71'de. Her 3 vadede de alımlar var. Hatta saat 17'de biraz daha güçlüydü. Şimdi hafif bir sanki zayıflama gösteriyor gibi. MTI ile Bitcoin tarafına baktık.

0: baktığımızda ise özellikle petrol cephesinde düşüşler %2,5'un üzerinde hem Brent'te hem ABD tipi ham petrolde. Fiyatlamalarda sırasıyla 86 dolar 65 sent Brent'te ve 81 dolar 7 sent ABD tipi ham petrolde. Bitcoin yaklaşık 100 dolar civarında artıdaydı saat 17'de. Bir 200 dolar daha koydu üstüne. Şu anda %0,48'lik bir yükselişe kavuştu ve 63.852 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında ise miktar geri çekilme yaşıyoruz. %0,43 düzeyinde 65 dolar sınırına doğru geri çekiliyor gümüş spot'tan. Altın ise %0,55'lik geri çekilmeyle 4400 doların altına geldi. 4384 dolardan işlemler geçiyor. Şimdi bugünün elbette önemli başlıklarından biri içeride bilhassa yılın 3. enflasyon raporuydu. Buna ilişkin derlediğimiz haberimizi sizlerle paylaşalım. Dönüşünde Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak ve seans notları devam edecek.
1: Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. Raporda 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise %15 seviyesinde bırakıldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi de %15 olarak kalırken, 2026 gıda enflasyonu tahmini %26,3'ten %28,5'e yükseltildi. Yıl sonunda petrol fiyatı ortalama tahmini ise önceki raporda yer alan 89,4 dolar seviyesinden 87,8 dolara çıkarıldı. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını belirtirken, dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini kaydetti.
2: Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda maliyet artışlarına karşın temel mal enflasyonu düşük seviyelerini korurken belli başlı hizmet kalemlerinde de enflasyon ataleti zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Karahan, hizmet enflasyonunu belirleyen kira, eğitim, haberleşme ve ulaştırma gibi kalemlerin etkisi konusunda beklentilerini de özetledi.
2: Bir defalık etki oluşturan Temmuz ayındaki muayene katılım payı düzenlemesi ile son dönem akaryakıt artışları ulaştırma hizmetleri üzerinden hizmet enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Bu etkileri dışladığımızda hizmet enflasyonu ana eğilimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli enflasyona bakıldığında her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre önemli ölçüde geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Kira tarafında yeni kiracı endeksi gibi öncü göstergeler düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Eğitim hizmetlerinde ise fiyat ayarlamalarında son 24 ay yerine 12 aylık enflasyonu esas alan düzenlemeleri önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu değişikliklerin geriye dönük endeksleme eğilimini zayıflatmaya devam edeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceğini öngörüyoruz. Bu bakımdan Ağustos-Eylül döneminde vakıf yüksek öğretim ücretlerindeki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor.
1: Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon güncellemesinde rol oynayan yakıt, emtia ve gıda kalemlerini de değerlendirdi.
2: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede

0: motorin doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil.
2: Seans notları devam ediyor. Mehmet Özdemir de geldi stüdyoda, yerini aldı sağ olsun. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk Didem. İyiyim, sen nasılsın?
2: Yoğun bir gündü bugün değil mi?
3: Yoğun İçeride bir gün, yoğun bir hafta.
2: Evet, yoğun bir hafta. Neyse, bir gün kaldı şunun şurasında. Bakalım nasıl şekillenecek. Şimdi biraz önce paylaştığımız detaylarıyla zaten enflasyon raporunun ana hatlarını bir özetlemiş olduk, izleyicilerimizle tekrar paylaştık. Senin buna ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Enflasyon raporunun açıklamasının ardından aslında piyasa hani gün içi gördüğü en yüksek seviyeden aşağı çekildi. Dar bir aralıkta da kaldı, öyle çok fazla bir şey olduğundan bahsedemeyiz bugün endeks bazında.
3: Belki.
2: Hisse bazlı tabii yine hareketlilikler var, onlara gireceğiz.
3: Belki bankacılık özelinde konuşabiliriz ama özellikle Fatih Karahan konuşurken bu taraftaki bankacılık endeksi özellikle tahminler çerçevesine girildiğinde işte bu yılın enflasyon beklentilerinin yukarı doğru revize edilmesi 28'ler çerçevesine bankacılık endeksinde bir miktar daha satış getirdiğini söyleyelim. Piyasanın ya da bunu bir miktar daha özellikle açıklamalarla birlikte Şahin algıladığını da söyleyebiliriz. Tabii bu tarafta artık faiz indirimleri ne zaman gerçekleşecek beklentileri vardı. Dolayısıyla bunun da enflasyondaki iyileşmeye ve belki bunun da biraz daha enerji maliyetlerine bağlı olduğundan bahsetti. Dolayısıyla buradaki veriler belirleyici olmaya devam edecek. Ama şöyle bir anlıyoruz ki hani burada 40-37'ye dahi inecek olsa bu 37'ye inerken biz ciddi anlamda bekleyen ve enflasyonundaki iyileşmeyi görmek isteyen bir merkez bankası olduğunu biliyoruz. Bunu da piyasa bugün bir kez daha anladı. Zaten hali hazırda fiyatlamalarda belki bugünkü açıklamaları dışarıda bırakacak olursak bankacılık endeksinde bugün enflasyon raporu sunumu olmasaydı dahi dünkü 4,2'lik yükselişin ardından şu görüntüye baktığında belki dünün bir kâr realizasyonu olarak da algılayabilirsin. Ama şunu görüyoruz ki artık biraz daha işte petrol fiyatları hala ciddi anlamda önemli olmayı sürdürüyor.
2: Peki şimdi ben şunu da benim dikkatimi çekti en azından, onu da paylaşmak istiyorum seninle de. Şimdi bugüne kadar ki bütün enflasyon raporlarında özellikle para politikası ve maliye politikaları eş güdümü üzerinde duruldu ve dendi ki tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bugün soru cevap kısmında mevcut para politikasının etki alanında yapılabilecek her şey yapılıyor. Bundan sonra o eş güdümün önemi daha da artıyor mesajını ben duydum başkandan. Belki ince bir mesajdı ama önemli bir mesajdı. Çünkü içeride bizim konuklarımızın da sık sık dile getirdiği 3,5 sene oldu para politikasının geldiği yer bu. Zaten 30'lar civarında bir katılaşma. Yine 2027'de 20'ler civarında bir katılaşma olabilir mi sorusunu da yine gündeme getirdi soru cevap kısmında. Dolayısıyla güzel sorular geldi bence bugün ve Merkez Bankası Başkanı Karahan da olabildiğince açıklılıkla eldeki verilere dayanarak cevaplarını sundu. Şahin duruşunu koruyor olması dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından son derece önemli. Ama buna ek olarak belki yapılması gerekenleri hep ifade eden konuklarımız da düşünecek olursak biraz gözlerimizi orta vadeli programa mesela dikkat çekti.
3: Orada özellikle biraz
2: Sayın Karahan, evet dedi ki OVP belirleyecek bazı şeyler çünkü yapısal sorunlar orada daha fazla ele alınıyor. Dolayısıyla ben de buna yönelik olarak takibimizi biraz daha güçlendirmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Nacizane onu da paylaşmış olayım. Biz piyasalara, rakamlara geçmeden önce bir dakikalık minicik bir ara verelim mi birlikte? Evet. Hadi bakalım, buyurunuz.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Rakamlara bakalım. Şimdi bugün içeride fazla bir şey olmadı dedik, yani dar bir aralıkta aslında hareket ediyoruz ama dün tabii piyasa çok hareketliydi, yukarı yönde çok belirgin bir iştah vardı. Dolayısıyla bugün biraz dinleniyor olması normal ama hisse bazlı öne çıkan detaylar neler, onları bizimle paylaşırsan sevinirim.
2: Fiyatlamaların yanına ek olarak da bugün hacimlerde de belirgin bir geri çekilme var. Evet. Yani ya da dünün bir normalleşmesi de diyebilirsin.
1: 250 milyardı dün.
2: Kesinlikle. Yani o rakamlar sonra bugün işte tekrar 200'lerin altına doğru geldi. Kapanış itibariyle tekrar bir bakarız ama piyasada daha hisse bazlı dün genele yayılan alımların bugün biraz daha hisse bazlı hemen hemen 50'ye 50'ye. BIST 100 tarafında 48 hissenin yukarı doğru yönünü çevirdiği bir ortam var. Şimdi Aselsan tarafındaki primlerden bir miktar daha bahsederken istersen ben bir grafik hazırlamıştım.
1: Evet,
2: ona bakabiliriz ki bugün yine puan bazlı, evet, puan bazlı katkılarda birinci sırada. Bunun şöyle bir iki günlük harekete baktığımız zaman %8,5-9'lar çerçevesinde %10'a yakın bir hareket gösterdiğini görüyoruz. Zaten hali hazırda BIST 100 ile Aselsan'ın korelasyonunu yakından takip ediyorduk ama şu son bugünlük hareket özellikle biraz daha Aselsan'ın pozitif ayrışmasında bu tarafta takip ediyoruz Didem. Ama şöyle bir bakacak olursan çok kısa vadeli bir düşen trendinde bugün en azından hacimle birlikte kırılmaya çalıştığını da görüyoruz. Şimdi tekrar 400 liralara yaklaştık. Biz hali hazırda işte 345-350 bandına kadar geri çekildiğini görmüştük ama özellikle HSBC'nin yazmış olduğu raporda tuttan ala çevrilmesi, özellikle sipariş defterinin 23 milyar dolar çerçevesini de aşması bu çeyrekte beklentileri bir miktar daha kuvvetlendirmiş gibi gözüküyor. Tekrar buraya bir teveccüh olduğunu en azından görebiliyoruz. Ama şöyle bir grafiğe baktığımızda da bugün puan bazlı katkıda zirvede olan yaklaşık 50 puan civarlarındaydı gördüm. Aselsan önemli bir yeri geçmeye hazırlanıyor. Kapanış yapacak mı takip ederiz. Peki. Puan bazlı katkılara baskıları tekrar baktığımız zaman o tarafta hemen 50 puan civarındaki katkının ardından MSCI endeksine 31 Ağustos tarihiyle dahil olacak. Astor'da dün tavan fiyatlamayı görmüştük Didem. Bugün %4,5'lar çerçevesinde bir üzerine daha koyduğunu görüyoruz. Burada 20 puan civarında bir katkı var. Ereğli'deki %3'e yakın primler derken diğer hisseler tarafında belki işte biz 30 dışındaki hisse senetlerini de koyabiliriz içerisine. Ama şöyle bir baktığın zaman sanayi endeksinin bir miktar daha önde olduğu, bir adım da olsa bir görünüm var bugün. Baskılara baktığımızda ise o tarafta BİM tarafında gelen geri çekilmeyi gördük. Dün Didem, Migros'ta taban fiyatlamaya yakın fiyat görürken ilk etapta biz Borsa İstanbul'da %3'e yakın hareketi gördük ama ondan önce ilk olarak hem yabancıların bir miktar daha çıkış yaptığı, en azından işlem yaptığını bildiğimiz kurumlardan, evet, Migros'un ardından hem şok ve bir maçta da biraz daha satıcılı olduğunu görmüştük. Ardından borsada yaşanan coşku ile birlikte oralar yukarı dönmüştü. Bugün tekrar BİM tarafında %2'lik civarında bir geri çekilme var, 21 puan civarında bir baskı. Petrol fiyatları dedik, 87 doların aşağısına doğru geliyoruz. Tüpraş tarafında da %1,5'a yakın aşağı doğru bir hareket var. 15 puan civarında endeksi baskılamaya devam ediyor. Katılım evim derken bir de Koç Holding'de %2'ye yakın 1,7'ler.
1: Katılım evim de MSCI'dan çıkan,
2: evet,
1: hisse.
2: Evet, o tarafta da bir realizasyon var. %2,5'lar çerçevesinde. Koç Holding derken dün %9'lar çerçevesinde satılan Migros bugün bir %3 daha, %3,5'lar çerçevesinde daha satılıyor. O tarafta fiyat artık 550 liralara doğru geldi. Orasının baskısı derken biraz daha böyle banka ve hizmetler özelinde geri çekilmelerin yoğunlaştığı bir gün. Ama şöyle bir baktığımızda Didem, hala işte haftanın 4. işlem gününde de 14.000 puanın üzerinde kalmaya çalışan bir endeks var. Dediğim gibi bugünkü özellikle satış baskısına hedeflerin, enflasyon hedeflerinin yukarı doğru revize edilmesi ve biraz daha dünkü yaşanan primlerin bugünkü gördüğümüz realizasyonları diyebiliriz. Tabii yarın itibariyle bu fiyatlamaya tekrar bakmak lazım ama BIST 100'ün de hali hazırda çok kısa vadeden söylüyorum. Hı hı. Kısa vade dediğim geçen haftadan bugüne kadar geldiğimizde şöyle bir genel anlamda yukarı doğru eğilimi var diyelim. Bunun gerekçelerini vesaire hani biraz daha tartışıp değerlendirebiliriz ama küresel tarafa baktığımızda orada rüzgar biraz daha arkamızdan esmeye devam ediyor. Bugün hali hazırda S&P 500 7800'ü geçti. 70 trilyon dolarlık bir piyasa değerine yaklaşan, piyasa değerine gelen S&P 500 tarafında konuşuyoruz. Sabah özellikle Asya hisse senetlerinde de alıcılı bir taraf vardı. Dolayısıyla burası yukarı doğru tekrar momentumu döndürecekse küresel burada biraz daha yardımcı şu an için.
1: Pekala, bunları da not ettik, bir kenara koyduk. Bu arada altın tarafında da dün 4400 ve üzeri bir fiyatlamayı takip ediyorduk. 4400'ün altına gelindi. Hemen söyleyeyim, Aysun Karaytu konuğumdu kapanışa doğru da. Orada ilk etapta 4600'ün aşılması aslında trend dönüşümüne de işaret edebilir. Buralarda yine biraz temkinli olmak lazım diyor ama aslında ana hatlarıyla temel gerekçeler hala altın lehine olmaya da devam ediyor diye anlatıyor. Şimdi dün bu yayında dedim ki Sabancı Holding geliyor.
2: Evet.
1: Ve sen çıktın, ben yayını kapattım, geldi. Ve 14.2 milyar lira geldi.
2: Evet.
1: Abi, beklenti neydi bir ona?
2: Beklenti 7.2 milyar ya. TL'ydi. Beklentilerin işte iki katın civarında bir performans var bu tarafta. Şimdi
1: ama %0. Bir dakika, neredeydi? Şimdi bakıyordum ona. Evet, yani %1'in biraz altında.
2: Sabah daha iştahlı açılmıştı aslında. Baktığımız zaman sabah daha dinamikti fiyatla ama orası da kapanışa doğru bir miktar daha en azından eksiye dönmüş gibi, daha doğrusu primlerini silmiş gibi gözüküyor. Şimdi bilanço rakamlarına baktığımız zaman burada konuşabileceğimiz şeyler var Didem. Şimdi beklentilerin ciddi anlamda üzerine gelen bir bilanço var. Dediğim gibi 14.2 milyar TL'ye gelen hasılat yıllık bazda da, yani bir önceki yılın aynı döneminde 2.3 milyar TL'lik bir net kar vardı. Orada da belirgin bir iyileşme olduğunu en azından söyleyebiliriz. Şimdi Didem, net karı burada bir miktar daha sapmaya neden olan gerekçelere baktığımız zaman o tarafta Akçansa'daki payların ilgili çeyrekte gördüğümüz payların devrinden elde edilen 8.9 milyar TL'lik bir satış karı olduğunu o tarafta görüyoruz. Aynı zamanda bunu Koç Holding tarafında da bir miktar daha görmüştük. Sabancı Holding'in bu çeyrek bilançosunda da gördük. Enflasyon muhasebesinin etkilerinin bir miktar daha zayıfladığı, negatif etkilerinden bahsediyorum. Evet. Bir çeyrek. Şimdi parasal kaybın o tarafta da 12.7 milyar TL'den 7.4 milyar TL'ye gerilemesi de net karı bir miktar daha destekledi. Burada şöyle bir hem bu enflasyon muhasebesinin etkisi hem Akçansa derken beklentilerin üzerinde bir net kar gerçekleşmiş oldu. Bunlar hariç tutulduğunda ise yaklaşık Akçansa satışı hariç tutulduğunda net kar yine geçtiğimiz yılın üzerinde 5.3 milyar TL. Buradaki tek seferlik kazancın dışında biraz daha hasılatta, konsolide gelirlerde çok ciddi bir yukarı hareket görmesek de Sabancı'da bir miktar daha maliyet optimizasyonunu görüyoruz. Bunu diğer holdingler çerçevesinde de görmüştük ama Sabancı tarafının özellikle işte enerji iş koluna bakacak olursak, yapı malzemeleri, çimentolar tarafına bir miktar daha bakacak olursak FAVÖK anlamında bu tarafa pozitif katkı verdiğini en azından söyleyebiliriz. Şimdi özellikle aracı kurum beklentilerine baktığımız zaman o tarafta da tacirler yatırımın bir değerlendirmesi var. Ben o değerlendirmeleri okuyayım ki holdingin şöyle derler. Holdingin portföy sadeleşme adımları devam ederken Akçansa işlemi sonrası güçlenen likidite yeni yatırımlar ve sermaye tahsisi açısından hareket alanı oluşturuyor. Bankacılıkta devam eden toparlanma enerji ve malzeme teknolojilerindeki olumlu operasyonel görünümü yatırım tezini destekliyor. Güçlü bilanço ile mevcut yüksek net aktif değer iskontosunda dikkate alarak Sabancı Holding'i beğenmeye devam ediyorlar tacirler yatırım cephesi. Şirket bugün özellikle işte telekonferans görüşmesi gerçekleşecekti. Ondan önceki hedef fiyatlarına baktığımız zaman 183 lira, burada da %107

0: bir getiri potansiyelinden bahsettiğimizi söyleyebilirim. Diğer taraftan şeker yatırıma bakacak olursak onlar da şu mesajı vermişler ki şöyle bir değerlendirme. Akçansa ve Carrefour'sa işlemlerinin yarı sıra halka açık ve halka açık olmayan iştiraklerin güncel değerlerini modelimize yansıtmamızın sonucu iştiraklerden kaynaklanan net aktif değer iskontosunda bir miktar yukarı doğru revize var o tarafta ve 173 lira 19 kuruşluk bir hedef fiyat belirlemişler o tarafta da bu bir önceki hedef fiyat. Onu çok ufak bir revizyonla 172,63 TL'ye güncellemişler. Burada da yaklaşık %95,6'lık bir getiri potansiyeli var. Dolayısıyla net aktif değer iskontosuna göre bakacak olursak, özellikle FAVÖK tarafındaki iyileşmeye bakacak olursak bu getiriler bir miktar daha %100'ler çerçevesinde ve ciddi bir potansiyeli işaret ediyor. Tabii bunun özellikle net aktif değer iskontosunun doldurulup doldurulmayacağını da göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet sana. Bugün üstüne gong çalmak zorunda kalmadım. Ağzına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Gidelim efendim, borsayı kapatalım biz. Buyurun.

0: Evet, BIST 100 günü 14.132 puan seviyesinden noktaladı. %0.16'lık bir yükseliş var. İşlem hacmi 196 milyar lirada sınırlı kaldı. Ama hani sınırlı kaldı diyoruz, neye göre, kime göre? Dünkü 250 milyarlık işlem hacmine göre. Dolayısıyla bir miktar daha bugün yavaş bir tempoda ilerlediğini takip ettik endeksin, ama pozitif eksende de kapatmayı başardı. Şimdi gidelim hemen Philip Capital'a. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bugün benimle birlikte. Metin, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Sağ ol Didem, sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Dün oldukça heyecan dolu bir seans izledik BIST 100 açısından. Bugün içeride enflasyon raporu vardı. Orada da önemli mesajlar vardı. Piyasa biraz daha durgun kaldı gün genelinde ama pozitif tarafta noktaladı sonuçta günü. Senin elindeki notlar neler? Nasıl okuyorsun, nasıl yorumluyorsun bugün olan biteni?
1: Ya tabii dünkü alımlar aynı tempoda devam edecek olsaydı herhalde bugün endeks için çok daha yukarılarda bir yerlerde konuşurduk. Rally başlamış bile diyebilirdik, belki umutlanırdık onun için. Ama içeride de globalde de ana gündem maddesi enflasyon oldu. Bugün Amerika'dan üfe geldi. O da yine düşük beklentilerin altında rakamlar aldık. O da yine Eylül ayında Fed'in faiz artırımına gerek olmayabileceğini düşündürdü ve risk iştahını artırdı. Orada da yine alımlarla olumlu başlamış bir güneden bahsedebiliriz. Özellikle teknoloji tarafındaki hikaye ve iştah devam ediyor. Farklı bir yatırım temasından bahsetmek için orada da aynı şekilde faizlerde bir indirim süreci içerisine girdiğimizden emin olmak gerekiyor. Farklı değil aslında resim, bizdekinden farklı bir görüntü yok. İçeride de görebildiğim kadarıyla en büyük etkiyi hem bugünkü enflasyon raporu yaptı, ama hem de aynı zamanda bu akaryakıt fiyatları ile ilgili Eşel Mobil sisteminin yerine ikame edilen bir ÖTV indirimi geldi. Bu da motorinin fiyatını aşağı çektiğine şahit olduk ve kademeli bir şekilde Eylül ayından itibaren her ay 3 lira üzerinde litre fiyatının üzerine bir konularak tekrar yenilene konulacak. Yani bunu önemli saydığını düşünüyorum ben piyasanın, özellikle bankacılık sektörünün üzerindeki satış baskısını bir nebze olsun hafifletebildiğine şahit olduk. Bunun enflasyon rakamı üzerinde de Ağustos ayı içerisindeki Ağustos ayı sonundaki alacağımız enflasyon üzerinde de mutlaka etkisi olacaktır. Büyük ihtimalle yani hesap yapmadık tabii mutlaka, ama şu anda yani bir %2'nin altına girme ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu alınan tedbir sonrasında. Bunun getirmiş olduğu bir iyimserlik var. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın yine 26'dan 28'e çıkmış olması bir miktar da burada daha piyasaya realistik baktığının işareti de sayılabilir. Onun haricinde tabii MSCI tarafındaki endeks değişiklikleri de açıklandı. Bu da bir miktar o endekse giren hisse senetlerine ilginin artırdığını söylemek mümkün. Bir talep yarattı, olumlu bir hava yarattı. Bunun da ikisini göz ardı etmemek lazım. Teknik tarafta 14.132 ile kapattık. 14.300-350'ye kadar bir potansiyelimiz var. İlk direncimiz orası gibi.

0: 300, evet ya yani 14-300-350 diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Çok seans güzel. Notlarını burada noktalıyoruz bizler de. Yayınımız günden kalanlarla devam edecek. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Mobille, yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan tekrar herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Günden kalanlara başlarken her zaman olduğu gibi kısaca fiyatlamalar ne gösteriyor bakalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksi bugün %0,16'lık yukarı yönlü bir hareketle 14.132 puandan kapandı. Enflasyon raporu sunumu önemliydi bugün özelinde. Orada yıl sonu tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gidildi. Dolar TL'ye baktığımızda 47.77, Euro TL'de 55.17 ve Euro Dolar çaprazında 1.15.36 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarına baktığımızda yalnızca İtalya FTSE Endeksinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Orada da alımlar %0,16 seviyesinde. Öte yandan Londra FTSE'de %0,58'lik, Paris CAC 40'da %0,24'lük ve Frankfurt DAX Endeksinde biraz daha sınırlı %0,06'lık kayıplar mevcut. ABD borsalarına baktığımızda bugün ABD borsaları ve makro ekonomisi için önemli bir gündü. TÜFE verisini aldık. Beklentinin bir miktar altında geldi. Hatırlayacaksınız dün de TÜFE verisini almıştık. Orada da beklentilere paralel ama aylık %0,1 gelmesi açısından önemli bir veriydi. Ki geçen hafta tarım dışı istihdam verisini de almıştık. O tarafta düşük gelmiş ve tüm bunlar aslında bir miktar daha FED'e dair faiz arttırımı beklentilerine dair beklentilerin ötelenmesi neden oldu. Tüm bunlarla birlikte baktığımızda şu anda Dow Jones'ta bir miktar satış olsa da 1008 civarında ama S&P 500'de 7794 seviyelerini görüyoruz. Orada şu anda %0,60'lık yukarı yönlü bir hareket var ki bugün S&P 500 özelinde bir rekor tazeleme hareketi gördüğümüzün de altını çizmekte fayda var. Nasdaq'a baktığımızda orada da yine %0,82'lik yukarı yönlü bir hareket var. Tahvil cephesinde 10 yıllık tahvillerde getiri %4,63'e işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri an itibariyle %4,13. Emtia piyasalarına baktığımızda altın cephesinde biraz %1'e yakın sayan bir kayıp var bugün itibariyle. 4368 dolar seviyelerinden geçerken işlemler, gümüşte de benzer bir eğilim var. Orada da yine %1'e yakın sayan aşağı yönlü bir hareket mevcut. Orada da 64 dolar 67 sent seviyeleri ekranlara yansırken Bitcoin'de bu kez yukarı yönlü bir hareket var. Dün tam tersiydi. 63.815 dolar seviyelerindeyiz. %0,42'lik bir hareketlilik mevcut burada da ama aşağı yukarı baktığımızda son dönemde bu 63 bin dolar seviyelerindeki o banttaki hareketliliğin devam ettiğini söylüyoruz. Çok büyük izliyoruz. Çok büyük dalgalanmalar da görmüyoruz. Petrol cephesine baktığımızda burada bu hafta içinde yine aslında ABD-İran cephesinden karışık mesajların geldiği haftada yönün aşağı olduğunu söyleyelim. Brent petrolde 87 dolar 63 sent, Amerikan tipi ham petrolde ise 82 dolar 14 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve hemen bir değerlendirme alarak devam edeceğiz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi bugünkü hareketliliği soracağım elbette ama bunu birazcık aslında enflasyon raporu sunumuna da bağlamak isterim. Hani oradan çıkarımlarınız ne oldu? Bugünkü hareketliliğin dışında da bunun önümüzdeki döneme yansımasının ne olmasını beklemekte lazım.
2: Piyasayla çok aslında yakınsayan bir merkez bankası haline dönüştük. Sonunda oradaki makasın kapandığını söyleyebiliriz. Şu ana kadarki sıkı duruşunun yanına artık piyasa rakamlarının örtüştüğü yavaş yavaş da piyasa oyuncularıyla merkez bankası arasındaki beklentilerin kapanmasıyla birlikte de daha rasyonel değerlemeler mesajının verildiği bir toplantının içerisinden geçmiş durumdayız. Hani merkez bankası genelde çok iddialı bir pozisyonda durur ama orta vadeli programı da görmek isteyip hem politik aklı da bir okuyup onunla birlikte özellikle bir sonraki senenin patikasını çizmek istedikleri için de biraz piyasanın kafası aslında karıştı. Çünkü hani çok beklentilerin dışında bir güncelleme değil. 28'lere atılan adım zaten piyasada da en iyi ihtimal 29 bekleniyordu. 30 civarında bir birikme var tahminlerde. Hani 2 puanlık bir ayrışma var. O da faizi sınırlı olarak 34-35 hattına kadar indirebilirler beklentisi yaratmış durumda. Hala zaten bugüne kadar işaret ettiğimiz ve sıkıntı olan kalemlerde işte kiradaki yapışkanlıktan söz ediyoruz ya da gıda gibi sapmanın sert olduğu yerlerdeki çözülmenin geç olduğu rakamları aldık. Bu da enflasyonun beklenildiği gibi özellikle bir sonraki sene de 25 hattında muhtemelen zorlanacağı bir süreci işaret ediyor. Faiz indirim süreci tetiklenmeyince daha doğrusu zorlanınca da bankalar tarafında yine bir kar satışı baskısı gördük. Endeks biraz keyfini bozdu aslında bununla birlikte. Önemli bir noktanın üstündeyiz ama özellikle bankacılığın dünkü hareketi ve işte yükselen hacimle birlikte biz 292 dolar hattının üstüne atmıştık kendimizi ve 14.000 seviyelerin üzerinde tutunuyoruz. Buradan sonraki hikaye 300 dolarlar yaklaşık 14.300'lü seviyeler. Onun üzerine geçebilmemiz için de yine bankacılığın katkısı önemli olacak. Yavaş yavaş bankacılıktaki yabancı takasının arttığını görüyoruz. Bu takasın güçlenmesi devam ederse yukarı yönlü eğilim olacaktır. Ama 14.300'ün altında birkaç günkü kapanışlar yani bu haftayı kapatmamız üzerinde biraz daha baskıyı arttıracak. Ana yön yukarı, sadece Merkez Bankası'nın açıklamaları artık herkesin rasyonel olarak enflasyondaki yapışmayı ve katılığı gördüğünü de gösteriyor.
1: Şimdi sen de az önce vurguladın bankacılık tarafında bugün geri çekilme var. Dünkü yükselişi hatırlayacak olursak orada da %4'ün üzerinde 4.2 yanlış hatırlamıyorsam bir yukarı yönlü hareket vardı. Sen bunu o zaman Merkez Bankası'nın daha sıkı duracağının mesajları gibi mi? Yani piyasanın o algısıyla birlikte mi aşağı geldi diye yorumladın yoksa dünkü yükselişin bir tepki satışı mıydı?
2: Aslında bence bir miktar düzeltmeye geldi. Çünkü Merkez Bankası aslında sıkı duruşundan ziyade ben buraya kadar elimden gelenin en iyisini yaptım mesajı verdi. Gerçekten de öyle. İşin içerisine hala kamu tarafındaki adımı görmedik. O yüzden orta vadeli program çok önemli. Çok da o fiyatlamanın dışında olan bir beklenti yok. Yani 29 bekliyorum ben de sene sonunda enflasyonu. Merkez Bankası'na çok yakın bir rakam. İndirebileceğimiz en iyi faiz 34. Buna rağmen bir bankacılıkta en azından bir yukarı yönlü reaksiyon beklediğim fiyatlardaydık. Dün çok sert hareketi bir miktar törpülediler. Ama ben hala bankacılık tarafının ziyadesiyle bunu kötü fiyatladın. Yani şu ana kadarki fiyatların bunun ziyadesiyle içinde olduğunu düşündüğüm için hala bankacılıktaki bu geri çekilmenin de alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum ama esas hikaye şu bilançolar bitsin. Hala sanayilerin iyi bilançolarını görebiliyoruz. İşte Tüpraş, Aselsan gibi bilançolarla yükseldik. Bilançolardan sonra gözler bence bankacılığa dönecek. Ondan kaynaklı bir miktar kar satışı bence bu hareket.
1: Peki Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekek'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren hoş geldin yayına. Az önce baktığımızda hani İtalya FTSE yanlış hatırlamıyorsam bir tek pozitif ayrışan, onun dışında kırmızıları gördüğümüz bir tablo vardı. Avrupa borsaları cephesinde sebepleri neler ve bundan sonrasında aslında nelere odaklanılıyor Avrupa cephesinde?
3: Ece merhabalar. Evet, Avrupa endekslerinde bugün karışık bir görünüm var. Endeksler günü yatay yakın bir seyirle tamamlıyor. Diyorduk ki İngiltere borsasına kayıplar %0.6'ya ulaşmış durumda. Biraz daha satıcılı seyrin öne çıktığını takip ediyoruz kapanışta. Tabii bugün madencilik tarafında satışlar hızlandı. Madencilik sektöründe düşüş %2.5'lar seviyesinde. Bu da İngiltere borsasının görece daha kötü performans sergilemesine yol açıyor. Bunun temel nedeni bakır madenciliği şirketi Antofagasta'nın 2026 yıl sonu bakır üretim tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmesi. Londra borsasında işlem görüyor bu şirket ve hisselerinde yaşanan düşüşler %5'e ulaşmış durumda. Bu aynı zamanda Rio Tinto gibi diğer madencilik şirketlerinin hisselerinde baskılıyor. ABD tarafında enflasyonun ılımlaştığına dair yeni kanıtların gelmesiyle Fed'den faiz artırım beklentilerinde hızlı bir geri çekilme yaşandığını görmekteyiz. Bu ABD borsalarını destekliyor. Biz bugün S&P 500'ün rekor seviyeye yaklaştığını gördük gelen alımların etkisiyle, fakat özellikle Nasdaq tarafında yükseliş dikkat çekiyor. Aynı zamanda yapay zeka rüzgarıyla da Avrupa borsaları bu sene rekor seviyeleri test etti. Mesela Citigroup'un yapay zeka şirketlerinden oluşan endeksi Avrupa'da son bir yılda %45'ler civarında getiri sağlarken ABD'de %60 oranında getiri sağladı.

0: Fakat Avrupa'da oynaklığın görece daha sınırlı olması yatırımcıların iştahını artıran temel unsurlardan biri oldu diyebiliriz. Diğer tarafta da bir kuraklık var Avrupa'nın gündeminde. Çünkü bu hafta yaz başladığından beri 5. sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya Avrupa ülkeleri. Bugün Fransa'nın pek çok bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. İspanya'da 42 dereceler görülecek bu hafta. Hafta sonu Almanya etkisi altına alacak bu sıcaklıklar. Bugün aynı zamanda İngiltere'nin bazı bölgelerinde Londra'da 38 dereceye kadar sıcaklıkların çıktığını takip ettik. Tabii Fransa için aslında riskler daha hızlı bir şekilde artıyor. Tabii kuraklık giderek arttıkça sıcak hava dalgalarına yenisi eklendikçe bunun maliyetini hesaplamak da Avrupa için giderek zorlaşıyor. Bugün Fransa Ekoloji Bakanı bir basın toplantısı düzenledi ve bu kuraklığın Fransa'ya olası maliyetini söyledi. Yaklaşık 10 ila 15 milyar euro arasında olmasını tahmin ediyoruz dedi. Bu ne anlama geliyor? Fransa büyümesi üzerinde 0,5 puanlık aşağı yönlü etki yaratabilir sıcak havalar. Tabii enerjiyi de çok olumsuz etkiliyor. Mesela zaten sıcak havalar nedeniyle şimdiye kadar Fransa yaz başından bu yana pek çok nükleer reaktörünü devre dışı bıraktığını açıklamıştı. Bugün bir haber Romanya'dan geldi. Romanya faaliyette olan tek reaktörünün devre dışı bıraktığını açıkladı sıcaklar nedeniyle. Bunun temel nedeni Tuna Nehri'ndeki su seviyelerinin oldukça düşmüş olması. Bu reaktör önemli ülke için çünkü ülke ihtiyacını yani ülkedeki elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini karşılıyor. Aynı zamanda Almanya'daki Ren Nehri'nde su seviyelerinin rekor düşük seviyeleri gerilemiş olması taşımacılık başta olmak üzere kimya, metal, inşaat gibi sektörleri olumsuz etkiliyor. Mesela Oxford Economics bu hafta bir rapor yayınlamıştı. Kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde 3. çeyrekte Almanya gayri safi yurt içi hasılası üzerinde 0,2 puanlık eksi etki yaratacağını ifade etmişti kuruluş. Diğer yanda İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere kuraklık gündemini hükümet acil durum toplantısı yaptı dün ve burada alınabilecek olası önlemler masaya yatırıldı. İngiltere'deki hesaplamalar ise şimdiye kadar yani aslında Ağustos ayını kapsamıyor bu hesaplamalar. Mayıs ila Temmuz arası dönemde kuraklığın ekonomiye maliyetinin 4,4 milyar sterline ulaştığını gösteriyor. Ve eğer önlem alınmazsa 2030 yılına kadar maliyetin 25 milyar sterline aşabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda biz aslında sıcak havaların etkisini biz İngiltere'den gelen büyüme verisine de gördük bugün. Hem bazı sektörleri olumlu etkiledi, bazı sektörleri ise olumsuz etkiledi. Tabii klima kullanım oranı İngiltere'de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi oldukça düşük. Bu nedenle sıcak hava dalgasında aslında nefes almak isteyen vatandaşlar otellere akın etti. Bu da konaklama sektörünün büyümesine yol açtı İngiltere'de. Çeyreksel bazda baktığımız zaman veri oldukça güçlü geldi. Daralma bekleniyordu %0,1'lik. Fakat ikinci çeyrekte İngiltere ekonomisi %0,4'lük büyümeyle analistleri şaşırttı. Tabii Haziran ayından kaynaklandı aslında bu büyümenin büyük bir kısmı. Çünkü Mayıs ayında büyüme yatay seyrediyordu. Fakat Haziran'a baktığımız zaman %0,3'lük bir büyüme yaşandı ekonomide. Bunun nedenlerinden biri de Dünya Kupası. Dünya Kupası özellikle yeme içme sektörünü destekledi, pubları destekledi, alkol üretimini destekledi. Yani çoğu sektör büyüme kaydetti. Bu da hizmetler tarafının büyümeye öncülük etmesine yol açtı ki hizmetler sektörü yaklaşık %0,4 oranında büyüme gösterdi. Fakat diğer tarafta inşaat ve aynı zamanda sanayi üretimi sektörleri Haziran ayında daralan sektörler arasındaydı. Ekonominin bundan sonraki seyri büyük ölçüde İran Savaşı'na bağlı olacak. Zaten İngiltere Merkez Bankası artık yılın ikinci yarısında bu büyüme momentumunun zayıflamasını bekliyor. Şu anda ilk 6 aylık döneme bakacak olursak İngiltere'de büyüme %1'e ulaştı ve G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi aynı zamanda Avrupa ve ABD'ye kıyasla da çok daha iyi bir performans sergilediğini görmekteyiz büyüme tarafında. Fakat dün modellemeleri paylaşmıştı Hazine Bakanlığı ve bu modellemelere göre tamamen aslında ekonominin görünümü Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Eğer bu yılın tamamında Boğaz kapalı kalırsa, kalmaya devam ederse ki bu hükümetin şu anda öngördüğü en kötümser senaryo, büyüme önümüzdeki sene %0,3'e kadar yavaşlayabilir Ece.
1: Peki Ceren, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve stüdyoya dönüyorum. Stüdyoda gazeteci, yazar sevgili Hakan Güldağ bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım.
1: Şimdi aslında bugünün en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz ki enflasyon raporu
2: Tabii.
1: sunumuydu. O tarafı bir konuşmadan geçmeyelim. Yılında üçüncü sunumuydu. Şimdi orada ara hedeflerde bir değişiklik yok. Ama yıl sonu enflasyon tahmininin 26'dan 28'e çıkarılması önemliydi. Evet. Şimdi tabii şu da merak ediliyor. Hem genel olarak raporu nasıl değerlendirdiğinizi de merak ediyorum ama hani bu yukarı yönlü revizyon beklentilerde de gevşeme beklentilerinde de bir değişiklik yarattı mı diye de merak ediliyor.
2: Ya orada aslında ikili bir sinyal var. Yani belki de hafif birbiriyle çelişen de bir durum var. Çünkü bir yandan da Sayın Karahan, Sayın Merkez Bankası hı hı. Başkanı dedi ki ya bu 37 meselesini de gündeme getirdi. Hani bir zaman vermedi ama bu 40'ın 37'ye doğru geleceği de anlaşılıyor sözlerinden. Şimdi yani bir yandan aslında enflasyon beklentilerinde bir kötüleşme var.
1: Evet.
2: Hani nasıl okunur bu? İki türlü okunur herhalde. Bir yani denir ki ya gerçekçi en azından çünkü kimse ne 24'e zaten inanan yok. 26'yı da çok iyimser buluyorlardı. Yani orası olmaz diyordu piyasa. Daha yukarıya doğru çekmişti bir zamandır zaten beklentisini, yani tahminini. Ama bir yandan da hani piyasaya yaklaşmış olması olumlu. Oradan kopmamak önemli bir şey. Gerçekleri görüyorum ben, durumun farkındayım demek her zaman önemlidir. Ama öte yandan da tahmin, yani beklentileri de biraz kötüleştirir bunun yukarıya doğru çekilmesi. Herhalde bir takım kurumlar da tekrar beklentilerini biraz daha yukarıya doğru alırlar. Çünkü yani birkaç puan en azından bunun üstünde bir yerde bekleyişler devam edecektir. Yani 30'larda netleşir gibi duruyor. Şimdi evet yani hedefi sabit bırakması ama tahminini değiştirmesi bu gerçekçi yaklaşımı ifade ediyor. Buna da neden olarak yalnız diyor ki gıda fiyatları artışıyla motorin diyor. Şimdi motorinde güzel bir adım, bir önemli yani, adım var. Onu bir belki konuşmakta fayda var. Ama gıda fiyatları tarafında da 26.3'ten 28.5'a revize etmiş oldu. Yani ve bunu da esas itibariyle arz sorunu olarak ifade ediyor Merkez Bankası. Yani arzdan dolayı bu revizyonu yaptığını biz de paylaşıyor. Bunun da aslında bir parça bugünkü koşullarla işte dün ben Ordu'daydım mesela. Yani fındıkta oldukça iyi bir rekolte bekleniyor. Hı hı. 700 binin üzerinde bir rekolte bekleniyor. Yani hemen hemen her tarım ürününde geçen seneye göre o zirai don yaşanan döneme göre çok daha iyi beklentiler var. Burada da şimdi çiftçinin özellikle tabii ki alıcıların da gıda sanayinin de konuştuğu konu. Ya şimdi burada da bolluğu yönetmek çok kolay olmayacak diye bir sorun var. Ama arz sorunu yağış rejiminden ya da üretimden kaynaklanmıyor. Arz sorununu buna bağlarsak doğru bir tespit yapmış olmayacağız. Çünkü piyasa, saha rekoltelerin arttığını gösteriyor.
1: Neden kaynaklanıyor? Neye bağlayalım?
2: Yani bence esas sorun başından beri bu yağışlara göre değişmekle beraber hı hı. tedarik zincirindeki problem.
1: Değil mi?
2: Tabii ki. Asıl oraya değinmesi lazım. Merkez Bankası'nın belki buna bir önlem düşünmesi ya da önermesi ya da buranın iyileştirilmesi için madem fiyat istikrarı sağlanacak, gıdada motorin gibi yani akaryakıt zaten dünyadan kaynaklandı. Biraz da özellikle de Rusya'da rafinerilerin vurulmasından da kaynaklandı. Çünkü mesela Türkiye kendi kendine yeterli bir ülke benzinde ve jet yakıtında ama dizelde değiliz yani motorinde değiliz. Onun için de zaten motorun fiyatları yukarıya doğru çıkmıştı biliyorsun. 80 liranın da üstüne çıkmıştı. 23-24 tane rafineri vuruldu orada. Körfez'dekilerde de sıkıntı var. Onun yaşattığı bir konu var. Yani bir yanıyla da 2027 ve 28'de de hedefler değişmedi.
1: Yani 15-2027 mesela. Evet. Nasıl geliyor kulağa sizce?
2: İyi gelmiyor. Yani o da gerçekçilikten uzak. Şu anki pozisyonuyla, yani son revizyonla beraber, yani yarısı gibi bir şey olacak. Evet. Ki bu kolay olacak bir şey değil. Yani açıkçası piyasada zaten bunu böyle değerlendiriyor ve değerlendirecektir de. Herhalde orada orta vadeli programı bekliyor Merkez Bankası. Yani orada hükümetle tandem, eşgüdümlü bir şey.
1: Biraz da o yüzden zaten hani eğer 15'lere gideceksek o zaman çok mu hani sıkı kalmaya, çok mu uzun zaman devam edecek diye soru işareti oluyor insanın.
2: Doğru, düşündüren bir konu. Evet. O. Çünkü zaman da vermedi zaten, yani 37 için de aslında tam bir zaman vermedi ama haftaya da başlayabilir, sonrasında da devam edebilir gibi. Ama 2027 ve 2028 hedefleri açısından herhalde orta vadeli program bekleniyor diye Merkez Bankası da farkındadır. Israrcı olduğunu da zannetmiyorum ama hedefi yani 2026 için 24'te tutarak ben bunda iddialıyım, ben bunda ısrarcıyım, tahminlerim değişebilir ama ben bunu gerçekleştirmek üzere 24'ü baz alarak para politikamı belirleyeceğim, politikalarımı buna göre belirleyeceğim demesi ister istemez işi faizde öyle o kadar da rahat olmayacak indirimlere getiriyor, bir. İkincisi, ama bir yandan da 37'yi ima etmesi, yani orada bir takım adımlar atılacağını ima etmesi, o faizler belli oranda da olsa gevşeyecekse, ki onu ima ediyor, o zaman kuru tutmaya devam edecek anlamını çıkartmak mümkün bundan. Bu da şimdi ihracatçının zaten yakınmaları var ama sadece ihracatçı problemi de değil, turizm tarafında da çok şikayet alıyoruz bu sıralarda. Yani olmuyor, fiyat tutturamıyoruz, maliyetleri karşılayamıyoruz. Burada sıkıntı varı daha fazla dinlendirmeye başladılar ki neredeyse sezon bitiyor, yani sona eriyor. Ve mesela bazı özel alanlarda da geçenlerde bu biyoyakıtçılarla sohbet ediyorduk. Hı hı. Yani daha doğrusu atıktan elektrik üreten çeşit kesimler var. Çok şey değil, çok yüksek değil payları. %2 civarında bütün toplam Türkiye'deki elektrik üretimi içinde payları %2 civarında ama bambaşka sonuçlara yol açıyor. Mesela onlara dolar sent olarak 133 dolar sent bir şey vardı, destek vardı. Daha doğrusu fiyat oradan veriliyordu. Bu yeklem planı üzerinden. Ama şimdi orada bunların süreleri bittikçe ve biraz elektrik tarafında hidro güzel geliyor,
1: evet,
2: bol su var, onun o taraftan karşılanınca elektrik, şimdi bu taraf biraz ihmal edildi. Ama onlar da bu kurlar üzerinden kesinlikle fiyat
1: aslında o tarafta çok önemli, geri dönüşüm anlamında da, yani yakıttan, atıktan üretilmesi anlamında da çok önemli.
2: Evet, belediyeler de yapamıyor, belediyeler de taahhütlerini yerine getiremiyor, onlara atık vermekte zorlanıyorlar. Bu çünkü onlara da bir şey kalmıyor. Böyle bakınca orası büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı. Mesela son zamanda böyle medyaya da yansıyan bir takım konular var. Aslında işin dibine gittiğin zaman işin dibi gene buradaki bu kur nedeniyle, bir türlü maliyet tutturamamak, fiyat tutturamamak nedeniyle burada üretimin, elektrik üretiminin azalması, bazı kapananlar bile var. Faaliyetlerini bırakanlar var bu biyoatık üzerinden elektrik üretenlerde. Ormanlar çok ciddi şekilde çöp yığınına dönüşmeye başladı. Yani mutlaka bunlara da el atılması gereken bir süreç var gibi görünüyor.
1: Turizm dediniz, o taraftaki durumu nasıl gözlemliyorsunuz?
2: Ya olumsuz. Yani nedense daha aslında daha olumlu da başlamışlardı. Olur bir tane. Yani şimdi çok çok kötü bir durum yok turizmde. Hani böyle bitti çöktü falan değil ama turizmci bu sene de para kazanamıyor
1: karlılık
2: noktasında sıkıntıları var. Pahalılık noktasında işte böyle bir takım karşılaştırmalar yapılıyor. Ya Türkiye o kadar da değil, Türkiye hala en ucuz falan diye bir savunma da var ama işte görünen köyde kılavuz istemiyor. Baktığınız zaman dışarıya gönderdiğimiz turist sayısında müthiş bir artış var. %300'lerde falan bu artışlar. Yani bunu mutlaka dengelenmesi lazım tabii. Yazık. Yani bizim işimiz bu, turizme çok para yatırdık. Turizmden ciddi şekilde mukayeseli, karşılaştırmalı bir üstünlüğümüz var. Buradaki tarihi eserleri düşün, iklimi düşün, tesislerimizin yeniliğini düşün. Yani ama artık eskiyen tesislerini onarmakta, renove etmekte zorlanan bir sektörle karşı karşıyayız. Maalesef pek olumlu sesler gelmiyor. İyidir diyen ne çok fazla rastlamıyoruz doğrusu. Bakalım şimdi bu yeni tedbirlerle enflasyon biraz aşağı, en azından bir yerlerde tutulmaya çalışılıyor. Yani bu motorin hamlesini ben öyle görüyorum.
1: Evet,
2: bir
1: o tarafı parça da konuşalım yani. Tabii. Orada motorin üzerinden alınan ÖTV'lerin alınmaması durumu söz konusu olacak bir süreliğine. Dolayısıyla bu ne kadarlık bir etki yapar?
2: Bence olumlu bir etki yapar. Bir kere evet, burada bir şey var. Yani bir ısrar olduğunu gösteren bir konu. Çünkü motorin çok arttı. Yani bir süreliğine sadece Ağustos sonuna kadar ÖTV alınmıyor. Hı hı. Ama aslında belki gözden kaçan bir nokta var. ÖTV alınmadığı gibi KDV de ortadan kalkmış oldu. Hı. Yani böyle bir ilginç durum da var. 9 lira 30 kuruşa geliyor. Bu ÖTV almayacağız kararı, motorinden ÖTV'yi kaldırdık, yeni bir düzen getirdik kararı. Eşel Mobil'in de dışına çıkarttılar biliyorsun. Bu 9 lira 30 kuruşluk bir ucuzlama getirdi. Bunun 7.75'i ÖTV'den ama ÖTV'nin %20'si kadar da KDV alınıyordu. ÖTV alınmadığına göre KDV almanın hiçbir anlamı kalmadı. 1.55 de oradan geldi. 9 lira 30 kuruşa dayanan bir düşüş olmuş oldu. Önemli bu. Yani şöyle diyeyim, yani evet, yani Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta da 12 liralık ÖTV'ler şimdiden belirlendi. 1 Ocak'tan itibaren de 13.60 ya da 13.70 gibi bir normale dönüş olacak. Ama bu bile birçok ticari işi, yani düşün, bütün otobüslerimiz motorinle, mazotla çalışıyor. Kamyonlarımız mazotla çalışıyor. Ticari araçlarımızın çoğu, o taşımacılık vesaire, hem bir yandan gıdada şey deyip ya bu burası sıkıntı var tedarikte falan dediğimiz zaman buralara biraz olumlu etki yapacağını ben düşünüyorum. Yani enflasyonun en azından yeniden tırmanışa geçme tehlikesine karşı, çünkü gıdada istediğimiz sonuçları elde edemedik. Eylül'le beraber kırtasiye, okul masrafları,
1: onlar başlayacak.
2: Yani kış her zaman enflasyonun biraz yukarı kıpırdadığı bir dönemdir bizde. Biraz değil aslında, hissedilir derecede yukarı kıpırdar. Onu dengeleyebilmek için bu tür adımlara zaten ihtiyaç var. Öbür türlü hani hem hiçbir şey yapmayıp hem de enflasyonun kendi kendine düşmesini beklemek biraz fazla hayalcilik olurdu bugünkü ortamda. Çünkü savaş hala devam ediyor. Oraya bir el atmakta fayda var. Ama Eşel Mobil sisteminde ben mesela benzin tarafında da bir hareket bekleyebilirim. Çünkü binek araçlarımızın da pek çoğu benzinli. Evet, elektrikli bir tarafa doğru da gidiş var ama daha henüz bizde tam elektrikli işte batarya doldurma sistemleri falan tam oturmadığı için oradaki gelişme sınırlı. Hala çok büyük bir bölümü benzinli binek otomobillerde. Orada da biliyorsun 75'i ÖTV'den karşılanacaktı. İlk öyle başladı bu iş. 25'i pompaya yansıtılacaktı artışların. Sonra o 4 ay öyle devam etti. Temmuz'dan itibaren 50-50 yapıldı. Ve neredeyse indirim döneminde ÖTV, yani bir indirim yansıtılamaz hale geldi. Hı hı. Son alınan kararda da, yani 1 Ekim'e kadar geçerli olan kararda da bu benzinli tarafta, yani şimdi motorun çıkarılmış olduğu o Eşel Mobil'den benzinli tarafta ne yapılacak? 75'i pompaya yansıtılacak. Yani tam tersi yapılıyor ilk yapılanın. Tam tersi, 25'i ÖTV'ye yansıtılıyor. Yani bu demektir ki bir indirim olduğunda biz fazla bir şey beklemeyelim benzinli tarafta. Hı. Motorinde bu uygulama enflasyon üzerinde dezenflasyon programını destekleyici bir yaklaşım gösterecektir.
1: Peki oradan gelelim aslında tüm hepsini konuşuyoruz bu alınan kararları vesaire enflasyon üzerine etkisini. Ama tabii ki enflasyonun bir an önce düşmesini isteyen bir diğer kesim de faizlerle de bağlantılı evet. olarak sanayi. O tarafı biraz daha konuşalım aslında böyle bir 5 dakika vaktimiz kaldı orayı da sanayiye ayıralım. Şeyi soracağım bu rekabet anlamında çok işte hem kur tarafı hem diğer gelen baskılarla beraber çok zorlandıklarını dile getiriyorlar. Bu hafta... Geçen hafta sanıyorum ki Çin'in bir açıklaması raporu vardı. Bu hani atıl kapasiteden dolayı sektörlerin aslında kötü etkilendiği rekabetle ilgili durumdan ötürü Çin bir cevap vermiş. Böyle bir şey yok. Atıl kapasite. Biz işte yenilikler yapıyoruz, inovasyonlar yapıyoruz. Şöyle böyle hani zaten aldığımız korumacı adımları da işte ABD ve Avrupa istismar ettiği için aldık gibi bir açıklama yapmış. Dolayısıyla hani bunun da aslında serbest piyasa ekonomisinde bu şekilde olması gerekiyor gibi bir açıklama yapmış. Ne dersiniz?
2: Serbest piyasa ekonomisini filan Avrupa artık bir kenara bırakmaya niyetli gibi görünüyor. Hı hı. Yani Çin'e karşı bir takım tedbirler almak yani belki Amerika kadar sert olmasa da onlar da bir takım tedbirler almak istiyorlar. Ve bu giderek de sertleşecek. Burası da açık. Çin ama yani aslında müthiş bir tarihi süreçten geçiyoruz. Evet. Yani Çin de öyle bir oyunu kuruyor ki bütün bu hani önemli otomotiv markalarının tir tir titrediği Avrupalı otomobil markalarının tir tir titrediği bir dönemden geçiyoruz.
1: Çünkü şimdi yan sanayiye de çok yatırım yapmaya başlamışlar.
2: Yan sanayi üzerinden zaten piyasayı elinde tutuyor.
1: Evet.
2: Yani Avrupa nereye ne yapacağını şaşırdı. Yani oraya şey yapsa, yüklense bu sefer içeride şunu demiş oluyor. Ya siz vallahi buradaki bizim malları alın, başka bir şeye falan sakın bakmayın. Pahalı da olsa bunları alacaksınız kardeşim gibi serbest piyasa mantığının tamamen dışında bir yola doğru gitmiş görünüyor. Ama atıl kapasiteden çok bir aşırı üretim problemi var Çin'in. Yani
1: evet.
2: kapasitesini aşırı üretim kapasitesini şundan dolayı devam ettirmek durumunda çünkü
1: içeride zayıf talep.
2: İçeride şöyle bir talebi yeterince canlandıramıyor. Ama öte yandan bu devletin de biraz baskısıyla orada diyelim biraz emir demiri de kesiyor ya böyle bunu maliyetleri düşüreceksin, enflasyon yaratmayacaksın, ölçeğini büyüteceksin diye planlamalı bir geçiş var. Böyle olunca hem onları planlıyor hem de getiriyor bir yerde kümelendiriyor ve kendi aralarında rekabete sokuyor. Şimdi Çinli firmalar da ister istemez kendi kapasitelerini kaybetmemek için başkalarının kapasitelerinin üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Bizim mesela.
1: Evet bizde evet. De bu var. Aslında en önemlisi oraya getirecek mi? Yani biz ne evet. kadar etkileniyoruz sizce?
2: Çok
1: neler söylüyor sanayici size bu konuda?
2: Çok etkileniyoruz. İki lafın biri Çin.
1: Değil mi?
2: Türkiye sanayinde, imalat sanayinde özellikle böyle. Ama giderek şu da olmaya başladı. Bir tür stagflasyon da konuşmaya başladı sanayici. Gündemleri küçülme, otomasyon Çin'le rekabet edebilmek için. Ama öbür taraftan da vallahi ciddi bir dert var. Yani otomotiv sanayinde bunu rakamlarıyla gördük. Bu trendin de devam etme ihtimali yüksek. Beyaz eşyada da keza öyle. Yani enflasyonda beklentiler iyiye doğru gitmiyor. Merkez Bankası da söylüyor. Hı hı. Kendisi zaten. Ama öte yandan talepte de bir daralma yaşanıyor. Hani talebi yeterince kontrol altına aldık mı? Belki belli bir kesiminkini alamadık. Ama özellikle sabit gelirli kesimlerde talepte ciddi bir problem var. Yani o kendini hissettirmeye başladı. Orada dert borçları döndürme derdine büyük oranda çevrilmiş durumda. Kampanyalarla ancak biraz hareket etmeye, nefes almaya çalışıyor sanayi. İç tarafa ilişkin söylüyorum. Dışarıda zaten Çin rekabeti maalesef çok ciddi şekilde kendini hissettiriyor. Kısmen ihracat ikliminde bir iyileşme olmasına rağmen o da ahım şahım bir iyileşme değil. Yani bizi böyle birdenbire ferahlatacak bir iyileşme değil. Evet. Kısmen bir iyileşme var ama rekabet giderek yoğunlaşıyor.
1: Peki, gazeteci yazar Hakan Güldağ, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve noktalayalım günden kalanları. Kısa bir aranın ardından 60 dakikada biz yine buradayız.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: Kapex'te bulacaksın.
1: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.

60 dakikayla tekrar karşınızdayız efendim. Bugün 60 dakikada neler olacak diye şöyle bir baktığımızda ilk bölümde Allatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte olacağız. Başta tabii ki bugünün ana gündem maddesi hem enflasyon raporu sunumu var hem de öte yandan ABD tarafından gelen veriler var. Tüm bunların yansımalarını konuşacağız. Hisse senedi piyasalara, para piyasalarına ne durumdayız ele almaya çalışacağız. İkinci bölümde Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi bizimle birlikte olacak. E-ticaret diyeceğiz. Burada da Avrupa Birliği'nin aldığı aslında kararlar var. Orada bazı muafiyetler kaldırıldı. Gümrük tarafında 3 euro getirildi ithalat, ihracat tarafına. Dolayısıyla bunların etkilerini içeriye nasıl yansıdığını da konuşuyor olacağız. Ve son bölümde Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülkemizinle birlikte olacak. Sanayicinin durumunu konuşuyor olacağız efendim. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseltildiğini, 2027'nin tahmininin ise değişmediğini açıkladı. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığı sağlanacağını belirtirken, yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz dedi. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4,2 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 7 Ağustos haftası itibariyle 178,4 milyar dolara yükseldi. 31 Temmuz haftasında 40,8 milyar dolar olan swap hariç net rezervler de geçen hafta 50,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 1,5 milyon dolarlık hisse alırken 505 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. ABD'de üretici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %0,2 artış beklentisine karşı değişim göstermedi. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise %4,7 oldu. Piyasa beklentisi %4,9 artış yönündeydi. Ülkede değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek üfe Temmuz'da aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %4,2

0: Bugün yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleşti dedik. Detayları ekranlara taşıyacağız. Fatih Karahan'ın açıklamalarıyla beraber.
1: Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. Raporda 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise %15 seviyesinde bırakıldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi de %15 olarak kalırken, 2026 gıda enflasyonu tahmini %26.3'ten %28.5'e yükseltildi. Yıl sonunda petrol fiyatı ortalama tahmini ise önceki raporda yer alan 89.4 dolar seviyesinden 87.8 dolara çıkarıldı. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını belirtirken, dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini kaydetti.
2: Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda maliyet artışlarına karşın temel mal enflasyonu düşük seviyelerini korurken belli başlı hizmet kalemlerinde de enflasyon ataleti zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Karahan, hizmet enflasyonunu belirleyen kira, eğitim, haberleşme ve ulaştırma gibi kalemlerin etkisi konusunda beklentilerini de özetledi.
2: Bir defalık etki oluşturan Temmuz ayındaki muayene katılım payı düzenlemesi ile son dönem akaryakıt artışları ulaştırma hizmetleri üzerinden hizmet enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Bu etkileri dışladığımızda hizmet enflasyonu ana eğilimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli enflasyona bakıldığında her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre önemli ölçüde geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Kira tarafında yeni kiracı endeksi gibi öncü göstergeler düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Eğitim hizmetlerinde ise fiyat ayarlamalarında son 24 ay yerine 12 aylık enflasyonu esas alan düzenlemeleri önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu değişikliklerin geriye dönük endeksleme eğilimini zayıflatmaya devam edeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceğini öngörüyoruz. Bu bakımdan Ağustos-Eylül döneminde vakıf yüksek öğretim ücretlerindeki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor.
1: Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon güncellemesinde rol oynayan yakıt, emtia ve gıda kalemlerini de değerlendirdi.
2: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlarda enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı.
0: Evet, 60 dakikanın ilk konu Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar Ece, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sabah saatlerinden bu yana yurt içinde çokça konuştuk. Oraya da geliriz tabii ki ama şöyle daha sıcak bir veri olduğu için ABD tarafını konuşarak başlayalım istedim. Bugün özelinde üfe verisini aldık. Biliyorsunuz ki orada beklentinin altında geldi. Hani paralel olarak gerçekleşti. Şimdi dün almıştık tüfe verisini. Orada da 0,1 gelmiş yine paralel beklentilere olarak. Hatırlayacak olursak geçen haftaki tarım dışı istihdam verisini, orada da istihdam tarafına dair o eskiden konuştuğumuz bu dayanıklılık temasının artık sürmediğine dair bir işaret veren eksi 23 binlik bir veri geldi. Dolayısıyla bunları böyle bir ard arda koyarak baktığımızda nasıl okudunuz bu veri setini? Bundan sonrasına dair ne işaret eder? Beklentileriniz değişti mi diye sorayım FED'e dair.
3: Yani beklentim, hani benim beklentim aslında faiz artışı olmayacağı yönde bir düşüncem var yıl sonuna kadar FED'le ilgili. Onun için bu gelen verilerde çok fazla benim fikrimi değiştirecek bir sonuç yok. Ama istihdam ve özellikle enflasyon tarafı FED'in daha önceki başkan Powell tarafından da defalarca dile getirilmişti. Yeni başkanın her ne kadar verilerle ilgili biraz daha böyle temkinli konuşmaları olsa da şu anki görüntüde en azından faizi arttırma yönünde bir beklentiden ziyade, veriler için konuşuyorum, daha çok faizi nötrleme. Yani o beklentinin biraz daha örselenmesi ve

0: Ve eğer devam ederse de belki de enerji fiyatları imkan verirse biraz daha sonrasında, tabii herhalde bu Kasım ayına, belki de yeni yıla kalacak, faizi indirme olasılığını da beraberinde getiriyor. Son birkaç gündür aslında Amerika'da endekslerde yaşanan zirveler, zirvelere yakın fiyatlamaların belki dünkü ve bugünkü enflasyon verileriyle de biraz daha bağlantısı olabilir. O açıdan hani panik yaratabilecek ya da enflasyonun, çekirdek enflasyonun da açıklaması da dahil, yani enerji fiyatlarının yarattığı o katılığın haricinde gerek istihdamda gerek enflasyonda çok fazla böyle yani faiz artışını da destekleyebilecek bir veri seti görmedik. Bu yaklaşık 2 ay oldu, Haziran-Temmuz, hem istihdam tarafı hem enflasyon için. Ağustos da kritik olacaktır. Orada da bence çok fazla bir değişiklik olmayacağı için, hani bu süreçte bir de petrol fiyatları üzerinde bir baskı oluşursa aşağı döndü. Zaten Kasım'a kadar ben Fed'in herhangi bir faiz değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Kasım'daki ara seçim sonrasında tabii ayrıca değerlendirmek lazım, ama o sıkışık takvimde de Fed'in çok fazla bir politika değişikliği imkanı olmayabilir. Ay sonunda Jackson Hole toplantısı var. Bilmiyorum, burada başkanım veya işte ekonomi tarafında Amerika'da gelebilecek daha detaylı analizlerinde yakından takibi olacak. O süreç, o tarih biraz daha belki konuştuklarımızın da netleşebileceği bir toplantı takvimi olabilir diye tahmin ediyorum.
1: Peki yurt dışındaki rekorlardan bahsettiniz. İşte S&P 500 mesela bugün tekrardan rekor kırdı. Şöyle bir baktığımızda o teknoloji temasını tekrar konuştuğumuz bir dönemden geçerken bugün haber akışı vardı. Anthropic 2 trilyon dolarlık bir değerleme ile halka arz olmaya hazırlanıyor diye. Biz aslında bunun hemen aşağı yukarı öncesinde SpaceX zamanında 1 trilyon dolarlar civarında bir değerleme konuşuyorduk. Dolayısıyla hani bu yeni halka arzla birlikte oradan yeni bir aslında kaldıraç etkisi görür müyüz, yoksa likidite tarafında bir sıkıntı olma ihtimali var mı? Hani nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani bir kere bilanço dönemi teknoloji firmaları için de iyi geçtiği gözüküyor. Yani yeni ne diyelim, oraya verilen o beklenti tarafı bilançolarla da biraz daha desteklendi. SpaceX'te aslında dalgalı bir halka arz sonrası fiyatlama gördükten sonra orada da bilançonun desteklediği bir fiyatlama görüyoruz kısmen. Dolayısıyla ya o süreçte tabii, hani büyüklük açısından değerleme evet, ama büyüklük, halka arz büyüklüğü açısından da Amerikan piyasalarını çok etkileyecek, likidite tarafında çok fazla sıkıntıya açacak, yol açacak bir süreç olmadı. Yani burada da olmayacak gibi gözüküyor. Açıkçası hazırda bilanço dönemi geçilmiş ve biraz daha böyle aslında biraz yataylaşan o muhteşem yedili diyebileceğimiz grup içindeki hisselerin de tekrardan bir yukarı doğru inmelendiği bir dönemde, yani tam da borsanın en böyle canlı olduğu bir dönemde halka arzın gelmesi, çok fazla likidite sıkıntısından ziyade aslında talebin de yüksek kalabileceğini bize göstereceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse, yani bu bir eşikti bence, finansal tabloların neticelenmesi kısmen. Yani artık 2,5 ay kaldı tabiri caizse bu ara seçime kadar da. Yani burada Trump politikaları ve beklentiler üzerinden son 2 yıl pozisyonlanmış olan fonların veya yatırımcıların bu ritmi en azından o seviyeye kadar taşıyacağını, yani önümüzdeki Eylül-Ekim'in de bu anlamda biraz daha pozitif geçeceğini, o noktada da çok fazla piyasalarında o likiditenin veya yeni halka arzında bastırıcı etkisi, baskılayıcı etkisinin çok olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki hani bu bilanço sezonuyla birlikte hani o tarafta fena gitmedi dediniz. Bu bizim hep konuştuğumuz daha öncesinde balon senaryoları rafa mı kalktı? Artık konuşulmaz oldu. Neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii yakın vade konuşuyoruz. Yani balon veya yüksek fiyatlama ya da işte aşağı doğru bir risk. Bunu biraz takvime baktığımızda, yeni bir Fed başkanı geldi. Amerikan yönetiminin hani uzun vadede konuştuğumuz borçluk oranı, yüksek kaldıraç oranı piyasalardaki, hala paranın yoğun olduğu bir, yani piyasada olduğu bir dönem. İşte burada

büyüme oranları küresel tarafta düşürülüyor. Bugün bizim Merkez Bankası da bir sınırlı da olsa bir aşağı yönlü revizyon yaptı. İşte bunlar savaşın uzamasıyla bir stagflasyon riskine ve finansal bir krize dönüşülebilir mi? En önce de en yüksek karlılık sahibi olan teknoloji şirketleri, hatta onların bu stagflasyon mantığı içerisinde yeterli

0: seçimleri sonrasında yeni bir stratejiyle oturup düşünülecek bir mesele. Onun için bu yani miyopluk meselesi, piyasanın biraz daha yakını görme, yakındaki veriye odaklanma meselesi şu an için devam ediyor. Ama o uzaktaki sıkıntı ya da risk oluşturabilecek bir dönüşüm diyelim piyasa için negatif taraf. Biz bunu şu an için yaşamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü 1-2 hafta önce 29 binlerden yani Nasdaq 100 için konuşuyorum 27 binlere doğru bir sert geri çekilme olduğunda orada da hızlı bir toparlanmayla tekrar bilanço etkisiyle bir geri dönüş yaşadık. Yani her türlü kırılımda o risk iştahı artmaya devam ediyor. Biz bunu zaman zaman altını konuşurken de yani neden petrol yükseliyor, faiz yükseliyor ve altın da yükseliyor dediğimizde aslında son 2 yılın para arzının yüksek olduğu, doların alım gücünün düşük olduğu bir dünyada riskli varlıkların yanında tutulan bir altın profilini de baz alarak konuşuyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimizde kısa vadeli bir balon etkisi riski yaşanmayacak. Belki yıl sonu diyebiliriz buna. Ama önümüzde hala oluşabilecek o finansal likiditeye geçiş riski bence 2027'de çok daha ana konu olmaya devam edecek gibi duruyor.
1: Peki altın dediniz, oradan devam edeceğim. Şimdi bugün şöyle bir haber akışı vardı. Güney Kore Merkez Bankası 13 yıl aradan sonra ilk kez altın bağlantılı yatırım yaptı diye. Merkez bankalarının altına talebinin ne ölçüde olup olmadığını da konuşmaya devam ederken bundan sonrası için ne beklememiz lazım diye soracağım. Hani onu dipnot olarak geçtim ben ama hani sizin beklentileriniz de altına yönelik bu sene için çok da en azından eski rekorları görmeyeceğimiz minvalindeydi. Bu son hareketlilik ve yönünü yukarıya çevirmesinden sonra bir değişiklik yaşandı mı beklentilerinizde?
0: Yok yani şöyle söyleyeyim kabaca 4.000-4.850 dolar aralığı diyelim. Şu an tam da o aralığın ortalarındayız. Belki bir geri çekilme şu an 4.400'lerin altında bir altın var. Ve hafta sonuna doğru bilmiyorum aslında yani bu barış işte anlaşma sonuçlanması vesaire hep altını yukarı doğru çekme gibi bir şey de oldu, fiyatlama da oldu. Ama buna rağmen yani geri çekilme eğer bu süre uzasa bile herhalde 4.200-4.250 dolarlar. Yani yukarıda da ilk etapta 4.650 dolar var. Bunlar yani kısa vadede savaşın uzaması veya sonlanması ile ilgili hedefleyebileceğimiz seviyeler. Ama hani yıl sonuna kadar baktığımızda benim bir zirve hedefi varsa ki bu zirve hedefi savaşın sonlanması ile birlikte işte doların, faizin ve biraz da baktığımızda aslında risk iştahının artacak olmasıyla kaynaklı 4.600-4.800 dolar. Yani 4.850 dolarların üstünü çok bu yıl için göreceğimizi düşünmüyorum. Ama 4.000 dolarların altı veya 4.000-4.200 dolar seviyelerine geri çekilmeler, 4.000 dolar altının çok kalıcı olmayacağı gibi oralarında bir fırsat alışı seviyeleri olacağı öngörüm var. Dolayısıyla yine Kasım önemli. Yani Kasım'ın başında belki tekrar değerlendirmek lazım. Ama şimdilik kabaca belki bir %8, %10 bu seviyelerden daha yukarı gidebilecek yılın herhangi bir döneminde bir zirve yapabilecek altın var. Bu düşüncem değişmedi. Zirve ben olacağını çok yani yeni zirve ya da 5.000 üstünde bir kapanış çok da bu yıl olacağını düşünmüyorum. Ama altındaki potansiyel gerek risk konumuyla birlikte yani uzakta görülen riskle ilgili gerekse alınan pozisyonların riskinin yüksek olması ile ilgili ve merkez bankalarının yani çok uzun yıllardır ilk defa yanılmıyorsam Avrupa'da da Temmuz ayında tahvil faizleri zirve seviyelerdeyken bir altına yatırım yapan Merkez Bankası profili oluştu. Çin'i zaten saymıyorum. Ama bunların dışında altın yani kalıcı bir seviye bandı arasında yılı tamamlayıp 2027'de işte Kasım sonrasında olan ve bitenlerle ilgili bir yeni değerlendirme yapacak bir ürün gibi karşımızda. O açıdan ben yani gramda 7.300-7.500 TL, onsta 4.600-4.800 TL hedefim yılın içinde bir yerde çok rahat bir şekilde savaş bitmesi durumunda olabileceğini düşünüyorum. Daha yukarılarını şu an için çok öngörmüyorum açıkçası.
1: Peki içeride borsaya geleceğim ama onun öncesinde elbette ki enflasyon raporusunu bunu soracağım. Ne düşündürdü size hem gerek oradaki yukarı yönlü

0: Revizyonu yıl sonu tahmininde ara hedefin değiştirilmemesi bir yandan da hani 40'tan 37'ye doğru bir gidişat olur mu noktasında da orada da sanki bir pozitif sinyal vardı gibi de algılandı. Dolayısıyla hani siz nasıl okudunuz bu gidişatta hani faizi nerede görüyorsunuz yıl sonuna doğru mesela?
1: Ya şimdi seninle çok konuştuğumuz için 28 aslında benim beklediğim bir enflasyon.
0: Doğru.
1: Ama bu da yine iyimser senaryoda. Yeni savaşın sonlanması ve ortalama 1,5 aylık bir enflasyon gerçekleşmesiyle olabilecek bir durum. Benim dikkatimi çeken tabii bütün gün konuşulmuştur. Sizler de yorumcularınızla hani fikir paylaşımı yapılmıştır. Birincisi şöyle düşünüyorum enflasyon ve faiz noktasında 28 enflasyon olacaksa bugün 37'yi baz alıyorsak 6 puanlık bir marj var politika faiziyle enflasyon arasında. O zaman 34 faiz diyebiliriz. Yani 300 bas puanlık bir indirim olur. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi iyi bir senaryo. Yani savaş bitti 70 dolara geldi petrol. Kabaca bunu söyleyeyim. İkinci bakış açısı da şu olabilir. Şu an 40'la fonluyor Merkez Bankası. Arada 9 puanlık bir fark var. Dolayısıyla 28 enflasyon olduğunda da 37'ye tekabül ediyor. Yani bu marjla devam edecekse o zaman 28 enflasyon bile olsa biz 37 ile mi fonlamaya devam edeceğiz? Yani bir faiz indirimi değil de tekrar haftalığa döndüğümüzde. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum yani 34-37 arasında bir politika faizi 28 enflasyonla hedefleniyorsa ve bu tutuyorsa o zaman bize 200-300 bas puanlık bir faiz indirimi fırsatı verir o senaryo içerisinde. Ama benim Merkez Bankası'nın beklentiler içinde şöyle bir kendimce anomali veya çok kafama yatmayan bir durum var. Şimdi biz diyoruz ki yaptığımız ihracatta 110 ülke içerisindeki büyümeyi geçen raporda 2.3'ten 1.7'ye indirdik. Şimdi de 1.6'ya indirdik. Aynı zamanda baktığımızda içeride talebin de azaldığını görüyoruz. Yani büyüme tarafında da dışarıda da bir kütürme, içeride de bir kütürme bekliyoruz. Ve petrol fiyatlarında bu kadar değişikliğe rağmen yanlış görmediysem 1.6 dolarlık bir indirime gittik. Mayıs şeyinde enflasyon raporunda 105 dolardı yanılmıyorsam bugünkü sunumda 87 ya da 88 dolar. Yani orayı da az çok böyle hesap ettim 17 dolardı galiba şeyi geri çekilmesi. Yani ya geçen dönem tam tahmin edemedik beklentileri oturtamadık ya da şimdi bu kadar ufak revizyonların sonucunda biz tam olarak bu 28 tarafını yani ne diyelim şöyle diyelim enerji maliyeti düşecek, büyüme düşecek kabaca zaten revize yapmıştık. Ama bunun üstüne enflasyon 2 puan beklentimizi yükseltiyoruz. Tamam buna başkan işte zaman zaman enerji maliyeti dedi. Siz de haberde geçtiğiniz işte ulaştırma evet. Vesaire hani biraz daha böyle yukarı doğru zaten gıdada da bir 2.2 puanlık yükseliş oldu. Ama bu kadar ufak hesaplarla yani 1.6 dolar bir revizyonun da ihtiyacı var mıydı? Ondan da çok emin olamadım. Dolayısıyla çok böyle biraz çakışan noktalar var. Ama sonuç itibariyle net özet diyelim en altına yazacağımız petrol fiyatı düşerse biz faiz indirimi fırsatımız olur. Ve kısa sürede de haftalık fonlamaya geçip artık toplantı takvimine göre bir faiz indirebiliriz. Yani özeti bu. Hani öteki detaylar. Bir de şey var tabii yani 2027 orta vadeli programı gördükten sonra hiç oralara doğru gidemiyoruz. Beraber bir oturup orta vadeli program neyse Merkez Bankası da bununla birlikte hareket edecek gibi bir görüntü var. Onun için hepimiz bir an önce petrol fiyatlarının düşmesini, savaşın bitmesini ve bizim tekrar bir aşağı yönlü patikaya doğru enflasyonun gelmesini beklememiz gerekiyor bu durumda.
0: Peki bu senaryolara baktığımızda Borsa İstanbul cephesinde potansiyel ne kadar?
1: Valla ben şöyle söyleyeyim hani uyuyan dev vesaire gibi bir iddialı tahminde de bulunmak istemiyorum ama şu gözüküyor. Yani kötü haberler bizi getirdiği yerler 13.000-13.500 seviyeleri. Yani onların hepsini satın aldık gibi duruyor. Yeni ekstra bir şey çıkmazsa. Fırsat bulduğu zaman mesela bugün işte geçen hafta 500 milyon dolarlık bir tahvil tarafında yabancı girişi var. Bizim rezervlerde öyle ya da böyle 13 milyar dolar gibi işte yarısı altın yarısı döviz artış var.

0: Oldu da savaş bitti. Yani savaş bitme haberi ve kalıcı olma durumu petrol fiyatını aşağı çektiği anda burada biz Haziran'da gördüğümüz gibi hızlı bir bankacılığın desteğiyle bu sefer tahmin ediyorum bir 15.500'lere doğru hareket görürüz. Eğer işler iyi gitmeye devam ederse yani biz 28'e enflasyonu tutturacaksak kertenizimiz orasıysa ben o zaman hala bir 17 binler civarında çok iyimsersen 17-18 bin aralığında bir yerde bir zirve endeksin yapabileceğini düşünüyorum. Ama bu yine her hissenin endekse paralel bir getiri yani endeksin içindeki hisselerden bahsediyorum getiri sağlamasını öngörmüyor. Dolayısıyla hisse ayrışmalarıyla biz o noktaya gidebiliriz. Bunun çok anlamı da olmadığını düşünüyorum şu anda. Yani 17 bin, 16 bin, 18 bin, 15 bin. Çünkü her hisse kendine göre bir endeks oluşturmuş durumda. Ama potansiyelimiz var. Sadece iyi haberi bekliyor. Bence Eylül ayı biraz daha borsa için Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Eğer biz 14.500'lerin üstünde kalıcılık o dönemde sağlıyorsak veya daha öncesinde bir sinyal niteliği taşıyabilir yukarı hareketin başlığına dair diye düşünüyorum. 13.950 civarları 60 galiba yanılmıyorsam 50 günlük ortalama orası da aşağı kırılmadıkça şu an için kısa vadede hala pozitif bakmakta fayda var. Hazır bilançolarda sonlanırken buradan yatırımcılar finansal tablolara, beklentisine, savaşın bitmesi ve devam etmesine göre oluşturabilecekleri bir stratejiyle bir portföy oluşturmak ve yüksek getiriyi aynı altında olduğu gibi biraz daha sınırlı beklentiye çekerek devam etmek en uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Peki süremizin aslında sonuna geldik de tek bir cümleyle tek bir sektör seçecek olsanız bu hangisi olur bilançoları da gördükten sonra?
0: Ya şu anda ben bankacılığı seçerim herhalde. Geride kalması ve potansiyelde hızlı yükseliş olabilme ihtimaline karşı.
1: Allah Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Ve kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortası

0: 5 indirim.
1: Vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Görüyoruz. Bu çok dikkat etmemiz gereken, sektör olarak dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü aynı şekilde ticaret yapan işletme sayısının büyümesinde de yavaşlama var. 650 bini geçti ticaret yapan işletme, ama baktığımızda Türkiye'deki KOBİ sayısı 4,5-5 milyon. Yani ticaret yapabilecek olan kapasitede KOBİ sayısı. Burada özellikle e-ticareti ikiye böldüğümüzde büyümenin daha çok yeme içme sektöründen geldiğini görüyoruz. Hani eve paket konusunda, süpermarket alışverişi, küçük paketler konusunda. Hani geleneksel, şu anda sizin de belki ekranda gösterdiğiniz kutuların depolardan gönderildiği geleneksel perakende de baktığınızda orada aslında büyüme değil, tamamen net geçtiğimiz bir sene olduğunu görüyoruz. Bu biraz bizim için tedirgin edici. Çünkü baktığımızda evet, yeme içme önemli bir sektör. Özellikle genç kesimin, evde yalnız yaşayan kesimin eve yemek sipariş ettiği sektör önemli bir sektör. Ama biraz ihracata da yönelik konuya baktığımızda ihracat potansiyeli için bizim içerideki ürün üreten KOBİ'lerin e-ticarete daha fazla yönlendirmelerini bekliyoruz. O açıdan o rakamları daha sıkı takip edeceğiz.
5: Peki, şimdi bir yaşanan gelişmeyi soracağım Avrupa tarafına ilişkin. Burada 1 Temmuz itibariyle 150 euroluk muafiyetin kaldırılması durumu var. Şimdi değeri 150 euroya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlerden 3 euroluk bir gümrük vergisi alınacak. Biz bu uygulamadan Türkiye olarak muafız diyebiliyorum. Dolayısıyla hem uygulamayı soracağım hem de bunun tabii ki Türkiye'ye talep tarafında ne gibi etkileri olduğunu sizden dinlemek isteriz.
4: Evet, Avrupa Birliği çok radikal bir şekilde özellikle Çin'den gelen e-ticaret paketlerinin önüne geçmek için böyle bir her pakete ne olursa olsun 3 euro vergi alırım dedi. Yani 150 euro altı zaten bu tüketici paketleri olarak değerlendirildi. Burada ilk çıkan yönetmeliklerde baktığımızda Avrupa Birliği tarafında biz de, yani Türkiye'den gelen paketlerde 3 euroya tabi gibi gözüküyordu, ama özellikle Ticaret Bakanlığı'nın ve STK'larımızın, biz de çok dahil olduk. Biz de Avrupa Birliği tarafında kendi muadil derneklerimizle görüşmeler yaparak bakanlığımızın da öncülüğünde bu 3 euroya bizim tabi olmamamızın, biz gümrük birliği kapsamında değerlendirmemiz şeklinde olduğu için bu, biz bir 3 euroya tabi değiliz. Şimdi bu bizim için çok önemli bir avantaj. Yani Avrupa Birliği dışından gelen tüm ülkelerden 3 euro vergi alınırken Türkiye'den alınmayacak. Bizim Avrupa Birliği'nin yıllık e-ticaret, yani Avrupa Birliği dışından yaptığı e-ticaret alışveri aşağı yukarı 100 milyar euro seviyesinde. Bizim buradaki payımız ise 3 milyar euro. Şimdi bu imtiyazla diyelim, Avrupa Birliği'nin bize sağladığı bu imtiyazla bizim bu 3 milyar euroyu çok hızlı bir şekilde %20'ye kendimize bir hedef koyarsak 20 milyar euroya çıkarmamız gereken bir potansiyeli görüyoruz. Bu çok önemli bir fırsat. Coğrafi olarak da lojistik maliyetlerinin de düşük olduğunu düşünürsek, bir de bu 3 euroya tabi olmadığımız gümrük birliği kapsamında olduğunu düşünürsek, Türk malları için gerçekten Avrupa'da büyük bir fırsat var. Bunu nasıl sağlayacağız? Ben hep şunu diyorum, hani iç ticarette biraz kendimizi bulmaya başladık ticaretçiler olarak. Özellikle bu büyümenin yavaşlamasına biraz dikkat edelim. Ama iç ticaretteki KOBİ'lerin burada iş yapışlarını destekleyerek dış ticarette bunların önünü açacak platformlara da destek verelim. Çünkü baktığımızda Avrupa Birliği'nde bu satışı kimler üzerinden yapılabilir dendiğimizde, aslında model aracı platformların desteklenmesi, büyük platformların desteklenmesi üzerinden gidiyor. Çünkü küçük bir üretici KOBİ'nin tek başına gidip Avrupa Birliği'nde bir tüketiciyi bulup ona ürünü yollaması çok maliyetli olabilecek olduğu için, bunu biraz daha tabiri caizse kooperatif mantığında konsorsiyumlar üzerinden yapılması modeli Ticaret Bakanlığı tarafında var. Bizim iç ticarette bir e-ticaret yasamız var. Dış ticarette de e-ticaret destek paketleri var. Bunlara bu fırsatla beraber bütünsel bakılmasını biz tavsiye ediyoruz. İşte bakanlığımızla da bunu görüşeceğiz. Çünkü çok ciddi bir fırsat var şu anda önümüzde.
5: Peki bu fırsat ne kadar süreyle devam edecek? Çünkü bu uygulama sanıyorum sürekli arz etmeyecek.
4: Ya şöyle, yani Avrupa Birliği'nin bundan geri döneceğini varsaymıyoruz. Yani Çin'den gelen paketlerde 3 euro maktu vergi oluyor. Hani bu tabii yani Çin'den değil, yani Brezilya'dan da gelse alıyor, Amerika'dan da gelse alıyor, ama tabii işin %90'ı bu konunun çıkmasının en önemli sebebi Çin'den gelen ürünler. Dolayısıyla bu bizim için gümrük birliği kadar kalıcı bir şey şu anda. Yani biz Avrupa Birliği içinde sayılıyoruz. O açıdan hatta daha da, yani bu 3 euro acaba işe yaradı mı yaramadı mı diye Avrupa Birliği içinde şu anda bunu ölçümleyip belki bir tık daha bunun sıkılaştırılması gibi konular konuşuluyor şu anda. O yüzden yani böyle bir 3 aylık, 6 aylık Anladım. Veya 1 senelik bir uygulama değil.
5: Peki bu uygulamalar ne kadar hani işe yarıyor dediğimiz noktada, hani bizim de içeride benzer bir adımımız olmuştu ya, 30 euro meselesinden bahsediyorum. Evet. Yine Çin özelinde ve Çin'e dair rekabet avantajı kaybettiğimiz için bir miktarda devreye alınan bir düzenlemeydi. Dolayısıyla mesela bunun ne kadar içeriye yansıması oldu? Sonraki sürecin şöyle bir baktığımızda net de getirisi ne oldu?
4: Ya şöyle, yani şunu söyleyemeyiz. Yani Çin'den e-ticaretin önü kesildi ki biz çok ekstreme gittik. Yani biz 3 euro vergi de demedik. Bizde zaten %60 vergi vardı.
5: Evet.
4: Biz hiçbir şekilde gelemez dedik. Yani biz tamamen sıfırladık.
5: Evet, evet.
4: Ama bu sadece Çin değil, Almanya'dan da gelemez oldu. Amerika'dan da gelemez oldu. Tabii bunun şeyleri var, istisnaları var. İşte kitap olabilir, araştırmayla ilgili ürünler olabilir, ama genel tüketime yönelik ürünler dediğimizde biz sıfırladık. Yani şu olmadı, bunu sıfırladık diye bu ticaret içerideki ticarete döndü diyemeyiz. Yani bu ikisi arasında bir korelasyon net kuramıyoruz. Kuramıyoruz ama Avrupa Birliği açısından da şu da ona da bakılıyor. Yani 3 euro burada yeterince caydırıcı mıdır?
5: Çok kısa bir iki cümleyle toparlayabilir miyiz? Evet.
4: Tabii yani Avrupa Birliği içinde bu caydırıcı mıdır değil midir, hani onu da görmek lazım, ama bizim için en azından şu anda az da olsa bu vergiye tabi olmamak önemli bir fırsat.
5: Peki Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
5: Ve sanayi diyerek devam edelim. Hemen Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken'le beraberiz. Hakan Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Ece Hanım.
5: Şimdi bugünün ana gündem maddesi enflasyon raporu sunumuydu. Sanayici nezdinde nasıl karşılık buldu diyeyim.
0: Evet, enflasyon raporu biraz daha tabii yılın sonuna doğru yaklaştığımız için daha realist oldu. Piyasayla örtüşüyor. An itibariyle 28'e revize edildi yukarı yönlü. 2027 ve 28 rakamları tabii daha revize edilmedi. Muhtemelen Kasım ayında ki enflasyon raporunda daha öncesinde OVP'de bunları planlayacaklarını ben öngörüyorum. OVP'de %15 olan 2027'nin muhtemelen %20'nin üzerinde planlanması ve sonraki enflasyon raporuna dahil olması benim öngörüm. Yanı sıra buradaki ana mesele tabii raporun içeriğine bakıldığında gıda ve enerji alanındaki risklerin hala merkezin elini zayıflattığı yönünde. Yaz aylarındayız. Ağustos ayındaki enflasyon beklentisinin de yüksek çıkmaması adına motorinle ilgili malumunuz bir ÖTV düzenlemesi cereyan etti. Burada eli biraz güçlendirmek ve tırnak içerisinde normalleşme yönünde, merkezin normalleşmesi yönünde bir alan açma niyetindeler. Biz bu işin en önemli tarafının hem faiz hem de kredi kısıtları boyutuna çok yoğunlaşıyoruz. Evet, doğal olarak enflasyon raporu içeride birçok ipucunu veriyor. Ancak enflasyon raporuna binaen merkezin ve Merkez Bankası üzerinden bankalara konulan özellikle KOBİ'lerdeki %2'lik kısıtın ne zaman gevşeyeceği bütün iş dünyasının, sanayicinin, tüccarın şu an gündemi. Buradaki temel hadise çok kısa değinir gibi olmuşlar. Gecelik borçlanmanın ivedilikle yeni kararı beklemeden hızlı bir şekilde 37'ye çekilmesi yönünde bizim talebimiz ve beklentimiz. Hem bunu 37'ye çekip hem de KOBİ kısıtlarının %2'nin mutlaka ortadan kaldırılması tabii mümkün değil ama gevşetilmesi lazım. Aksi halde piyasada çok ciddi bir para sıkışıklığı var. Bu bayağı hissedilir halde. Gün be gün biz üyelerimizden bunu duyuyoruz. Krediye ve finansmana erişimin artık faiz oranından bağımsız o kısıtın gölgesinde çok sıkıntı yaşattığı bir dönemi maalesef görüyoruz.
5: Peki yani burada ne olması lazım ki bu durum aşılsın, çözülünsün? Yani mesela siz de top üyesiniz, orada bir nefes kredisi durumunu birkaç kez yaşadık. Hani böyle şeylerin mi daha fazla arttırılması gerekiyor? Çünkü benzer sorunları birçok sanayiciden duyuyoruz ve artık orada hem finansmana erişim sıkıntı hem zaten eliseler bile çok yüksek o faiz oranlarından bahsediyorlar. Dolayısıyla çözüm nerede diye soracağım.
0: Ya çözüm şurada. Evet, biz enflasyonla mücadeleden vazgeçelim demiyoruz. Böyle bir şey dememiz mümkün değil. Zaten en çok da biz etkileniyoruz bu yüksek enflasyonun zararlarını. En fazla biz görüyoruz. Ama biz enflasyonla mücadele sürecinin çok yıpratıcı bir seviyeye geldiğini, bu parasal sıkılaşmanın artık çok dayanma gücünü de zorladığını ifade ediyoruz. Bu noktada selektif hareket etmek lazım. Özellikle KOBİ kredilerinde. Yani yüksek montanlı kredileri ayıralım. Ama terzi misali bizim KOBİ'lerin ve özellikle kurdan kaynaklı maliyet baskısının altında sıkıntı yaşayan ihracatçılarımızın bu noktada mutlaka öncelenmesi lazım. Eğer biz kışa da böyle girersek aynı faiz oranlarında ve aynı parasal sıkılaşma süreçlerinde bambaşka şeyler konuşur hale geliriz. Türkiye'nin sanayisizleşmesini konuşur hale geliriz. Türkiye'deki istihdamın yaşadığı problemleri konuşur hale geliriz. Ve Türkiye'de bu ödemeler, şirketler arasındaki ödemelerin, tahsilat kırılımının yaşattığı problemleri konuşur hale geliriz. Yani şu an döviz girdisi var. Merkez Bankası da döviz alıyor zaten. Yani bunun dövizden kaynaklı enflasyonist etkinin yaşanacağı bir süreçte değiliz. Biraz alanımız var. İş talep zaten düşecek. Nereye kadar düşecekse oraya kadar düştü. Bu an itibariyle talep enflasyonundan kaynaklı, talepten kaynaklı bir enflasyonist baskı yok. Ama hala daha biz gıda enflasyonu ve enerjiyi konuşuyoruz. Hal böyle olunca bizim hedefe uygun bir şekilde iş talebi düşürdük. Ama aynı zamanda biz arzda problem yaşamaya başlayacağız. İşte bunun dönüşümü kolay olmaz. Talebi istediğiniz anda açarsınız. Ama arzda yaşanan problemlerin çözümü çok zaman alır ve maliyetli olur. Peki, bu noktada biz... Evet.
5: Ya tahsilat tarafında sıkıntılar yaşanmaya başlayabilir dediniz. O tarafı bir ayrıca merak ediyorum. Orada şu anda durum nedir diye. Çünkü o hani ayrıca bir domino etkisi de yaratabilir ya. O yüzden hani orayı biraz daha ayrıntılandıralım mı?
0: Hatta başlayabilir değil, başladı.
5: Başladı mı?
0: Yani başladı. Şimdi biz kendimiz ticari hayatın, iş dünyasının içinde olduğumuz gibi temsil ettiğimiz kitlerin bütün problemleri bize yansıyor. Doğal olarak üyelerimiz bize gelip İşte ya şuralarda alacaklarımız tıkandı, bunların nasıl çözebiliriz noktasında birbirlerinin arasında biz kanal olmaya başladık. O nedenle finansmana erişimin bu yüksek faizli ortamda iki tane sebebi var. Birisi elinde nakdi olan faize tamah edip mevduatta ve fonlarda parayı değerlendiriyor. Elinde parası olmayan da bu sefer krediye ulaşamıyor. Hal böyle olunca parası

0: olan piyasaya parayı koymakta gecikiyor diyelim, tamamen vermiyor demeyelim. Parası olmayanın da finansmana erişemediğinden dolayı borcunu ödemekte problem yaşaması ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir zincirleme etkiyle herkes birbirine doğal olarak mal ve hizmet alıp satıyor. Bunları kırdığımız anda ödemeler dengesi problemi yaşamış. Yani bir şirketi zarar batırmaz ama nakit akış döngüsü şirketi çok büyük sıkıntıya sokar. Bunu toplu halde bütün bir ekosistem olarak değerlendirdiğimizde bu nakit akım döngüsünü kırmamamız lazım. Bunun yolu da az önce ifade ettiğim gibi KOBİ kısıtlarını ivedilikle kaldırmak lazım. Gecelik borçlanmayı hemen 37'ye denkleştirmek lazım. Ve ardından da elbette enflasyonla mücadele kapsamında ama düşüşlerdeki açılan alanları da değerlendirip kredi faiz oranlarını düşünmemiz lazım.
1: Peki Hakan Bey, yani böyle bir ortamda mesela ihracat rakamlarını alıyoruz. Orada hani veriye baktığımız anda aslında çok pozitif gözüken bir aslında veri seti görüyoruz ya, onu neye bağlamak lazım?
0: Pazarı kaybetmek istemiyor ki ihracatçı. Yani o rafları kolay elde etmiyorsunuz Ece Hanım. Yani yıllarınızı vermişsiniz, yurt dışı bağlantılarınızı yapmışsınız, yıllarca fuarlara katılmışsınız. Aynı fuarlarla ilgili ben hep şunu söylerim. Balık tutmaya gidersiniz, saatlerce oltaya hiçbir şey gelmez. Bir tane yakaladığınızda o sizi birçok alanda kurtarır. O nedenle bu kadar yılın emeğiyle o dış pazardaki raflarınızı kaybetmek istemediğiniz gibi başka iş de bilmiyorsunuz. Ben inşaat sektörü ilgili de bunu hep söylerim. İnşaat sektöründeki istihdam başka bir şeye benzemez. İnşaat işçisi, inşaattaki kalifiye işçi başka bir iş yerinde çalışamaz. İnşaat yoksa o adamın çalışma alanı yok demektir. O nedenle başka bir şey bilmiyor zaten. Yani akşamdan sabaha siz bugün işte emek yoğun sektörlerdeki başta tekstil olmak üzere buralardan çıkın artık katma değerli değil diyebilirsiniz. Ama akşamdan sabaha adam 40 yıllık tekstilci nasıl hemen çıksın da başka bir sektöre adım atsın? O yüzden ihracatçı hala da herkes elinden geleni yapıp ayakta durmaya gayret ediyor.
1: Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOP Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Ve bir haberimizle noktalayacağız 60 dakikayı. Jeopolitik risklere dikkat çekeceğiz. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin eski ABD İran özel temsilcisi Robert Malley'in yaptığı bir yorum var. Kendisi diyor ki belirsizlik devam ediyor, hatta kılcı hale gelebilir. Detayları izleyelim, noktalayalım. Yarın saatlerimiz 14.45 gösterdiğinde iş dünyasında görüşmek üzere.
2: Wendy Sherman dün bize Hürmüz Boğazı'ndaki bu durumun sonsuza kadar olmasa da belirsiz bir süre devam edebileceğini düşündüğünü söyledi. Kendimizi içinde bulduğumuz gerçeklik bu mu?
3: Maalesef evet ve maalesef diyorum çünkü bu sadece İran veya ABD için değil, dünyanın geri kalanı için de iyi değil. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia fiyatları, gübreler, az gelişmiş ülkelerin çaresizce ihtiyaç duyduğu ürünler, bu fiyatlar artacak. Bence bu gerçekten ilginç ya da ilginç doğru kelime değil. Bu bir nevi ABD'nin savaş hedeflerini rejimi devirmekten nükleer programlarının peşine düşmeye, oradan da füze programlarının peşine düşmeye evrilmesinde çok tuhaf bir şey var. Sonra Hürmüz Boğazı'nı açmaktı ve şimdi görünüşe göre başkanın söylediklerine dayanarak onu kapalı tutmak, kapalı tutmak, yani elimizde neyin peşinde olduğumuzu gerçekten bilmediğimizi veya ABD'nin neyin peşinde olduğunu bilmediğini gösteren bu tuhaf savaş hedefleri serisi var. Ve bu arada dünyanın geri kalanı bunun bedelini ödüyor.
2: Pekala, ABD'nin neyin peşinde olduğunu bilmediğini söylüyorsunuz. Başkan Trump buradaki amacın İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması olduğunu defalarca söylüyor. Bunu olduğu gibi kabul edemez miyiz?
3: Hedef buysa ve bunu kabul edersek yaptıklarımızın amacından emin değilim. İran'ın nükleer programını, en azından askeri olanı bırakmasını veya nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüt vermesini istiyorsanız bunun yolları var. Kapsamlı ortak eylem planı bu konuda büyük mesafe kat etmişti. Evet, ve bazılarının umduğu kadar mükemmel değildi. Öyleyse yani İran'la müzakere edin, nükleer programları üzerine müzakere edin. Ancak bunun yerine İran liderliğini gelecekteki saldırıları caydırmak için nükleer silaha ihtiyaç duyduklarına ikna eden bir dizi değişen hedef ve değişen taktik gördük. Şimdi nükleer silah geliştirmek üzere olduklarını iddia etmiyorum. Şu anda bunu yapacak imkanlara sahip olduklarını sanmıyorum. Hem ABD hem de İsrail tarafından izlendiklerini ve bu yöndeki herhangi bir adımın ezici bir güçle karşılanacağını bildiklerini düşünüyorum. Ancak kesinlikle bu savaşın sonucunda elimizde olan şey cesaretlenmiş, eğer doğru kelime buysa, daha radikal bir İran rejimidir. En azından risk almaktan daha az korkan bir liderliğiniz var. Ve yine kendinizi onların yerine koyun. Keşke bir nükleer silahımız olsaydı. Çünkü bu şekilde maruz kaldığımız çok sayıda saldırıyı caydırabilirdik diye düşünmeleri mantıklı olurdu. Yani eğer hedef buysa, kesinlikle en ters tepen şekilde gerçekleştirildi.
2: Pekala, o zaman sonuçta neyin verimli olacağı sorusu ortaya çıkıyor. Orada taktiklerin değişmesinden bahsettin Robert, bir gece başkan kritik altyapıya saldırmakla tehdit ediyor olabilir. Diğerinde ise bunu düşük profilli tutmak istediğini ve sadece ekonomik araçlara dayanacağını söylüyor. Hangisinin etkili olması muhtemel?
3: Bu hedefin ne olduğuna bağlı. Eğer amaç İran'ı masaya oturtmaksa, zaten 2025'te ve savaşın hemen öncesinde de masadaydılar. Ve arabulucular umman ama aynı zamanda İngilizler ve diğerlerinin raporlarına göre İran masaya ABD'nin istediği her şeyi değil, geçmişte masaya koyduklarından daha fazlasını koymuştu. Ve bu yol en azından İran'ın taahhütlerde bulunmasını, yani uluslararası atom enerjisi ajansını denetimler için geri davet etmesini sağlama şansına sahipti. Zenginleştirmeyi birkaç yıl askıya almayı kabul etmeye hazırlardı. Bu arada 2015'teki kapsamlı ortak eylem planı kapsamında bunu yapmayı kabul etmemişlerdi. Yani İran'ın atabileceği, atmaya istekli olabileceği bazı adımlar vardı. Ancak onları ekonomik olarak boğarak veya bombalayarak İran'ın gelip teslim olacağı düşünülüyorsa, o zaman Wendy Sherman'ın dün size söylediklerini tekrarlayabilirim. Bu İran yönetiminin ekonomimizi boğduğunuz veya bizi vurduğunuz için teslim oluyoruz ve tüm taleplerinizi kabul ediyoruz demesine imkan yok. Biliyorsunuz kendi eylemlerine daha da ağırlık verecekler. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanına katlandıkları maliyetin bedelini ödetmeye çalışacaklar. Ama aniden pes ediyoruz ve istediğiniz her şey artık masada demeyecekler. İran ile müzakere etmenin bir yolu var. Bu asla kolay bir yol değil ve çok daha zorlaştı. Çünkü İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve özellikle Başkan Trump'a hiç inancı, hiç güveni kalmadı. Ancak bunu yapmanın bizim yaptığımızdan çok daha iyi bir yolu var. Sadece kısa bir yorum. Şimdi art arda 3 deneyim yaşadık. Kapsamlı ortak eylem planı ile diplomasi, Trump'ın ilk dönemi ve şimdiki maksimum ekonomik baskı ve son birkaç aydır ve 2025'te hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş. Bu üçünden sadece biri bizi İran'ın nükleer programı meselesini çözme hedefine yaklaştırdı. O da diplomasiydi. Bence Amerikalıların kulağına küpe yapması gereken ders budur.
2: Yani sonuçta burada en akıllıca hareket tarzının diplomasi olduğunu düşünüyorsanız ve askeri ya da ekonomik sopaların çatışmanın bu aşamasında etkili olmadığı noktasındaki görüşünüz gayet iyi anlaşıldı. Peki ya havuçlar? Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'a daha fazla yaptırım kolaylığı sağlasaydı, onu bir şekilde küresel ekonomiye yeniden dahil etseydi, bu durum düğümü çözen bir şey olabilir miydi? Yoksa bu Amerika Birleşik Devletleri için siyasi açıdan çok mu tehlikeli?
3: Yani yine söylüyorum, bu tek gerçek havuç tırnak içinde. Amaç İran'ı nükleer programında ikna etmekse, ABD ve dünyanın elindeki tek teşvik bu. Denklem buydu. Trump'ın 2015 anlaşmasıyla kıyaslanmak istemediğini biliyorum. O yüzden bunu geçelim. Ancak İran için işe yarayacak tek denklem, nükleer programı konusunda gerçek ve anlamlı adımlar atması karşılığında saldırıya uğramayacağına dair garantiler ve ekonomik rahatlama almasıdır. Ki bu adımları atması için baskı yapılması gerekecektir. Biliyorsunuz ki maalesef üçüncü bir yol yok. Yol budur. Bu İran'a hem tekrar vurulmayacağına dair güvence hem de ekonomik rahatlama sağlamaktır. Bu arada üzerlerine yürütülen savaşın bir sonucu olarak maruz kaldıkları yıkım nedeniyle şimdi ekonomik rahatlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Altyapılarını yeniden inşa etmek için bazı ekonomistler bunun onlara 300 milyar dolara mal olacağını söyledi. Bazıları ise kaybettiklerini yeniden inşa etmenin onlara 1 trilyon dolara mal olacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Yani evet, ekonomik rahatlamaya şiddetle ihtiyaçları var ve iyi bir müzakerenin, sıkı bir pazarlığın ekonomik rahatlama karşılığında nükleer tavizler vermelerini sağlayacağını tahmin ediyorum. Bu arada bugüne kadar yapılan tüm müzakerelerde bunu defalarca dile getirdiler. Bunu yapmanın yolu budur. Biliyorsunuz bu, yani er ya da geç bu konuya geri dönmemiz gerekecek. erken olması geç olmasından iyidir. Yine Amerikalıların benzin pompasında ödediği bedel yüzünden, ama daha da önemlisi temel mal kıtlığı nedeniyle dünyanın geri kalanının ödediği bedel yüzünden.
2: Peki dünyanın geri kalanını düşündüğümüzde diğer Körfez devletleri ne olacak? Kendi altyapılarının İran için misilleme hedefleri olabileceği korkusuyla başkanı askeri çatışmayı tırmandırmamaya teşvik edenin Körfez müttefikleri olduğu açıkça bildirilmişti. Kendilerine zarar verebileceğini düşündükleri eylem planlarına karşı tavsiyede bulunmak dışında buradaki sonuçta oynayacakları anlamlı bir rolleri var mı?
3: Kesinlikle oynayacakları büyük bir rol var. ABD ve İran'la görüşüp Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini vurgulamaları gerekiyor. İran komşularıyla normal ilişkiler kurmak istiyorsa Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak zorunda. Ayrıca Körfez ülkeleri ciddi bir ekonomik güce sahip. İran'a yatırım yapabilir, mal alabilir ve ticaret geliştirebilirler. Bunlar İran'ın ihtiyaç duyduğu şeyler. Dolayısıyla Körfez bugün geçmişten daha merkezi bir role sahip. Bu da 2015 müzakerelerinden beri beklenen değişimlerden biri. Bu sefer Körfez devletleri hem çıkarları söz konusu olduğu için hem İran'a hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacakları bir şeyleri olduğu için her türlü müzakerede merkezi bir yere sahip olmalı ve olacaklar.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendi

0: aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bu akşam çok sevgili Doktor Bader Arslan'la birlikteyiz. Şapşahane kalemiyle, ki bana da bir tane hediye etti, hala not alıyor. Ne kadar çok rakam var önünüzde. Neler anlatacaksınız bugün bize?
1: Bugün hem enflasyon raporu hem cari açık geldi. Başka veriler de var ama ikisi sanki daha önemli.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle enflasyon raporu. Çok önemli başlıklar var enflasyon raporunun içerisinde. Bir kere 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseldi. Başkan Karahan'ın açıklamaları dikkat çekici idi. Motorin, doğalgaz, emtia ve gıdanın tahminin yükseltilmesinde başrolü oynadığını söylüyor. Bugünkü enflasyon raporundan notları arkadaşlarım güzel bir haberde derlemişler. Müsaade ederseniz önce onu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Buyurun.
2: Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. Raporda 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise %15 seviyesinde bırakıldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi de %15 olarak kalırken, 2026 gıda enflasyonu tahmini %26.3'ten %28.5'e yükseltildi. Yıl sonunda petrol fiyatı ortalama tahmini ise önceki raporda yer alan 89.4 dolar seviyesinden 87.8 dolara çıkarıldı. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını belirtirken, dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini kaydetti.
3: Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda maliyet artışlarına karşın temel mal enflasyonu düşük seviyelerini korurken belli başlı hizmet kalemlerinde de enflasyon ataleti zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
2: Karahan, hizmet enflasyonunu belirleyen kira, eğitim, haberleşme ve ulaştırma gibi kalemlerin etkisi konusunda beklentilerini de özetledi.
3: Bir defalık etki oluşturan Temmuz ayındaki muayene katılım payı düzenlemesi ile son dönem akaryakıt artışları ulaştırma hizmetleri üzerinden hizmet enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Bu etkileri dışladığımızda hizmet enflasyonu ana eğilimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli enflasyona bakıldığında her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre önemli ölçüde geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Kira tarafında yeni kiracı endeksi gibi öncü göstergeler düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Eğitim hizmetlerinde ise fiyat ayarlamalarında son 24 ay yerine 12 aylık enflasyonu esas alan düzenlemeleri önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu değişikliklerin geriye dönük endeksleme eğilimini zayıflatmaya devam edeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceğini öngörüyoruz. Bu bakımdan Ağustos-Eylül döneminde vakıf yüksek öğretim ücretlerindeki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor.
2: Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon güncellemesinde rol oynayan yakıt, emtia ve gıda kalemlerini de değerlendirdi.
3: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile Yönetilen yönlendirilen fiyatlarda enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı.
0: Evet, Sayın Karahan'ın açıklamalarından güzel bir özet yapmış arkadaşlarım. Şimdi nasıl yorumlamak lazım? Birçok da grafikler gösterdi, ekonomik durumu da özetleyen. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın dezenflasyon programıyla alakalı olarak yapıp ettiklerini aslında genel olarak biz olumlu karşılıyoruz. Yani elindeki imkanlarla Merkez Bankamız fiyat istikrarını sağlamak adına yapabileceklerini yapıyor diye konuşuyoruz burada. Hani siz de söylüyorsunuz, başka uzmanlar da aynı şekilde. Ama tabii bir türlü tutturulamayan bir enflasyon hedefi var nihayetinde ve yukarı yönlü de revize ediyoruz. Evet, bu yıl içerisinde maalesef ki jeopolitik riskler dikkate alınacak şekilde arttı. Petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. Bizde de enflasyonda beklentilerin yukarı yönlü revizyonunda onun etkisi var ama birçok başka başlıklar da var. Mesela gıda fiyatlarındaki artış gibi. Şimdi nasıl okuyorsunuz enflasyon raporundan çıkan notları, revizyonu ve Sayın Karahan'ın ifadelerini?
1: Enflasyon raporları benim şu açıdan hoşuma gidiyor. Enflasyonun görünümünü, görünümüne dair kendi bakışlarını sunuyorlar ve işte tahminlerini veriyorlar ama öncesinde Türkiye ekonomisindeki ana göstergeleri, tabii ki ana göstergeleri çok kısaca özetliyorlar ve genel bir toparlama oluyor. O yüzden bazı şeyleri duymak, ya bunu düşünen sadece ben değilim şimdi, güzel bak onlar da öyle düşünüyormuş hissiyatı veriyor. Kimi verilerde, o yüzden mutlu oluyorum genelde enflasyon raporlarını izlerken. Bugünkü enflasyon raporunda da mesela büyüme yavaşlamaya devam ediyor dedi. İlk çeyrekte büyüme yavaşlamaya devam etti. O zaten hepimizin malumu. İkinci çeyrekte hizmetler tarafında büyüme daha yatay seyrederken sanayide hafif de olsa bir kıpırdanma oldu dedi üretim açısından. İkinci çeyrekte kapasite kullanım oranı zayıf seyrediyor, ortalamaların altında seyrediyor dedi. Gerçekten bazı sektörlerde, şimdi bu konumuz olmadığı için girmeyelim ama bazı sektörlerde kapasite kullanım oranında son birkaç ayda çok volatil hareketler var. Düşüş, tabii ki düşüş yönünde büyük çoğu. Artış olanlar da var. Ama genel olarak kapasite kullanımı zayıf seyrediyor, ortalamaların altında. İş gücü verilerinde manşet işsizliğe bakıp da aldanmayalım, göründüğünden, manşet işsizliğini ima ettiğinden daha farklı bir resim var diyorlar. Bugün bu ilk değişleri değil, daha önce de söylemişlerdi
0: evet,
1: bunu.
0: Evet.
1: Evet, manşet işsizliğimizde bir gerileme var. Tarihi düşük seviyelerde hatta. Fakat bu iş gücü piyasasının çok da sağlıklı olduğu anlamına gelmez tek başına diyor.
0: Evet.
1: İş talepteki zayıf seyir hızlandı diyorlar. Bunu hem perakende satış verilerinde görüyoruz hem de kredi kartı harcamalarında görüyoruz diyorlar. O yönde de grafikleri var. Cari açık yükselmekle beraber uzun vadeli ortalamaların altında, o yüzden bir risk içermiyor şu anda de, diyorlar. Bu enflasyon öncesi, enflasyon konusuna girmeden önce söyledikleri. Enflasyon konusunda da ana eğilimin Temmuz'da yönünü aşağı çevirdiği, üretimdeki artışa rağmen gıda enflasyonunun yüksek olduğu. Evet, bu sene hem yağışlar iyi hem rekolte iyi pek çok üründe. Ona rağmen gıda enflasyonumuz hala yüksek. Hatta bir ayrım yapmışlar. Gıda enflasyonu Temmuz'da %37,5, gıda dışı %29 küsür diye. Enerji fiyatları Mayıs ve Haziran'da düştükten sonra Temmuz'da tekrar artmaya başladı. Onu da biliyoruz. Kira ve eğitimde katılık azalıyor. Buna vurgu yapıyorlar. Geçen sene 37 iken kira enflasyonu bu yıl %23'e düşmüş. Eğitim 37,5'tan 19,2'ye düşmüş. O dikkat çekici alanlardan biri. Tartışma değil de hani üzerinde bir yorum yapılan konulardan biri. Türkiye'deki mevduatta TL'nin payındaki artış konusu oldu. Son yıl hatırlamaz insanlar muhtemelen şu anda, en azından teknik olarak konuyu takip etmeyenler. Ama bundan 3 yıl önce, bu mevcut ekonomi yönetimi göreve gelmeden önce Türkiye'deki finansal sistemde tutulan mevduatın sadece 1/3 TL cinsinden tutuluyordu. Yani bir ülke düşünün, o ülkenin kendi parasıyla bankada tutulan mevduat toplam sistemin sadece 1/3 kadar. %32 civarındaydı. Bugün %62-63 seviyesine gelmiş durumda. Bu bile az. Yani çok iyi tabii yükseliş. 32'den 62'ye gelmesi çok iyi. Daha da yüksek olması gerekir. Bu tabii ki ancak tam istikrara yakın olduğumuz bir dönemde gerçekleşir. Fiyat istikrarını kastediyorum. Ama 62'ye gelmesi çok güzel bir gösterge. Daha da yükseklerde olmasını isteriz elbette. Kredi büyüme hızı son aylarda böyle kayda değer göze çarpan bir gerileme içinde diyorlar. %34 küsürlerden %25'lere yaklaşmış durumda ve hedefleri de revize ettiler. Tahminleri de revize ettiler. 2 puan yukarı çekildi bu sene için. Önümüzdeki 2 senede tahminleri korundu. 3 tane de ana risk var. Siz de yakından izlediniz. Bir enerji fiyat, yani enflasyon açısından 3 önemli risk var diyor Merkez Bankası. Bir enerji fiyatlarındaki seyir, 2 gıda fiyatlarındaki seyir, 3 de arz şokları ve enflasyondaki atalet. Yanlış hatırlamıyorsam bir soru üzerine geldi. Hı hı. Haftalık fonlamaya ya da haftalık repo ihalelerine başlayacak mısınız? Haftalık fonlamaya dönecek mi diye. Biliyorsunuz üst banttan fonlanıyor şu anda. O yüzden politika faizimiz %37 olsa da Merkez Bankası %40'la fonluyor piyasaları. Dolayısıyla fiili faiz %40'da. Evet, bu konuda düşüncelerimiz, niyetimiz var. Önümüzdeki dönemde buna geçebiliriz benzerinde, mealinde bir açıklaması var Başkan Bey'in. Bu çok yakın zamanda aslında dönüleceğini gösteriyor.
0: Yani bir gevşeme sinyali aldınız bugünkü toplantıdan, bence öyle diyebilir miyiz?
1: Bence herkes almıştır. Yakında 37'ye çekilecek fiili faiz. Bir sonraki toplantı, işte Eylül toplantısında, Ekim toplantısında da kademeli olarak politika faizinde de aşağı yönlü adımlar görmeye başlayacağız. Tabii ki bu söylenen, hem Başkan Bey'in ifadeleri hem şu anda bizim yaptığımız yorumlar, savaşta en kötünün geride kaldığı varsayımına bağlı. Gerçekten savaşta en kötü dönem geride kaldıysa, ki ben de o görüşteyim, geride kaldıysa önümüzdeki günler faizlerin hafif de olsa gerilemeye başladığı bir dönem olacak. Yıl sonunda da Merkez Bankası'nın tahmini %28. Ben kesin bir rakam söylemek istemem ama %30'un hafif altında olabileceğimizi düşünüyorum ben de yıl sonunda enflasyon açısından. Enflasyon alanındaki risklerin de çok büyük bölümünün Türkiye ekonomisinden kaynaklanmayacağı, eğer bir riskle karşı karşıya kalırsak, bunun dış faktörlerden kaynaklanacağını düşünüyorlar gibi görünüyor. O yüzden her ne kadar defalarca hedefte ve tahminlerde değişiklik yapılmış olsa ve bu insanlar tarafından, analistler tarafından haklı da bir şekilde eleştiriliyor olsa da, yine de sanki enflasyonda kısa dönemde en kötünün geride kaldığını ve önümüzdeki aylarda, sonbaharda ve yeni yılın ilk aylarında yönün aşağıda aşağı yönlü olacağını, hareketin aşağı yönlü olacağına ben de inanıyorum. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Enflasyonda bir anda çok hızlı düşüşler göreceğiz şeklinde yorumlayamayız bunu. Ama önümüzdeki aylar sanki geçtiğimiz 6 aydan daha tatmin edici aylar olacak enflasyon ve buna bağlı göstergeler perspektifinden baktığımızda.
0: Peki bu arada kur politikasında herhangi bir değişiklik bekler misiniz? Eğer faiz indirimleri başlarsa, enflasyonda bir miktar daha iyi, tatmin edici sonuçlar alabilirsek.
1: Evet, ama o da kesinlikle çok sert bir değer kaybı şeklinde olamaz. Olmayacaktır. Olmamalıdır da aynı zamanda. Ama sanki kurdaki gevşeme önümüzdeki aylarda biraz daha rahat bırakılacak. Yani kur biraz daha değer kaybetme açısından daha esnetilecek gibi bir görünüm var.
0: Bugün Commerzbank'ın yorumu
1: ama bu
0: vardı.
1: En fazla, çok özür dilerim.
0: Rica ederim.
1: Diyelim ki kalan şeyde aylarda enflasyon ortalama %1,5 olsun. Yani çok basit bir varsayım yapalım. Enflasyon aylık %1,5 giderken kurda aylık %4-%5 kayıplar göremeyiz. Bu yine gerçekleşen enflasyona yakın, onun çok hafif altında, çok hafif üstünde olur kimayeler. Bir de biliyorsunuz burada bir risk derken açısından, ihracatımız açısından, ihracatçılar açısından bir, ne diyelim, faktör, risk de demeyelim. Euro-dolar paritesinin seyri bu yılın ilk 6 ayında genel olarak ihracata destekler yönde hareket etti parite. Bir önceki yılın üzerindeydi. İlk 5 ayın tamamında, Ocak-Mayıs döneminde Euro dolar paritesi 2025'in aynı döneminin üzerindeydi ve bu ihracata muhasebe etkisi de olsa olumlu etki etti. Cari açımız için de benzer bir etki söz konusu. Ama Haziran'da terse döndü ve önümüzdeki aylarda da bu negatif etkinin devam edeceğini görebiliriz. O yüzden kimi aylarda döviz sepeti anlamında söylüyorum. Kimi aylarda

0: yıllarda daha fazla derken böyle dramatik fazlalardan bahsedilmiyor.
1: Evet.
0: Yani biraz daha fazla belki evet. diye söyleyebiliriz. Genelde bu eğilim var. Zaten aslında o eğilimi görüyoruz. Çok yavaş olduğu için o dikkat çekici olmayabiliyor ama daha uzun vadede baktığımızda bir miktar hızlanma olduğunu da görüyoruz
1: siz
0: o tarafta.
1: Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bugün Sayın Başkan Fatih Karahan da belki bir soru üzerine cevap verdi diye hatırlıyorum. Bu işte TL mevduatın payının artması, TL'ye evet. olan güvenin artması konusunda konuşuyordu diye hatırlıyorum. Şimdi bence Merkez Bankası'nın ve daha geniş anlamda ekonomi yönetiminin piyasayı şu yönde yönlendirmesi, şuna ikna etmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum. İnsanların ve şirketlerin bir kısmında, bir oran söyleyemeyeceğim ama görüyorum hep bunları, duyuyorum. Bir kısmında bu seçime kadar böyle devam edecek.
0: Evet.
1: Kur için bahsediyorum. Seçime kadar kur böyle devam edecek. Seçimden sonra daha gevşek bir kur politikası izleyeceğiz. Hatta TL ciddi anlamda değer kaybedebilir beklentisini çok insan dile getiriyor.
0: Evet, doğru.
1: O yüzden evet, Merkez Bankası'nın attığı adımlara, ekonomi yönetiminin attığı adımlara mutlaka güvenin etkisi var. Kurda, işte TL mevduatının artmasında, enflasyon göstergelerinde. Fakat bu seyirin seçime kadar değil, seçimden sonra da süreceği algısının güçlendirilmesi gerekir. Öyle, eğer böyle bir algı güçlenmeye devam ederse, o zaman seçim yaklaştıkça tekrar piyasada dolarizasyonun artmaya başladığını görebiliriz. Bu risk bence dikkate alınması gereken bir risk. Çünkü çok dile getiren var.
0: Evet ama
1: yani
0: aslında...
1: Yani siz ya da ben katılalım katılmayalım.
0: Doğru doğru, ben de çok duruyorum. Ama bu zaten yani Türkiye'nin ya da Türkiye'de iş dünyasının, vatandaşın da öyle yumuşak karnı. Yani bu ülkede her zaman kur önemli bir gösterge. Çünkü doların içerisinde olmadığı hiçbir şey yok. Yani enerjiden tutun da gıdaya kadar şu anda. İthalat rakamlarını da biliyoruz. Dolayısıyla oradaki endişe her zaman var. Ve geçmiş tecrübelerin de hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat Merkez Bankası günün sonunda son 3 yıldır bu politikayı sürdürüyor. Yani boşuna çıkmadı o mevduat faizleri 2 katına. Geçmiştekinden. Yani biraz da mecburiyetten öyle oldu. Bu yüksek enflasyon ve faiz nihayetinde. Burada bence en dikkat çekici olan, hani burada benim yorum yapmak üstüme vazife değil ama şöyle diyebilirim size soruyu yöneltirken. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakmamız lazım o noktada.
1: Güçleniyor da.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani o minvalde o zaman biz o hareketi oradan görebiliriz. Yani bugüne kadar ikna edemediyse bundan sonrası için de hani ben bu politika devam edecek, iknası nasıl olacak bilemiyorum yani. O yüzden söyledim. Bence Merkez Bankası bu noktada üzerine düşeni yapıyor ama bu endişe var mı? Evet var, katılıyorum size günün sonunda.
1: Bir kesimde var o net. Yani onun ne kadar bir paya sahip olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir fikir.
0: Nasıl mesela ikna edecek Merkez Bankası? Ne diyecek yani? Bu politika devam edecek diyor zaten baktığınız zaman.
1: Onların bileceği iş. Onlar teknik olarak daha iyi bilir ama bu...
0: Yeterince ikna olunmuş olmadığını düşünüyorsunuz.
1: Hayır, bilemiyorum. Bu kesimin toplam içindeki payının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat az olmadığını düşünüyorum yani gelen
0: Anladım.
1: Yorumlardan.
0: Evet haklısınız. Bakalım yani göreceğiz. Her şeyin başında enflasyonun seyri geliyor tabii yani. Orada ne kadar iyi bir performans elde edersek bu soruların yanıtları da ona göre daha makul hale gelir. Ama tabii seçim konusu da dikkat çekici. Yani bu politikaların mevcut programın ondan oraya kadar ondan sonra yorumları da çok fazla.
1: Eğer
0: yani
1: biraz önce son sorunuza cevap vermedim ya. Şöyle bir şeyler söyleyeyim yine de. Bizim dezenflasyon mücadelemiz çok büyük oranda Merkez Bankası tarafından yapılıyor ya. Fakat Merkez Bankası'nın kontrol alanı şu kadar.
0: Evet.
1: Fakat onun kontrol alanı dışında da pek çok faktör var. Gıda birisi işte.
0: Evet.
1: Gıda, Merkez Bankası gıdaya ne yapabilir?
0: Ya da petrol fiyatlarındaki yükseliş.
1: Ya da ulaştırmaya ne yapabilir?
0: Evet.
1: Haberleşmeye ne yapabilir? Yani para politikası her sektöre, her alana etki edemez. O yüzden Merkez Bankası'nın... gıda konusunda yapacağı çok da fazla bir şey yok. Eğer Merkez Bankası dışındaki kurumlar dezenflasyonla mücadele konusunda çok daha aktif hale gelir. Biraz önce bahsettiğimiz sektörlerde gerçekten fiyatlarda keskin bir kırılma olur. Ama geçici değil, yapısal
0: evet.
1: iyileştirmeler. Özellikle gıdanın, meyve sebzenin yurt içi nakliyesi konusunda özellikle. Çünkü maliyeti artan en önemli faktörlerden birisi. Bu gibi alanlarda kalıcı ve perakende satış noktaları geçen programda konuşmuştuk.

0: Perakende satış noktalarındaki piyasa düzenlemelerinde kalıcı iyileştirmeler sağlanırsa, o zaman da insanların enflasyonun gerçekten kalıcı olarak düşeceğine ve bu politikaların da kalıcı olarak devam edeceğine inancı da yükselecektir. Sadece Merkez Bankası'nın didindiğini görmemeli insanlar. Evet. Başka kurumların yapısal zaaflarımızı ortadan kaldırmak için ciddi hareketler içinde olduklarını görmeliler.
1: Biraz önce anlatmaya çalıştığım oydu. Yani iletişimi Merkez Bankası'nın tek başına üzerine bu konuda bırakmamak belki de gerekiyor. Çünkü evet, sadece kur tarafında değil, genel olarak enflasyon beklentilerinde de bir katılık olduğunu ve orayı da zor bir şekilde aşağıya indirebildiğimizi görüyoruz. Zaten programın en önemli sıkıntısı orada. Yani evet, uzun vadeli beklentileri biz yeterince geriye çekemiyoruz. Bundan ötürü sizin evet, söylediğiniz ötürü.
0: Şeyi, evet doğru. Şeyi soracak mısınız bilmiyorum. Bu ÖTV motorin sıfırlandı ya motorine. Konuşacak
1: evet,
0: mıyız onu?
1: Birazcık girelim isterim evet. Evet. Yani
0: şimdi
1: özellikle
0: ulaştırmada şey dedik ya.
1: Buna hizmet edeceğini düşünülen kesime ne kadar bir hizmet edebilir onu sormak istiyorum yani. Etkisi ne olur? Enflasyonu olacak evet.
0: Enflasyonu olacak. Zaman. Hem bizim bireysel şeyimizde, ulaşımımızda, hem mal taşımacılığında özellikle. Tabii enflasyona asıl etki oradan geliyor. Mal taşımacılığında ve yolcu taşımacılığında olumlu bir etkisi olacak. Buna şüphe yok.
1: Bu arada çok hatırlatalım, motor üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirim planı var şu anda ve bu da işte tüketici, nakliyeci, sanayici, bu kesimlerin üzerindeki fiyat baskısını azaltmak ve enflasyonla mücadele etmek için düşünülen bir plan.
0: Çok da çok da güzel bir hareket. Zaten biz
1: şık hareket değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Gerçekten öyle. Zaten bütçemiz de buna el veriyor, bana, benim bakış açımdan merkez yönetim bütçesi. Zaten biz Eşel Mobil'de kademeli olarak işte ÖTV indirimleriyle destek vermişti maliye tarafı piyasalara. Bu da Ağustos ayında sıfırlanması, Eylül'den itibaren de her ay 3 lira 3 lira, 3, Eylül'de 3, Ekim'de bir 3 daha, Kasım'da bir 3 daha, Aralık'ta 12 liraya çıkacak tekrar şekilde ÖTV'nin geri geliyor olması, maliye politikasının bu sürece destek veriyor olması açısından kesinlikle önemli, hı hı, ve güzel bir adım. Başka ülkelerde de ÖTV olmasa bile KDV indirimleri yapılıyor. Polonya'da da bugün açıklama yapıldığını gördük. %23'ten %8'e diye hatırlıyorum. Orada da KDV indirimi var. Ama Türkiye'de kesinlikle hem mal hem yolcu taşımacı hem bizim bireysel kullanımımızda ÖTV indirimlerinin ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Rahatlatmak açısından. Fiyatları aşağı çekmez tek başına ama artışlarını sınırlar. O yüzden enflasyonun üzerinde de olumlu bir etkisi var. Bizim ilk 6 ayda bütçe verilerimiz de gayet iyi geldi. Gelir artışı gider artışımızın gelir artışı gider artışı dengesi çok güzel. Bazı vergi kalemlerinde çok ciddi artışlar var. O yüzden bence bütçe dengesi açısından da bir risk yaratan faktör değil. Programdan önce şeye baktım. Bizim akaryakıttan ve ÖTV'den alınıyor. Doğalgazdan alınıyor, evet, ÖTV. İkisinin toplamından alınan ÖTV geçen yıl 522 milyar liraymış. Yani akaryakıttan ve doğalgazdan alınan Türkiye'de ÖTV'nin toplamı 522 milyar liraymış. Toplam ÖTV gelirlerinin devletin 1/4'ünü oluşturmuş geçen sene. Toplam vergi gelirlerimizin de %4.7'sini oluşturmuş. Yani çok ciddi bir kalem aslına bakarsanız. Evet, ama bunun öyle, ne kadarı akaryakıt, ne kadarı doğalgaz onu bilmiyorum. İkisinin toplamından bahsediyorum. Ama önemli bir kısmı akaryakıttır tabii ki. Dolayısıyla devlet aslına bakarsanız ciddi bir vergi kaleminden kalıcı değil, geçici olsa da fedakarlık yapıyor.
1: Polonya dediniz ya biraz önce, orada da var uygulama diye. Merak ettim, baktım orada yıllık enflasyon %3. Aylık %0.80 gelmiş en son Temmuz'da.
0: Ya çok özür dilerim ama Türkiye'nin şunu konuşması gerekiyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı açıklamış.
1: Siz böyle çıkışlar yapınca ben bir strese giriyorum acaba. Yok, yok.
0: Bugün Merkez Bankası Başkanı açıkladı ya. Ne? Türkiye'de gıda üretiminde artış var. Gerçekten de artış var.
1: Evet.
0: Bu sene yağışlar da mükemmel gitti. Uzun süredir olmadığı kadar. Ama fiyatlar hala ciddi yükseliyor.
1: Evet.
0: Birinin de çıkıp bunun niye yükseldiğini açıklıyor olması lazım. Bu Merkez Bankası Başkanı'nın işi değil bence. Gıda fiyatlarının niye yükseldiğini
1: buna rağmen. İşte akaryakıt fiyatları diyoruz, lojistik diyoruz vesaire. Yani öyle açıklanıyor.
0: Tek başına o olamaz.
1: Bence de değil. Bence de değil.
0: Evet, hep bahsettiğiniz kalemler önemli bir etkiye sahip, kabul ediyorum. Tek başına olamaz.
1: Hep burada konuşurken bu konuyu şu örneği veriyorum. Şimdi yolun bir tarafı köy, üretim yapıyor. Diğer

0: Tarafı kasaba, kasabada da pazar var. Kasabadaki pazarda da işte mesela çok uzağa gitmeyelim, buradan Bursa'ya gidin, orada düşünün. İstanbul'daki fiyatlara yakın fiyatlar var. Yahu şurada, yani şurada tarla, buradan alıyorsun buraya getiriyorsun baktığın zaman. Köylü de alıp getirdiğinde aynı fiyata satıyor bu arada.
1: Evet.
0: Yani
1: Şöyle
0: burada bir anomali yok mu?
1: olmaz mı? Başka bir anomali söyleyeyim size. Semtlerde pazarlar kuruluyor.
0: Evet, çok
1: Her
0: sevdim.
1: yerde
0: Bayılırım
1: zaten 100
0: pazarlara.
1: metrede bir market var. Bütün
0: Evet.
1: marketlerde de meyve sebze satılıyor. Rakamları uyduracağım şimdi kolaylık olsun diye. Bir meyvenin kilosu 100 lira. Pazartesi, salı günleri 100 lira. Ve tüm günler 100 lira diyelim ki. Perşembe günü de o semtin pazarı ara mahallenin. Pazarda 70 liraya satılıyor. Meyve. Hop o gün bakıyorsunuz markette de 70 liraya düşmüş. Ama bir gün sonra tekrar 100 liraya
0: Evet,
1: çıkıyor.
0: çok yapıyorlar onu. Pazar günleri halk günü ilan ediyor marketler niyeyse. Yani pazarın olduğu gün, ne bileyim, çarşamba o gün. Ben bakıyorum yandaki markette halk günü diyor. Aynı fiyata
1: Olmaz ama
0: satıyor.
1: yani
0: Ama bu
1: böyle
0: serbest
1: fiyat
0: piyasa değil
1: hareketlerine
0: mi
1: müsaade
0: baktığınız
1: edilmemesi
0: zaman?
1: lazım.
0: Ha, o ayrı. Belli bir dengeyi kurabilmek gerekiyor. Çünkü denge baya, hani şirazesi kaymış derler ya, öyle bir şiraze kayma durumu var yani şu
1: Evet.
0: anda baktığınızda. Yani sürekli kullandığım el sabunun fiyatı yani son 3, hadi de ki 4 ay içerisinde yani %50 artmış. Şimdi böyle bir enflasyon yok ülkede baktığınız zaman. Dolayısıyla hani bizim bir TÜİK'in gösterdiği enflasyon rakamı var. Medyan, bütün ülkenin enflasyon rakamını. Bir de herkesin kendi enflasyonu var. Şirketler mesela kendi enflasyonunu hesaplıyor. Bireyler kendi enflasyonunu hesaplıyor. Herkesin sepeti farklı değil mi? Ve ama ne olursa olsun bu kadar dramatik farklar olması çok absürt. Ve işte biz bunları dengelemeye belki de çalışmamız gerekiyor önümüzdeki dönemde. İletişim tabii ki çok önemli. Merkez Bankası'nın yönlendirmesi çok önemli. Dediğiniz gibi enflasyon raporunda biz sadece yeni dönem yönlendirmelerini almıyoruz. Aslında Merkez Bankası'nın gözünden çok güzel bir ekonomik görünüm de ortaya konulmuş oluyor ve onun üzerinden yorumlar yapıyoruz. Mesela onlardan bir tanesi bugün size yayından önce de söyledim. Sanayi üretimi üzerineydi. Yani hizmetler tarafında bir miktar azalış olduğunu, sanayide de bir miktar toparlanma olduğunu göstermek için kullanılan bir grafik, ama uzun vadeli bir grafik ve baktığımız zaman gerçekten son 3 yıldır sanayi üretiminde böyle neredeyse düz bir çizgi var. Yani yerinde sayan bir sanayi üretiminden bahsediyoruz ki sizinle bütün
1: Evet.
0: yayınlarımızda bunu konuşuyoruz gibi. Aa, laf lafı açtı. Reklamı unutuyordum az kalsın. Hadi bir araya gidelim. Bader Bey'le her zaman sohbet çok keyifli oluyor. Giderken de güzel bir röportaj girmek istiyorum. Yine bu jeopolitik riskler aslında devam ediyor. Her şeyin içerisinde var. Yine Hürmüz'ün açık mı kapalı mı mevzusu son derece önemli. Orada gelen haber akışı son derece önemli. Çok yaşayın bu arada.
1: Teşekkür.
0: Şimdi... Şöyle ki Sparta Commodities kıdemli petrol piyasası analisti June Goh konuşmuş Bloomberg International'la. Petrol piyasasındaki hareketlilikler hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Reklamımız kısa, onunla birlikte bu haberi de izleyelim. Sonra dönelim gelelim sevgili Bader Arslan'la sohbetimize devam edelim. Sizin de varsa sorularınız, görüşleriniz, bize katılmak isterseniz Hande Demirel TV adresim X'ten ve Instagram'dan yazabilirsiniz.
2: Az önce meslektaşımla Hürmüz Boğazı'nda tam olarak neler olduğu, çevresindeki durum ve yeniden açılma hakkında yaptığım konuşmayı duyuyordunuz. Yayınlanan Uluslararası Enerji Ajansı raporu nihayetinde bir gerilimin azalmasını ve yeniden açılmayı öngörüyor. Ancak bu durum, diyelim ki önümüzdeki birkaç ay boyunca Hürmüz Boğazı'nın gördüğümüz bu kitlesel kapanmalara maruz kalmaya devam etmesine karşı ne kadar savunmasız?
3: Sanırım soru akışın yeniden başladığını gördüğümüzde durumun ne kadar sürdürülebilir olacağı ile ilgili. Muhtemelen o mini yeniden açılmanın gerçekleştiği Haziran ayından bir ders çıkarabiliriz. Ve orada mahsur kalan gemiler nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir petrol akını diyebilirim ki geldiğini gördük. Şimdi muhtemelen aynı senaryonun eskisiyle aynı büyüklükte tekrarlandığını görmeyeceğiz. Çünkü o zamana kıyasla şu an mahsur kalan daha az gemi var. Ve sonra bunun sadece 3 hafta boyunca açık kalmayacağını da görmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirlik için daha uzun bir zaman dilimi görmemiz gerekiyor. Üretim kesintilerinin akışına devam etmesine izin vermek için nakliye endüstrisinin sürdürülebilir şartlarda geri dönme konusunda konumlarından daha emin olduklarını görmemiz gerekiyor. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın kısa vadeli enerji görünümü raporunda günlük 5,5 milyon

0: Havari civarında arz kesintisi gördük ki bunun da toparlanması gerekiyor.
1: Evet, Orta Doğu'da durumun çok daha kötüleştiğini varsayalım. Hürmüz Boğazı'nda daha da fazla aksama görüyoruz. Ayrıca şu anda Kızıldeniz ile de uğraşıyoruz. Sizce bozulan ilk petrol piyasası varsayımı hangisi olur? Atıl kapasite mi, nakliye mi olacak? Yoksa talep mi, talep esnekliği mi olacak?
0: Talep esnekliği kısmı petrol fiyatları çok yükseldiğinde devreye girecektir. Yani şimdi ham petrol fiyatının pek hareket etmediğini gördük. Biliyorsunuz varil başına 100 doların altında ve sonra çok çabuk geri düşüyor. Ancak tüketicileri en sert vuracak olan ürün tarafıdır ve talep o zamandır. Açıkçası piyasanın zirvesi dizeldir. Dizel biliyorsunuz varil başına 70 dolar civarında çılgın rafineri marjı seviyelerindeki bu da ham petrolün kendi fiyatının neredeyse iki katı olduğu anlamına geliyor. Ve bu tüketici talebini vurur ardından o noktadan itibaren potansiyel olarak daha fazla talep yıkımı görebiliriz. Ancak şu anda henüz çok güçlü bir nokta olarak görmediğimiz o eşiğe ulaşana kadar bu noktada tüketiciler için o kadar güçlü bir sinyal değil.
1: Evet, ilginç ve talep kısmına birazcık odaklanmak istiyorum. Ve Çin'e gelince yılın başından beri Çin'den gelen talebin zayıflaması ile ilgili olarak piyasanın buradaki temel göstergeleri ve dünyanın o bölgesinden gördüğümüz talep eksikliğini gerçekten hafife aldığını düşünüyor musunuz?
0: Çin meselesi oldukça ilginç bir hal aldı. Talep yıkımı denilen durum, ham petrol ithalatının günde neredeyse 4 milyon varil azalmasından açıkça görülüyor. Bu açığın bir sebebi, birincisi ham petrol stoklamıyorlar. Bu da günde yaklaşık bir ila 1,5 milyon varil demek. Hem ulaşımda benzin hem de ağır vasıtalarda dizel yerine elektrikli araç kullanımı trendinde güçlü bir hızlanma var. Bu aslında yeni bir şey değil. Sadece mevcut trendin daha da hızlanması. Ve son olarak petrokimya tarafında kimyasallar için nafta kullanmak yerine kömürden olefin üretimine geçtiler. Yani tüm bunlar temel olarak ham petrol tarafında gördüğümüz talep yıkımını oluşturuyor.
1: Peki Jun, sonuçta hangisi ağır basıyor? Çünkü ajansın raporu hem arz hem de talepteki çöküşe dikkat çekiyor. Temel göstergelere dönüş söz konusu olduğunda burada nihayetinde kazanan ne olacak?
0: Bence talep azalacak ama şu an gördüğümüz arz kaybını telafi etmeye yetecek düzeyde değil. Bu yüzden mevcut senaryoda piyasa oldukça iyimser bir görünüm sergiliyor gibi duruyor. Ve zaten Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının 6. ayındayız. Yani hem genel stratejik rezervler hem de ticari stoklar için kaybedilen varilleri yerine koymak adına gereken ham petrol miktarı gelecek yıllarda göz ardı edilmemesi gereken bir talep trendi oluşturacaktır.
2: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: görünüm devam ediyor. Sevgili Bader Arslan'la birlikteyiz. Bader Bey, bugün cari açık verileri de geldi, cari işlemler hesabı. Bakıyorum Haziran ayında 4,2 milyar dolar açık vermişiz. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla vermiş. Şimdi bu manşet rakamlar. Detaylara birlikte bakalım.
1: 2023'ün Mayıs'ında, Nisan'ında, baharında diyelim. Türkiye'nin cari açığı 55 milyar dolardı yaklaşık. Mevcut ekonomi yönetimimiz göreve geldikten sonra 1,5 yıl içinde yani 2024'ün sonbaharında 10 milyar dolara kadar düştü. Yıllıklandırılmış açıktan bahsediyorum. Ve ardından yavaş yavaş tekrar yükselişe geçti. Bugün itibariyle de 39 milyar dolar yaklaşık cari açığımız var. Bu yıla yönelik OVP'de 2026-28 OVP'sinde 2026'da cari açığın 22 milyar dolar olması öngörülüyordu. Ama şu anda 39 milyar dolara geldik. Dolayısıyla hedefin oldukça üzerinde bir cari açık düzeyindeyiz.
0: Evet.
1: Geçen yılın sonundan, yani 2025'in aralığından bugüne geçen 6 ayda, bugün açıklanan veri çünkü 6 Haziran ayının ödemeler dengesi verisi. Yılbaşından bugüne bizim yıllıklandırılmış açığımızda da 8,5 milyar dolara yakın bir artış var. Bu 8,5 milyar dolarlık artışın da Hande Hanım yaklaşık 7 milyar dolara yakını mal ticaretindeki açığımızın artmasından kaynaklanıyor. Tekrar söyleyeyim, yılbaşından bugüne cari açığımızda yaklaşık 8,5 milyar dolarlık artış var. Bu 8,5 milyar dolarlık artışın da yaklaşık 7 milyar doları bizim dış mal ticaretimizdeki açığın artmasından kaynaklanıyor. Yılbaşından bu yana ihracat tarafında yaklaşık 3 milyar dolarlık bir artış var. Yıllıklandırılmış rakamdan bahsediyorum. Buna karşılık ithalatımızda, mal ithalatımızda da 9 milyar dolarlık bir artış var. Dolayısıyla işte 6 milyar dolara yakın mal ticaretimiz, mal ticaret dengemizdeki bozulma kaynaklı bir şey görüyoruz. Cari açık artışı görüyoruz. OVP tahminleri yapılırken petrol için varsayım 65 dolardı. Bu yıl petrol için varsayım 65 dolardı. Çok daha üzerlerini gördük. Şu anda yani ilk 6 ayın ortalaması kaç bilmiyorum, net bir şey söyleyemem. Ama muhtemelen 85 dolar civarındadır. Zaten Merkez Bankası'nın bugünkü enflasyon raporunda kişiyi de işte petrol tahmininde 88-89 dolar civarını gösteriyor. Neyse, şimdi 65 dolarlık bir petrol varsayımı varken gerçekleşme bunun %25 yaklaşık üzerinde oldu. Evet. Fiyatlar arttığı için de bizim enerji ithalatımız arttı tabii ki. Fakat aylık enerji ithalat verilerimize baktığımızda çok sansasyonel, çarpıcı bir bozulma da yok. Onu da insanlara bu vesileyle söylemiş olalım. Yani cari açımızdaki bu yükseliş tek başına enerji ithalatımızdaki fiyat artışı, dolayısıyla enerji ithalatımızdaki patlamadan falan kaynaklanmadı. Bu yılın işte ilk yarısında diyelim, enerji ithalatımızdaki artış 2 milyar dolar sadece. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla. Ama Türkiye'de başka malların ithalatında ciddi artışlar gördük. Asıl cari açığımızda endişe verici olmamakla beraber cari açığımızdaki artışın sebepleri biraz onlar. Örneğin Türkiye'de dedim ya, enerji ithalatımızdaki artış 6 ayda 2 milyar dolar. Elektronik ithalatımızdaki artış da 2 milyar dolar. Hububat ithalatımızdaki artış 1 milyar dolar. O da çok önemli bir kalem. Yani enerjinin yarısı kadarını sadece hububat ithalatı. Hububat ithalatındaki artıştan gelmiş. Başka bir kalem bakır ithalatı mesela. Bakır ithalatında da fiyatların hem önemli etkisi var, hem Türkiye'deki enerji yatırımları sebebiyle biliyorsunuz bakır kablo, bakır malzemeler çok kullanılır. 1 milyar dolara yakın artış bakırdan gelmiş durumda. Dolayısıyla yılbaşından bu yana işte yaklaşık 8,5 milyar dolara ulaşmış olan açıktaki artış, cari açıktaki artışın çok büyük kısmı bu saydığım kalemlerden geliyor. 2 milyar dolar enerji, 2 milyar dolara yakın elektronik, 1 milyar dolar bakır, 1 milyar dolar hububat.
0: Zaten.
1: Başka ürünlerin ithalatında da artışlar var. Fakat bu bahsettiğim kalemlerdeki artış ortalama genel ithalat artışımızın oldukça üzerinde olduğu için.
0: Zaten bunları, 7 milyar dolar yapıyor. Bunları, 6 milyar dolar yapıyor, evet, burası sadece.
1: Bunları özellikle vurgulamak gerekiyor. Ama veri açıklandıktan sonra yorumlar da geldi. Evet, 39 milyar dolar desek mevcut açığımıza. 39 milyar dolar tahminlerin, hedefin üzerinde olmakla beraber Türkiye ekonomisi için endişe verici bir şey değil, rakam değil. Cari açıkla oranladığımızda yine %2'ler civarında bir açığa denk gelir aşağı yukarı. O açıdan baktığımızda da sorun teşkil eden bir husus değil. 2022-2023 yıllarında hatırlarsanız o zaman da cari açığımız 40-45-50 milyar dolara ulaşmıştı. 2023'ün ortasında 55 milyar dolar olmuştu. O zaman da nominal olarak baktığımızda 50-55 milyar dolar Türkiye açısından yine sorun değildi. Fakat o zamanki yaşadığımız sorun cari açığın finansmanın sorunuydu, hatırlarsanız.
0: Hmm, evet.
1: Çünkü borç almakta, açığı finanse etmekte zorlanıyorduk ve rezervlerimiz ciddi oranda zayıflamıştı. Şimdi hem rezerv tarafı güçlü, hem finansman sağlamakta bir sıkıntı yok, hem de cari açık zaten hem nominal tutar olarak hem de yurt içi hasılaya oran anlamında endişe verici boyutlarda değil. Yine insanların zihinlerinde bir ön yargı ya da kalıplaşmış bir düşünce varsa onu bozmak adına birkaç, hı-hı, şey daha paylaşayım.
0: Lütfen.
1: Bu cari açığımızdaki artış, enerji ithalatımız artıyor, tamam, ama bir de enerji dolayısıyla başka ürünlerin enerji fiyatları yükseldiği için başka ürünlerin fiyatlarında da artışlar görüyoruz. Dolayısıyla tek kalem işte İran'da yaşanan sorunlar sebebiyle petrol fiyatlarının artıyor olması, doğalgaz fiyatlarının artıyor olması değil. Petrol fiyatında yaklaşık %25 artış var. Küresel anlamda doğalgaz fiyatlarında daha yüksek artış var. Ülkeden ülkeye değişiyor. %35, 45, 60'a varan fiyat artışları görünüyor. Mesela ilginç bir şey, üre fiyatında spesifik olarak üre fiyatında bir artış yok ama bizim tarımda kullandığımız gübre fiyatında ilginç bir adı var, şimdi hatırlamıyorum, PAD gübre mi diyorduk?
0: Aynen, fosfatlı gübre. Tarımda kullandığımız
1: onun gübre. Mesela fiyatında %25, %30'a yakın artış var. Çünkü onun biliyorsunuz içinde enerji ürünleri çok kullanıyor gübrede. Her neyse, pirinç fiyatında artış var, pamuk fiyatında artış var. Dolayısıyla hem enerjiye yönelik emtia fiyatlarında hem de enerji dışı emtia fiyatlarında ciddi artışlar yaşanan bir dönemdeyiz. Ama her emtiada da artış yok, öyle bir yanlış algı da oluşmasın.
0: Enflasyon raporunda da Fatih Karahan emtiaya özellikle vurguluyordu biliyorsunuz.
1: Fiyatı düşenler ya da sabit kalanlar da az değil.
0: Hmm.
1: Ama belli başlı kalemlerin fiyatlarında artış görüyoruz. Bunlar da bizim cari açığımızı enerji dışı boyutlarda etkileyen faktörler. Diğer ülkeler için de benzer şeyler söz konusu tabii ki.
0: Peki, yani mevcutta geldiğimiz noktada çok ürkütücü değil geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda, ama tabii özellikle ithalat kalemlerindeki artışa baktığımızda belli başlı kalemler sizin de sıraladığınız dikkat çekici. Bakırı anlayabiliyorum, enerji yatırımlarının arttığı bir dönemdeyiz. Aslında tüm dünyada da bakır fiyatlarında önemli bir ralliler yaşandı. Hububat tarafı çok dikkat çekici değil mi? Bu ne kadar süredir takip ediyorsunuz rakamları diye soruyorum, yani bu kadar yüksek ithalatımız.
1: Ya ben yani tarım uzmanı değilim, o yüzden yanlış bir şey.
0: İrfan'a soracağım yarın, merak ettim
1: yanlış
0: yani.
1: Yanlış bir şey söylemekten.
0: Çünkü işte pirinç dediniz, nohuttur, fasulyedir, şudur budur. Bu konuda çok ithalatın yapıldığını biliyorum zaten,
1: evet,
0: ama geldiği rakamlar gerçekten dikkat çekici.
1: Şöyle dedim ya, o parantez içinde söyleyeyim, ben bir tarım uzmanı değilim ama Türkiye'deki rekolte zaman tarihleriyle, yani Türkiye'de X ürünü için konuşalım, tahıl Temmuz-Ağustos aylarında yapılıyor hasatı, ama bizim Aralık'ta da kullanıyoruz bunu, Ocak'ta da kullanıyoruz, Şubat'ta da kullanıyoruz. Dolayısıyla bazı mevsimlerde Kanada'dan çok ithalat yapıyoruz. Ukrayna'dan yüklü miktarda, Rusya'dan yüklü miktarda ithalat yapıyoruz. Sadece tarımda değil, baklagillerde de yapıyoruz bunu. Tahılda değil, baklagillerde de yapıyoruz. O yüzden biraz mevsim etkileri var. Bizde mesela üretim, rekolte gerçekleşip mallar silolara geldikten sonra biz onun ihracatını yapıyoruz. kısa vadede arz fazlası olduğu için Türk işte hububatı ya da tahıl ürünleri ihraç ediliyor. Ama talebin yüksek kaldığı dönemlerde de ithalatını yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey var tabii ki. Türkiye'deki üretim maliyetleriyle başka ülkelerdeki üretim maliyetleri ve satış fiyatları bir olmadığı için zaman zaman Kanada'daki mercimek fiyatı, nohut fiyatı Türkiye'deki fiyatların çok altında kalıyor ve biz Kanada'dan yüklü miktarda alım yapıyoruz. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Daha kuzey ülkeleri için de geçerli. Oralarda fiyatlar biraz daha yüksek. Ukrayna'da mesela şey sorunu var, izliyorsunuz. Ruslar Ukrayna'nın limanlarını ve işte tahıl ambarlarını bombalıyorlar. Ukrayna'nın da ihracatında tarım ürünlerinin ciddi bir payı var biliyorsunuz. Mallarını satamadıkları zaman fiyatlar daha da düşüyor. Ve Türkiye zaman zaman oradan alım yapıyor. Çok uygun fiyatta. O yüzden ithalatımızda zaman zaman ciddi artışlar görüyoruz.
0: Evet, yani hububat içerisinde buğday galiba çok önemli bir yer teşkil ediyor. Orada da işte undur, makarnadır oralarda bizim hani bizde var olmasına rağmen işleyememe durumu da var. Ürünü çeşitlendirmek adına gibi gibi konular var. Yani biz bu akşam burada tarım konuşmuyoruz ama o kalemlerdeki yüksekliği de dikkate almak ve o taraflara belki biraz edilebiliyorsa tabii müdahale etmek gerekir. Şimdi şeyi de sormak istiyorum size. Dün bu birim ihracat birim endeksi de yayınlandı. Oraya da baktığım zaman sizinle hep konuştuğumuz konu, hatta dün konuşurken de kulaklarınızı çınlattım. Yani adetlerdeki azalmadan bahsediyorduk. Yani değer artışı var ama adet bazında. Tabloda onu teyit eder nitelikte görebildiniz mi? Verileri bakabildiniz
1: evet.
0: mi?
1: Evet, orada ben baktım tek aylık veri bazen yanıltıcı olabiliyor. Hı. Bu seferki yanıltıcı değildi ama yine de genel resme bakmak lazım. Tamam. Tek aylık veriye değil ilk 7 aya bakmak lazım. İlk 6 ayın toplamına bakmak lazım verilerin çoğunda. Bu da öyle bir veri. Hı hı. Evet, o devam ediyor. Türkiye'de üretim maliyetleri yükseldiği ve enflasyon maliyetlerdeki artış kurdaki artışın üzerinde olduğu için üreticilerin büyük kısmı fiyatlarını artık artırmak zorunda kalıyorlar. Bu bir süredir devam ediyor. Yaklaşık 9-10 aydır. Yani geçen yılın sonlarında başladı. 2025'in sonbaharında başladı. İlk önce karlılıklarından, yani kar oranlarını azaltmaya başladılar. Sonra pek çok şirkette, sektörde kar sıfıra indi. Hatta zararına satış yapanlar oldu çünkü kapatamayacakları için. Nasıl olsa bu bir gün düzelecektir umuduyla. Hı hı. Ya da müşterilerini kaybetmemek umuduyla. Ama sonuçta şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Kesin, net. Yani bu spekülasyon değil. Hı. Sadece sektörüne göre ağırlıklar değişiyor. Bazı sektörlerde genel olarak ihracat miktarımızda düşüş var. Fakat sattığımız malların fiyatlarında artış var. Bunun mantığı şöyle çalışıyor, bilmeyenler için tekrar özetleyeyim. Sattığımız malların fiyatlarını artırmak zorunda kalıyor insanlar, şirketler, Türkiye'deki üreticiler, ihracatçılar. Alıcılar da yavaş yavaş Türkiye'den alımlarını azaltıp daha ucuz tedarikçilerden mallarını tedarik etmeye başlıyorlar. Ama bir kısmı da Türkiye'den almaya devam ediyor. Hı hı. Örneğin çok ucuza mal sattığımız aynı sektör diyelim. Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, bunlara daha ucuz kategorilerde mal satıyoruz. X sektöründen bahsediyorum. Hı hı. Bu bütün sektörlerde hemen hemen aynı. Daha kompleks ürünlerde, daha markalı, daha fiyatı yüksek ürünlerde işte Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya ihracatımız olduğunu da varsayalım. İlk önce düşük fiyatlı ürün sattıklarımızda kayıplar yaşıyoruz. Çünkü Çin'den de bu tarafa doğru ciddi kayış var. Şu ana kadar miktar bazındaki azalmanın da büyük kısmı düşük fiyatlı mal sattığımız ülkelerde yaşanan kayıplar. Ama yüksek fiyatlı mal sattığımız ülkelerde de benzer durumlar söz konusu. Mevcut kur işleyişi böyle devam ettiği müddetçe de bu sorun devam edecek. Ve bu sorun çok küçük küçük bizi şey yapıyor, bizden bir parçalar alıp koparıyor. Ama geriye dönüp baktığımızda bir gün çok ciddi zararlar aldığımızı göreceğiz. Şu anda her ay veri açıklandığında bunu net olarak göremiyoruz. Ama aradan bir yıl geçtikten sonra, iki yıl geçtikten sonra dönüp baktığımızda bazı sektörlerde ihraç ettiğimiz mal miktarının, yani kaç konteyner gittiğinin, kaç ton gittiğinin ciddi anlamda zayıfladığını görmüş olacağız. Bu süreç böyle devam ederse maalesef.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Bader Beyciğim. Ağzınıza sağlık. Doktor Bader Arslan'la birlikteydik. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Bu arada Beşiktaş maçı 1-0 kazanmış Avrupa Ligi'nde playoff'ta. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı da. Şimdi reklama gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo.

TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, ara hedeflerini değiştirmedi. Haziran ayında cari açık 4,19 milyar lira oldu. Swap hariç net rezervler 50 milyar doları aştı. Yabancı hisse alımında sınırlı, tahvilde iştahlı davrandı.

Evet, küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bugünün fiyatlamalarına gelin birlikte göz atalım. Borsa İstanbul'da %0,16'lık yukarı yönlü bir hareket.

0: hareket gördük. Kapanış itibariyle %0,16 kadar primliydi. BIST 100 endeksi kapanış seviyesi 14.132 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında da yine yatay pozitif bir seyir görüyoruz. 1.1530'dan geçiyor orada işlemler. Avrupa borsaları kayıplı bir günü geride bıraktı. Tüm endekslerde kapanış itibariyle yön negatifti. Londra FTSE 100 endeksi günü %0,56, Paris CAC 40 %0,28, DAX Alman borsası %0,12 kayıpla tamamladı. İtalya FTSE MIB'de de kapanış itibariyle yatay negatif bir seyir vardı. ABD borsaları alıcılığı S&P 500'de özellikle rekorlar gördük bugün. An itibariyle de 7801 seviyesinden 2 hatta geçiyor işlemler. %0,69'luk bir yukarı yönlü hareketi var endeksin. Dow Jones'ta yatay pozitif bir seyir var. Nasdaq tarafı da %0,95 primli. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllıklarda getiri %4,63 seviyesinde. 5 yıllıklarda 4,31 seviyesini görüyoruz. ABD 2 yıllık tahvilinde ise getiri an itibariyle %4,13'e işaret ediyor. Emtia tarafına baktığımızda kıpkırmızı bir tablo var. Altında, gümüşte, bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında $4,357.86'dan geçiyor işlemler. %1,15'lik bir geri çekilmesi var ons altının. Gümüşte yine %1,12 kadar bir geri çekilme görüyoruz. Orada da $64.59.58 seviyesindeyiz. Bitcoin'de 63.278'den geçiyor işlemler. %0,42'lik bir geri çekilmesi var kripto paranın. Petrol fiyatlarında da %2-3 aralığında bir geri çekilme görüyoruz. Brent petrolde %2,24'lük bir geri çekilme var. $86.99'dan geçiyor işlemler. NYMEX'te ise %2,61 kadar bir geri çekilmeyle $81.10 seviyesini görmekteyiz. Evet, fiyatlamalar böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya gidiyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir hakimdi. Yine gözler bilançolardaydı. Hisse bazlı hareketlerin olduğunu takip ettik. Madencilik sektörü en kötü performansı sergiledi. Bakır madenciliği şirketi Antofagasta'nın yıl sonu için bakır üretim tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin etkisiyle hisselerinde yaşanan kayıplar %5'e yaklaştı ve diğer madencilik hisseleri üzerinde de bu açıklamalar baskı yarattı. Diğer tarafta taşımacılık devi Maersk'in yıl sonu için tahminlerini 7 hafta içerisinde ikinci kez yukarı yönlü revize etmesinin etkisiyle hisseleri günü oldukça güçlü yükselişle tamamlamış oldu. Baktığımız zaman sıcak hava dalgasının maliyeti yavaş yavaş aslında belli olmaya başladı Avrupa ülkeleri için. Fransa Ekoloji Bakanı bir basın toplantısı düzenledi ve Fransa'da yaşanan bu kuraklığın maliyetinin 10 ila 15 milyar euro arasında olmasını beklediklerini ifade etti. Bu da yaklaşık, yani 15 milyar euroluk maliyet gayri safi yurt içi hasılanın 0,5 puana denk geliyor ve şu anda ülkenin neredeyse tamamının kuraklık içerisinde olduğunu belirtti Fransa Ekoloji Bakanı. Aynı zamanda Romanya faaliyette olan tek reaktöründe kuraklık nedeniyle devre dışı bıraktığını açıkladı. Tuna Nehri'nin su seviyesinin reaktörü soğutmaya yetmeyecek kadar düşük olması buna gerekçe olarak gösterildi. Tabii önemli, çünkü ülkedeki elektrik ihtiyacının 1/5'i bu reaktörden sağlanıyor. Diğer tarafta İngiltere tarafında acil durum toplantısı yapılmıştı kuraklık gündemiyle çarşamba günü. Burada alınabilecek olası önlemler masaya yatırıldı. Burada da maliyet zarar hesapları yapılıyor. Mesela 2030 yılına kadar önlem alınmaması halinde ekonomiye maliyetinin 25 milyar sterlini aşması bekleniyor yaşanan sıcak hava dalgalarının. Sadece bu sene Mayıs-Temmuz arası dönemde 4 milyar sterlin üzerine bir maliyet hesaplanıyor. Aynı zamanda tabii sıcak hava dalgası ekonominin bazı sektörlerine olumlu, bazı sektörlerine olumsuz etki yarattı Haziran ayında. Mesela konaklama, perakende ve eğlence sektörleri olumlu etkilenirken inşaat ve eğitim sektörleri negatif etkilendi. İngiltere ekonomisi özellikle Dünya Kupası'nın desteğiyle ikinci çeyrekte oldukça güçlü bir büyüme kaydetti. %0,4 oranında büyüdü ekonomi. Beklentilerin oldukça üzerindeydi. Haziran'da aylık bazda %0,3'lük bir büyüme yaşandı. Ve yılın ilk 6 aylık döneminde büyüme oranı %1'e ulaştı. Böylelikle G7 ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Aynı zamanda Avrupa'nın pek çok ülkesinden, ki ABD'den bile ilk 6 aylık dönemde daha güçlü bir büyüme performansını sergilediğini gördük.
0: Ceren'e teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam notları Bloomberg'e

0: Araştırma analisti sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir aktaracak.
1: Evet, haftanın dördüncü işlem gününe geldiğimizde haftanın en önemli makro verilerini aldığımız dün ve bugün ABD tarafından TÜFE ve ÜFE verilerini karşıladık ki dün beklentilere çok paralel gelen ABD TÜFE verileri bugün ÜFE tarafında da beklentilerin hafif altında kaldığını aylık bazda en azından söyleyebiliriz ki değişim göstermedi. Üretici fiyatları petrol fiyatlarının yukarı doğru gelmesiyle birlikte yakından takip ediliyor ki bu arada petrol fiyatları da özellikle bu hafta içerisinde görülen 90 dolar zirve seviyesinden de bir miktar daha aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Bu da özellikle bir miktar daha riskli varlıklar açısından da destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor diyorum çünkü S&P 500'de de bugün hali hazırda yeni zirve seviyenin görüldüğü bir ortam var. Alt kırılımlarına baktığımızda ise teknolojinin yine önden koştuğu, enerji sektörünün %1'ler çerçevesinde geriye geldiği bir ortam, bir fiyatlama en azından açılış rakamları itibariyle karşımıza çıkıyor. ÜFE tarafının da bir miktar daha değişim göstermemesi ve alt kalemlere baktığımızda geriye çeken alt kırılımlarda benzin maliyetlerinin dikkat çektiğini bu tarafta söyleyebiliriz. Şöyle bir özellikle riskli varlıklar çerçevesinde hisse senedi piyasalarına baktığımızda ise bu hafta içerisinde teknoloji tarafının yeniden baskın olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yeniden baskın olmak dedik çünkü biz hali hazırda Temmuz ayında bir miktar daha teknoloji dışındaki sektörlere kayışı yakından takip etmiştik. Burada son dönemde öne çıkan İngiltere, Fransa ve Almanya borsası bir miktar daha dikkat çekiyordu. Ama anlıyoruz ki yabancı yatırımcıların da bir miktar daha şu anda gözü Güney Kore başta olmak üzere teknoloji hisselerinde. Güney Kore piyasasında bugün gelinen %3,6'lık primlerle yeniden boğa piyasasına geçtiğini söyleyebiliriz ki başrollerde yine SK Hynix ve Samsung hisseleri vardı bu tarafta. Ve belki de bu hareketin devam edip etmeyeceğine ilişkin yapay zeka şirketlerinin harcama kalemlerini arttırabilecek unsurlar yakından takip ediliyor. Ama belki de günün en önemli haberlerinden birisi Financial Times'ın derlemiş olduğu habere göre Anthropic 2 trilyon dolar civarında bir değerleme ile Kivis 1 trilyon dolar civarında bir değerlemeyi SpaceX'te görmüştük. Bunun iki katı civarında bir değerleme ile Ekim ayında halka arz olmayı planlıyor. Yıllık gelirlerde 120-110 milyar dolarlar civarında projeksiyonlar dikkat çekiyor. Bu tarafta da özellikle harcama kalemlerinin ve gelir beklentilerinin yukarı doğru revize edilmesi de çip şirketlerini destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hali hazırda da gerileyen değerlemeler bir miktar daha dikkat çekerken Güney Kore Kospi tarafında 5'in altına gelen 12 aya dönük ileriye dönük fiyat kazanç oranları bu tarafta yabancı yatırımcılar nezdinde de karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Temmuz'un sonuna kadar yabancıların Kore hisselerinden 100 milyar dolar civarında yapmış olduğu çıkış şu anda biraz daha rüzgarı tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Hali hazırda yerliler şu anda bir miktar daha satıcı taraftayken yabancıların bu tarafa ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Evet sevgili Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Bu akşam küresel piyasalarda çok sevgili Ferhat Yükseltürk ve Uras Çay var. Hoş geldiniz. Hoş gençler. Olur. Nasılsınız?
2: İyiyiz. Nasılsınız?
0: Ferhat köprüden önce son çıkış bu akşam. Tatile gidecek. Çok heyecanlı, çok yorulmuş, perişan olmuş. Bilmiyorum artık. İyi iyi. Gez toz sen. Gez toz dünyayı. Gez dolaş. Uraz'cığım da bu akşam bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum. Süper prodüktörümüz Öznur sana kahve yaptı özel olarak. Çok bize de verdi. Bana biraz abartmışlar. Tuyum var, çayım var, kahvem var.
2: Hepsinden
0: sizden
2: birer tane.
0: Sizden sıkılırsam hepsinden birer yudum içeceğim.
2: Neyse gece.
0: Ama sıkılmak mümkün mü? Ne dedim? Neyse.
2: Gece nasıl uyuyacaksın?
0: Uyurum ben ya, bir şey olmaz. Ben senin gibi gündüz öyle habudu budu kahve çay içmiyorum yani. Bravo. Akşama saklıyorum hakkımı. Zaten hemen uyumuyor. Buradan gidiyorsun. Böyle bir şey enerji patlaması yaşadığın için yayınlarda. Ondan sonra yolda böyle uykum geliyor, eve gidince açılıyor arkadaş. Uyuyamıyorum yani. Sen erken mi yatıyorsun normalde?
3: Yani o çok geç değil.
0: Sabah insanı mısınız, gece insanı mı? Ferhat kesin
2: yani
0: sabahçıdır.
2: Sabah 7'de kalkıyorum işte.
0: Tamam. Sürünerek mi kalkıyorsun böyle çok dinç?
2: Yok ben direkt kalkarım.
0: İşte bu. İşte
2: gözümü
0: bu.
2: Açtım ha.
0: Sen?
3: Sabah.
0: Sabah sende. Evet. Ben de öyleydim bir zamanlar. Artık değilim. Artık değilim. Hoş geldiniz tekrar. Sefalar getirdiniz. Biraz önce S&P'deki çılgın yükselişi anlatıyordu Mehmet Özdemir. Hisseleri söylerken Ferhat da şuradan yandan yandan baktı. Ne yapıyor bunlar ya dedi. Acayip acayip yükselişler. Çılgınlık yani.
2: Evet ya. Coin piyasası gibi oldu zamanında.
0: Öyle deme ya. Öyle deme ya.
2: Sonunu benzetmesin.
0: Allah sonu benzemesin. Sonunu benzetmesin gerçekten. Ama orada da biz bayağı bir geldik gittik yani. O son dalgalanma tabii, çok tabii. Yorucu bir dalgalanmaydı. Korkutucuydu da.
2: Hala da yüksek bence yani volatilite. Yüksek öyle
0: yüksek,
2: şey değil.
0: Yüksek evet. Yani bu ne anlam ifade ediyor buradaki çılgın volatilite bize Uras? Hadi oradan başlayalım.
3: Ya bence ikinci çeyrek bilanço sezonunun olumlu yansımalarını Ağustos ayı içinde almaya başladık. Yani S&P 500'de gerçekten çok iyi bir bilanço sezonu geçiriyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani 2021 zamanlarıyla kıyaslandırılabilecek derecede iyi bir bilanço sezonu geçiriyoruz. Ve bunun ana itici gücü yapay zeka süper döngüsü. Orada aldığımız hem ciro büyümeleri hem kar büyümeleri oldukça iyi. Onun etkilerini de hisse fiyatlamaları üzerinde görüyoruz. Ya Temmuz ayı bir düzeltme ayıydı teknoloji hisseleri üzerinde. Ama diğer sektörlerde gidişat kötü de değildi. İşte eşit ağırlıklı S&P 500, Dow Jones Sanayi, Russell 2000 vesaire bunlar yeni yeni rekorlarda kırmıştı. Ağustos ayıyla beraber teknoloji de devreye girince işte S&P 500'ü de 7800'ü de geçmiş bulunduk. Çok enteresandır yani bu en son ayı piyasası sonrası bana hep şu soruluyor. Günlük bazda soruluyor. Hı. Acaba yeterince gitti mi? Şişiklik var mı? Balonda mıyız vesaire? Ya yani 5000'de de cevabım aynıydı. 6000'de de cevabım aynıydı. 7000'de de, 7700'de de, 7800'de de. Ya çok uzun zamandır bu yapay zeka süper döngüsünün gerçekten olumlu etkilerini yavaş yavaş görmeye başlıyorduk. Ama ikinci çeyrek bilanço sezonunda ticarileşme üzerine bayağı pozitif etkilerini görmeye başladık. Hmm. Yani bundan sonra bu yavaşlamayacak da yani onu da söyleyebilirim.
0: Şimdi çalışkan arkadaşımız harika grafikler paylaştı bizimle. Ekrana gelsin istersen bu tamam, yapay zekanın ticarileşmesini yeri gelmişken oradan bir anlatalım.
3: Tabii.
0: Sonra Ferhat'ın da yorumlarını alalım. Telefonla oynama çocuğum ya.
2: Ya piyasaya bakıyorum ya.
0: Allah Allah piyasadasın şu anda. Piyasa burası. Evet.
3: Yapay zeka ticarileşmesi kısmını...
0: Şimdi Google, Microsoft,
3: itibaren.
0: Amazon bulut sistemlerin gelirlerinin büyümesine bakmışız önce. Ve yine bu şirketlerin faaliyet akışıyla CAPEX yatırımlarını görüyoruz. Buradaki grafiği bize anlat.
3: Şimdi bu çok değerli bir grafik. Niye değerli bir grafik? Şimdi uzunca bir süredir konuşulan şey yapay zeka tarafına yatırımlar yapılıyor. Ama bunun dönüşleri nasıl olacak? Burayı anlayamıyoruz. İşte... Buraya ayrılan sermaye yatırımları acaba önemli bir risk faktörü mü içeriyor? İşte 700 milyar dolar, 1 trilyon dolar vesaire bir rakamlar havalarda uçuşuyor. Ama bunlardan nasıl para kazanacaklar soruları soruluyordu. Bu grafikte 3 büyük teknoloji şirketlerinin ticarileşmede, bu yapay zeka süper döngüsündeki ticarileşmede ilk adımını görüyoruz. Yani bulut sistemler büyümeleri yıllık bazda nasıl değişiyor? Burada hepsi 2022 dördüncü çeyreğin üzerine çıkmış durumda. Yani ne demek istiyorum? ChatGPT anı sonrası en iyi büyümelerini gösteriyorlar. Demek oluyor ki buraya yapılan yatırımların dönüşü büyüme üzerinde net olarak var. Yani AWS mesela Amazon tarafı onun telekonferansı çok heyecanlıydı. O iş kolunu yapay zeka devrimi öncesi yıllık birkaç yüz milyar dolar ciro üretebilecek bir iş kolu olarak görüyorlardı. Artık trilyon dolar diyorlar. Google bulut sistemleri yani en son topa giren isimlerden biriydi o büyükler arasında. Google'ın kendisi yapay zeka süper devriminde acaba piyasa kaybedecek iş modeli darmadağın olacak mı diye çok konuşuldu. Tam tersine acayip bir sinerji yaratarak hem reklam gelirlerini hem de bulut sistemler gelirlerini pozitif etkileyen bir yapıdayız. Keza Microsoft Azure gelirlerindeki yükseliş yani gerçekten ticarileşmenin momentum kazandığını bize net olarak gösteriyor. Bir sonraki grafiğe geçecek olursak.
0: Orada da bir sonrakinde de faaliyet nakit akışı versus CAPEX diyorsun. CAPEX'in yatırımlarının nakit akışına etkisi galiba, değil mi?
3: Bu yok. Bu yılın ikinci yarısında

0: incelediğimiz zaman hala büyük teknoloji şirketlerinin operasyonel nakit akışlarıyla çoğunlukta işte bu şu andaki iki grafik o çeyrekte açıkladığı sermaye yatırımının ne kadarı operasyonel nakit akışıyla karşılanıyor sorusu altında bir çıkarılmış grafik ve büyük teknoloji şirketlerinin çoğunluğu hala sermaye yatırımlarını operasyonlardan gelen nakit akışlarının da yapabilecek düzeyde olduğunu bizim karşımıza çıkartıyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Yapay zeka devrimi, internet devrimi artı mobil dönüşüm artı bulut sistemleri geçişin üzerine kurulduğu için bu devrime başlangıçta bilanço yapıları çok sağlamdı ve karlılıkları da çok sağlamdı. Dolayısıyla buraya yüz milyarlarca dolarlık kapeksler, sermaye yatırımları ayırsalar da bir, operasyonel nakit akışları çok güçlü olduğu için bu yatırımları fonlayabilecek kendi iş modelleri var. İki, zaten ellerinde çok ciddi bir nakit ve benzeri, hatta işte pazarlanabilir menkul kıymet kalemini de koyabilirsiniz. Onunla beraber bir sürece başlama durumları var. Yani biz bu borçluluk tarafını konuşuyoruz ya, işte Google şu kadar borçlandı, şu.
1: Evet.
0: Onlar daha yolun başlangıcı. Yani o bir ciddi bir kırmızı bayrak değil. Yani burada bir borçlulukta artışa gidiyorlar. Dolayısıyla bu şirketlerin hisseleri üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacak demek değil. O sürecin bir parçası. Bilançolar hala çok sağlam. Ve bir sonraki grafikte eğer bu birim ekonomisi grafiği varsa, GPU birim ekonomisi, orada anlatmak istediğim bir şey var ki bu bilanço sezonunun en kritik noktasıydı bence.
1: Geliyor şimdi. Evet.
0: Veri merkezleri içinde biliyorsun bir geçmiş teknolojiler var, bir de günümüz var. Yani ne demek istiyorum? Nvidia'nın ta işte 2020'de de çıkardığı çip sistemleri var, mimari yapısı var. Vera Rubin'le bu sene yılın ikinci yarısında domine edeceği yapı da var. Şimdi bu teknolojik olarak bu iki yapı arası birbirinden çok farklı. Ama bu sistemleri alıp sistemleri satanlar için karlılık yapısında hiçbir farklılık yok neredeyse. Geleceğe dönük gidişata baktığımızda şu açıdan bir farklılık yok. Şu anda eski olan sistemi sattığı fiyatı 3 sene sonra gene satmaya devam ediyor şeklinde bir yapı ortaya çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Talep, hesaplama talebi o kadar güçlü ki geçmiş teknoloji modellerinin piyasa fiyatı bile çok ciddi bir yıkıma uğramıyor. Dolayısıyla her yeni gelen teknolojik ilerlemeyle beraber o veri merkezlerinin içindeki birim ekonomisi, birim karlılık daha da artıyor. Siz unit ekonomisi, birim ekonomisini iyileştirdiğinizde, üstüne ciro büyümesiyle beraber bu işi götürdüğünüzde birdenbire operasyonel karlılıkta çok daha iyi bir görünüme geçiyorsunuz ve oradaki sermaye yatırımlarının geri dönüşü konusunda CFO'lara inanılmaz bir güven geliyor. Şimdi CFO'ya inanılmaz bir güven gelince kısa vadede serbest nakit akışınız, çok teknik konuşuyorum
1: Evet,
0: farkındayım.
1: çok teknik
0: Ama
1: konuşuyorsun. Bir
0: bu
1: an
0: çok
1: kayboldum şu
0: şu
1: anda.
0: an bu, ya bu önemli bir ayrıntı
1: Çok
0: çünkü
1: önemli, doğru.
0: çok önemli. Neden olduğunu kayboldum. Şu cümlelere karşı önemli. Google'un serbest nakit akışı eksiye geçti. Hissesi çökecek.
1: Ha.
0: Meta'da ciddi
1: Böyle bir şey yok
0: gelerek
1: diyorsun.
0: bunun arkasında CFO'ların izlediği bir matematik var ve o matematikte kısa süreli serbest nakit akışının eksiye geçmesi bir ciddi bir risk faktörü değil. Çünkü o kadar iyi bir şekilde iç tarafta birim ekonomisi, birim karlılık, büyüme üzerine olumlu etki ve üzerine operasyonel karlılığa olumlu etkiyi görüyorlar ki bu iş ölçeklendikçe oradaki kaybı çok iyi derecede telafi edecek bir fırsata dönüştürüyor.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim o zaman. Google'u aldım, şeyi aldım, Amazon'u aldım, Google'u aldım, Amazon'u aldım, öbürü neydi? Meta'yı aldım. Hala alabilir mi yani? Gidecek çok yollar.

0: var. Öyle anlıyorum. Beni ikna ettin şu an yani. Çok teknik de konuşsan. Bak ne kadar analitik anlatmış. Hepsine bakmış yani. Öyle highway konuşulmuyor burada yani. Rakamlarla konuşuyoruz. Nasıl bunların geriye döneceğiyle konuşuyoruz
1: evet,
0: yani.
1: Belgelerimle
0: gelmiş. Benim gibi dağılmayın. Belgeli bunlar. Belgeli notlu her şey yerli yerinde. Yani öyle anlıyorum. Sanırım daha gidecek yolu var diyorsun yani özellikle. Değil
1: birincisi,
0: mi?
1: Birincisi kesinlikle 99-2000 tarzı bir balonda değiliz. İkincisi şirketlerin işleri, bu devrim içinde şirketlerin işleri ve şirketlerin detay finansalları çok iyi gidiyor. Evet. Mesela şunu unutmayalım, Amazon'un 2000'de hissesi, 2000 yılında hissesi %80 falan düşmüştü. Tamam mı? Ama neredeyse bütün iş metrikleri skyrocket, uçmuştu yani. İşte çok acayip bir talebin geldiğini görüyordu. Dolayısıyla İşler iyi giderken hisse fiyatının çökmesi çok iyi bir alım fırsatı yaratmıştı orada. Bunu bilenlere, takip edenlere. Ben de şu anda diyorum ki detaylara baktığınızda yapay zeka süper döngüsü daha uzun canı bir süre hayatımızda olacak. O sırada hisse fiyatları zaman zaman X, Y, Z sebeplerden dolayı satış yiyecek. Ama bunları piyasa, ya bunu ben burada görüyorsam yani Amerika'da, İngiltere'de görenler hayli hayli var yani onu da söyleyeyim. Bunu hep alım fırsatı olarak kurumsal taraf kullanacak. Yani onu net olarak söyleyeyim.
0: Peki biz fani bireyler bu işin neresindeyiz Ferhat? Çok güzel anlattı, ikna oldum ben, tamam. Ne kadar büyük yatırım yapsalar da iş modelleri iyi. Eski daha önce ürettikleri bile öyle yok olmuyor. Onların da değeri artıyor falan. Ama tabii iş yapay zeka olunca insan biraz da korkuyor. Bugünden yarına nereye doğru evrilecek hikaye bilinmiyor. O yüzden bir tedirginlik var. Çünkü kurumsal yatırımcı daha eli kuvvetli. Ne zaman gireceği, ne zaman çıkacağı, nerede neyi yakalayacağı. Ama bireysel yazık. Mesela ne yapacak yani? O kocaman dalgaların içerisinde kaybolmamak için ne yapmak lazım?
2: Şöyle Uraz'ın bıraktığı yerden devam edelim aslında. Uraz'ın
0: daha az teknik konuşalım.
2: Tamam. Uraz aslında biraz daha böyle hyperscaler şirketlerin öne çıkacağı. Çünkü daha yapay zekanın o ticarileşme ve nakit döngüsünün başında olduğumuzdan bahsediyor.
0: Evet.
2: Zaten son 1,5-2 yıldır da o hani Mag7 dediğimiz hyperscaler'lar işte Microsoft'u, ondan sonra Meta'sı, bunların hepsi aslında diğer o son dönemde AI hype'ı dediğimiz şeyde geride kalan hisselerdi. Buralarda daha hareketler yeni yeni başlıyor. Aslında bence halen alım fırsatı olarak bakmak lazım. Yani bu yıl bence biraz daha bu tarafa doğru kayacak bir nakit akışı göreceğiz. Ha, diğer taraf işte AI hype'ını biz neden bahsediyorduk? İşte hafızalardan bahsediyorduk. Micron, SanDisk, ondan sonra SK Hynix, Samsung. Buralarda çok sert hareketler gördük. Buralardaki hareket de aslında gene Uraz'ın da söylediği gibi bilanço destekli geldi. Şimdi SanDisk geçen yıldan bu yana 1,5 yılda 40 kat gibi bir hareket görmüştü. FK'sına bakıyoruz, hani geçmiş 12 aylık FK'sına bakıyoruz, 20. Yani 40 katlık bir hareket gören hissenin FK'sı sadece 20. Yani normal şartlarda hani dersiniz ki böyle %4000 gitmiş bir ise büyük ihtimalle bir balon hikayesi oluşturabilirsiniz ama altını destekleyen çok hikayeler var. Çünkü bilançolar çok iyi geliyor. Satışlar çok iyi geliyor. Yatırımlar işte biraz önce Uraz'ın da gösterdiği gibi yani 1 trilyon doların üzerinde yıllık yatırımdan bahsediyoruz. Yani bu yatırımı yaparken de tabii ki bundan faydalanan, buna ürün satan şirketler var. Bu yatırımlar da devam edecek. Böyle bir ortamda ister istemez bilançoların büyüdüğünü göreceğiz. Yani bu hype böyle kısa vadede çok bitecekmiş gibi durmuyor. Ama ne olacak? Tabii zaman zaman biz böyle sert giden hisselerin düzeltmesi için çeşitli haberlerin piyasaya düştüğünü göreceğiz. İşte geçenlerde bu Çin'le alakalı haberler düştü. İşte Çin'in özellikle bir ASML'ye rakip bir firma mı çıkarttı?
0: Evet.
2: Daha sonra işte Çin'in modellerinin daha ucuz olduğu, buna bağlı olarak da bu işin ekonomisiyle alakalı acaba bir risk mi var diye. İşte çeşitli sebeplerle realizasyon geliyor. İşte Temmuz ayında bunu yaşadık. Geçen yıl Şubat ayında bunu yaşamıştık. Ama sonrasında mesela Çin'den gelen birdenbire haberler, işte Alibaba, DeepSeek birdenbire tokenların fiyatlarını artırmaya başladı. Orada da bu işin bedava olmayacağını görmeye başladı piyasa. Yani bu işin bir ekonomisi var. Bu hayatımızda olacak. Bu hayatımızdan da çıkmayacak. Yani görünen o. Artık herkes bir şekilde en belki de bilgisayarla ya da elektronikle alakası olmayan kişi bile artık oturup ChatGPT ile karşılıklı böyle dertleşebiliyor. Artık bu hale geldi yani ortalık. Yani çünkü bir şey bilmenize gerek yok. Çok kolaylaştırmaya başladı hayatı. Evet, evet. Bu bir şekilde kalacak. Nasıl internet kaldı? Bu da kalacak artık hayatımızda. Hayatımızın bir parçası olacak. Herkes işlerini, iş modellerini buna göre bir şekilde adapte edecek. Adapte etmek de zorunda. O açıdan ben hani şu andaki görüntüde bence hala bu sektöre hype'ın devam edeceğini, buraya para girişinin devam edeceğini, çünkü buradaki bilançoların hala önümüzdeki dönemlerde de kuvvetli kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. O açıdan her düzeltme burasın da dediğim gibi bence bir alım fırsatı yaratacaktır.
0: Peki bunun bir X noktası var mı? Hani burası hep diyorsun ya, hakikaten her geldiğin zaman sana aynı soruyu soruyorum. Çünkü insanlar da soruyorlar yani, bu yapay zeka balon mu? İşte geldiğimiz noktalar nasıl seviyeler? Düşüşte olur mu? Şudur budur düzeltmeler. Ama diyorsun ki işte 5'te de aynısını dedim, 6'da da 7'de de geldiğimiz noktada da aynısını söylüyorum. Ama nereye kadar sorusunu bir yanıt bulabilmek için neye bakmamız gerekiyor yani? Ya da bu böyle bir devinim mi? Biz hep konuşuyoruz yani, işte rotasyondan bahsediyoruz. Yine yapay zeka teması kalacak ama içerisinde şu alandan bu alana, bu sektörden, mesela bu yarı iletken hikayesini biz bu sene konuşuyoruz bu kadar kuvvetli bir şekilde. Geçen sene başka bir boyutundaydık için. Yani işin. Sırada ne var? Onu sorayım bari sana.
1: Yapay zeka süper döngüsünü 3 bacakta takip ediyorum. İlki çip sektörünün endekse göre daha iyi getirisi. Over performans dediğimiz nokta. O daha bitmedi. Yani 2026'nın ikinci yarısında da bence devam edecek. Yani mesela şimdi SanDisk örneği verildi. Ya çok doğru bir nokta bence. Mesela telekonferansında CEO'sunun güvenini, yani dinleyen onu anlar yani. O denilen şey şu. Siz bir kontratlı bir satış yapıyorsunuz. Geçmiş zamanlardaki kontrat vadeleriniz şu anda 4-5x süre artmış durumda. Yani bu inanılmaz bir şey. İş dünyası açısından acayip bir şey bu yani. Ya da işte eski Hynix'e dönüp bakıyorsunuz. Ya o kadar iyi bir talep var ki ortada. Yani kendisi çok ciddi sermaye yatırımlarına gidip üretim artışına gidiyor. Şimdi olay şu. İlk başta çip sektörü dedik değil mi? Çip sektörünün over performansı ne zaman bitecek? En güzel anlayabileceğimiz nokta hesaplama talebi, hesaplama arzıyla ne noktada birleşecek? Yani orada bir denge ne noktada olacak? Bu döngü başladığından beri hesaplama talebi, yani hepimizin işte kullanıyoruz işte aplikasyonları, ChatGPT, Santor, yani biz bir talep oluşturuyoruz günün sonunda. Bunu iş dünyasının da yaptığını düşünüyorum vesaire. Arzın üzerinde yetişemiyorlar. Yani mesela dönüyorsunuz işte CoreWave'in, Nebius'un, bu Neo Cloud Provider dedikleri şey, küçük veri merkezleri düşünün. Amazon gibi büyük değil. Onlar da gerçi büyüdü acayip de. Yani onlar kadar büyük değil. Onların yorumları nasıl biliyor musunuz? Ya biz şu anda mesela Nebius'un yorumunu anlatayım size. Dün %35 gitti olumlu yönde hissesi.
0: %35.
1: Yorum şu. Biz eğer istesek 2027 kapasitemizi bugün tamamen satarız diyor. Ama satmıyoruz diyor. Çünkü neden? Unit Economics ve brüt kar marjı o kadar iyi yükseliyor ki biz bir miktar kapasiteyi kısa vadeli satışlar yaparak daha yüksek karlılık hedefiyle tutuyoruz diyor. Yani talep arzın ne derecede üstünde onu anlatmak istiyorum. Yani bir noktada bu talepte arz bütünleşecek. Bütünleşmeye yaklaştığı zaman da artık çip sektörünün görece iyi performansı bitecek. Yani endekse göre. Bu 2026'da da olmadı arz ve talebin dengelenmesi. 2027'de de olmayabilir bu gidişle. Onu da söyleyeyim. Şimdilik yani gerçekçi bir yapı takip edeceğiz. Her bir bilançoda, her bir telekonferansta takip edeceğiz. Ve 2027 ortasına doğru gene olayları anlamaya çalışacağız. Ondan sonra tüketici elektroniği kısmı devreye girecek. Yani ne demek istiyorum? İşte mobil dönüşümde nasıl hepimiz iPhone'landık? Bu işin de bir tüketici elektroniği olacak. Şu anda hepimiz mobil dönüşüm üzerine kurulan yapıdayız değil mi? Yani hepimiz tabletlerde, cep telefonlarındayız. Bu böyle mi olacak acaba? Bunu da bilmiyoruz. Bu sorunun cevabı şu anda hala yok. Yani gözlük mü olacak? Ufak bir, şimdi OpenAI ufak bir şey çıkartıyor böyle yuvarlak. bir şey çıkart. Yani ne olacak bu?
0: Bence her şey olabilir ya. Mesela şeyler var şimdi. Bu alışveriş merkezlerinde görmüşsünüzdür. Böyle robot kılıklı tabelalar dolaşıyor etrafta. Reklam şeyleri var. Sinir bozucular çok. Böyle geliyor dolanıyor falan. Onları mesela, onlar mesela bunun bir ürünü aslında. Oradaki görüntüleme ve içerisindeki uygulama bir yapay zeka uygulaması. Tabii. Ama onun hani tüketici elektroniğe ya da fiziksel bir hale bürünmesinin bir basit bir örneği belki. Birçok sektörde mesela gözlük diyorsun. İşte saatte, ne bileyim.
1: Ya, otonom araç, humanoid robot hepsi yani buraya giriyor
0: İşte
1: bu
0: kıyafetlerde bile yani şey sıcaklık ayarı yapan kıyafetler olabilir bence gelecekte.
1: Olabilir.
0: Yani bugün o teknoloji var değil mi? Ya da işte renklerini değiştirecek mesela kıyafetlerin. İşte
1: Back to the Futures'da çekiyordu kıyafetleri, kendini kurutuyordu.
2: Uçan kaykaylar.
0: Uçan kaykaylar. Bence yani gerçekten hani ecnebilerin lafı var ya, sky is the limit. Bence burada öyle bir durum var yani.
1: Onu anlayacağız işte, ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ya kimse mesela iPhone anına kadar iPhone'un cidden her yeri domine edeceğini bilmiyordu yani, işin gerçeği o. Ama akıllı telefon o andan evet. önce de vardı yani. O an değişti. Bir noktada öyle bir an yaşayacağız. Ondan sonra da yazılım sektöründe çok ciddi bir...
0: Anlayacak mıyız biz o anı ya?
1: iPhone anı anlaşıldı.
2: O işareti anlaşıldı.
0: Anlarız, alırız değil mi onu? Korkuyorum çünkü ben anlamadan bir anda ne oldu demekten çok korkuyorum ya. Bak. Bir reklam arasına gidelim mi? Hazır mısınız? Kısa bir reklamımız var. Bu arada TD Securities ABD faiz oranları stratejisti Molly Brooks. Bakar mısınız? Faiz oranları stratejisti var ya. ABD faiz oranları stratejisti. Sadece bunu konuşuyor mesela. Çok hoş.
2: Ne kadar güzel ya.
0: Ne kadar güzel. Son Amerika'dan gelen enflasyon verilerini değerlendirmiş. Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırma baskısının nasıl hafifleyebileceğini bu verilerle ele alıyor. Hafifledi aslında bayağı, ama güzel bir röportaj. Hep birlikte izleyelim, sonra dönelim gelelim, kaldığımız yerden devam edelim.
3: Molly, öncelikle tüfe rakamlarını tepkin ve bunun Fed'i ne kadar rahatlatabileceğini bize anlat.
4: Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Fed'in şu noktada daha kısıtlayıcı bir politika izlemesi gerekip gerekmediği konusunda kesinlikle bir rahatlama sağlıyor. Ama piyasa tepkisinde gördüğünüz gibi Eylül ayını biraz fiyatladık. Yani döngünün biraz dışına çıktık. Şu noktada henüz tehlikeyi tamamen atlattığımızı düşünmüyorum. Fed'in bir noktada faiz artırımı yapması için gereken eşik kesinlikle düştü. Ancak bu rapor en azından yakın vadede Fed'in faizi sabit tutmasını destekler nitelikte. Şey, bence bu geçen hafta gördüğümüz istihdam raporuyla da örtüşüyor. Yani bu verilerin geldiğini görmeye devam ediyoruz ve piyasalar şu noktada her yeni veriyle tetikte bekliyor. Acaba Fed'i faiz artırımına yöneltecek bir şey gelecek mi diye.
3: En azından son zamanlarda aldığımız zayıf iş gücü rakamlarıyla birleşince bu durum piyasayı Fed'in faizi sabit tutacağı yönünde konumlandırmaya yardımcı oluyor mu? Ve aynı zamanda bu bize hazine getiri eğrisinin uzun ucu hakkında ne söylüyor? Çünkü aynı zamanda arz ve mali görünüm hakkında da endişeler var.
4: Doğru, kesinlikle. Bence şu an istihdam ve enflasyonun birleşimi Fed'i beklemeye devam etmek için iyi bir noktaya koyuyor. Fed toplantısına daha vakit varken bir miktar faiz artırımı olasılığının fiyatlandığını göreceksiniz. Özellikle de Fed'in tepki fonksiyonu açısından daha az ileriye dönük rehberlik geliyorsa, yani hala bir miktar faiz artırımının fiyatlandığını göreceğiz. Bu da dediğiniz gibi eğrinin uzun ucunu yukarı itti. Geçen hafta hazine borçlanma duyurusunu da aldık. Ve uzun uçtaki arzın aslında azalabileceğine dair ipuçları vardı. Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Ancak gelecekte uzun uçtaki arzın artmak yerine azalabileceğine dair ipuçları vardı. Bu da uzun ucu bir dereceye kadar desteklemeye yardımcı olacaktır.
3: Özellikle 10 yıllık ihaleden yeni çıkmışken 30 yıllık satışı ne kadar yakından takip ediyorsunuz?
4: Evet, 30 yıllık olan, uzun ucu olan talebi anlamak için kesinlikle önemli olacak. Ondan önce üfe verilerini de alacağız. ve bu Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin çekirdek payı SEE üzerindeki geçişkenliğini belirlemek açısından kilit rol oynayacak. Yani bence bu yarınki ihaleye girerken ne göreceğimize bağlı olacak. Ama piyasaların bunu nasıl karşılamaya karar vereceğini göreceğiz. Mevcut seviyelerde ne kadar yüksek oldukları düşünülürse oldukça cazip görünüyorlar. Fakat bazı yatırımcılar hem mali durum hem de jeopolitik şokların yakın vadede nasıl sonuçlanacağına dair endişeler nedeniyle bu riski almak istemiyor gibi görünüyor.
3: Ayrıca Temmuz ayı perakende satış verileriyle de uğraşmamız gerekecek. Bu durum bize Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicinin sağlığı ve piyasaların bunu nasıl yeniden şekillendireceğine dair olası etkileri hakkında ne söylüyor?
4: Cuma günü aslında nispeten daha düşük negatif bir veri bekliyoruz. Bu durum tüketici fiyat endeksi ve bordro verilerinde gördüklerimizle uyumlu olmalı ve Fed'in şu aşamada faizleri sabit tutmasını desteklemeli. Cuma günü perakende satış verileri açıklandığında bazı faiz artışlarının fiyatlamadan çıktığını görmeliyiz.
3: Bu seferki tüketici fiyat endeksi rakamında ilginç olan bir diğer noktada bellek kıtlığının bu enflasyonist baskılar üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktı. Fiyatların buradan nereye gideceğine dair bize bir rota çizebilecek, takip ettiğiniz bir şey var mı?
4: Evet, yapay zeka meselesinin Fed'in kesinlikle yakından izlediği ve verilere nasıl yansıdığını takip ettiği kilit bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yapay zekanın Fed'in görevleri üzerindeki bazı etkileri iş gücü piyasasında olduğu gibi daha uzun vadeli görünüyor. Ancak bunun enflasyona bir miktar yansıdığını şimdiden görüyoruz. Ve bu kesinlikle Fed yetkililerinin gelecekte de izleyeceği bir şey. Eğer enflasyonun o kısmından gelen, biliyorsunuz, herhangi bir güçlenme görürsek bu Fed'i tetikte tutar ve bu da birçok Fed yetkilisini Eylül ayında potansiyel bir artışa hazır oldukları bu şahin tutuma yönelten endişelerden biri. Temmuz'da 3 üye artışa hazırdı. Bu yüzden yakın vadede fiilen bir artış gerçekleştirmek için dengeleri değiştirmek o kadar da zor değil.
5: Bloomberg ET Radyo. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't

0: Ferhat'cığım, enflasyon raporunu takip ettin mi canım?
1: Takip ettim.
0: Ne diyorsun?
1: Yani aslında çok beklenmeyen bir şey söylemedi.
0: Değil mi?
1: Merkez Bankası Başkanı. Yani enflasyonda zaten beklenen yönde, yukarı yönlü tahmin bekleniyordu. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı. Ama son dönemde işte bu motorine gelen ÖTV indirimiyle de beraber orayı dengelemeye çalıştıklarını anlıyoruz. 2027'ye yönelik biraz orta vadeli planı bekleme şeyi var. Onun mesajını verdi. Bir de bence en önemli mesaj aslında hani faiz indirim adımından önce Eylül'e doğru büyük ihtimalle biz artık haftalık repoya doğru bir suları test edeceğiz. Eğer orada piyasa bozulmazsa anladım. Önce normal bir haftalık repo faizine geçeceğiz. Politika faizinde daha sonra da adım adım faiz indirimine doğru gitmeye çalışacak bir Merkez Bankası var. Şu andaki görüntü bence Merkez Bankası açısından da yapabileceği her şeyi yapıyor. Yani şu anda eli kolu çok da hani böyle yapabileceği ekstra bir adım çok fazla yok. Yani tek elimizde politika aracı kaldı. Maalesef kur, kur istikrarı, onun üzerinden enflasyon beklentilerinin çıpalanması, bu şekilde devam ediyoruz. Bence bu politikada uzunca bir dönem devam edecek. Halen ben kurun bir şekilde Merkez Bankası'nın kontrolü altında kalacağını, işte o yönetilen, yönlendirilen kur şeklinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde çok önemli bir artış gördük. 36 milyar doların üzerinde sadece döviz varlığı var. Altını saymıyorum. Artı üstüne bir de altın varlıkları geliyor. 4 ton üzerinde sadece geçen hafta büyük ihtimalle bir kısmı swaptan dönen altın giriş var. ETH'ler oldukça azalmış vaziyette sistemde. TL'ye, herkes TL'ye dönüyor. Ama tabii yüksek faizin de ekonomide yarattığı sıkıntılar var. Zaten bunun sürekli olarak reel sektörden de dönüşünü görüyoruz. Büyüme tarafı çok iyi gitmiyor. Talep tarafı da çok iyi gitmiyor. Burada 2027'de büyük ihtimalle bir seçim dönemine doğru gireceğiz. Şimdi seçime doğru giderken Merkez Bankası burada ne kadar daha mevcuttaki politikayı sürdürecek? Aslında herkesin bakacağı nokta orası. Bence borsa açısından da en önemli etken orası gibi duruyor.
0: Şimdi borsaya ayrıca soracağım ama şimdi bir önceki bölümde de sevgili Bader Aslan'la beraberdik. Bu TL mevduatın hani TL'ye döndü herkes diyorsun ya, hakikaten de 3 yıl önce TL mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı 1/3 falanmış. Şimdi baktığımızda 2/3'üne yaklaşmış durumda ama hala bir yol var orada gibi görünüyor ve o diyor ki yani burada biraz daha iletişimi net olmalı. Çünkü özellikle seçim dedin ya, hala özellikle iş dünyasından hani bu kur politikası ne kadar devam edecek? Seçim sonrasında bundan vazgeçilecek mi gibi sorular ve endişeler var diyor. Sen ne dersin bu noktada? Yani sen devam edeceğine inanıyorum diye söyledim biraz önce ama acaba böyle mi olacak? Ya da işte bu endişeler ne kadar yerli yersiz?
1: Yani şöyle, ben kuru çok yani kur politikasında çok bir değişiklik yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi aslında şu anda enflasyon beklentilerini tek çıpalayan nokta kur. Yani kur artışı Merkez Bankası'nın kontrolünde. Kur şoku yemiyoruz. En azından bir öngörülebilirlik sağladık kur tarafında. Ve bu politikayı da bence bir şekilde devam ettirmek isteyecektir. Şimdi kur politikasını bırakmanız için ya bir ne diyelim, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor olmanız lazım. Ya da bir özellikle yurt içinde dövize talebin çok hızlı bir şekilde artıyor olması lazım. Şu anda ikisini de görmüyoruz. Neden? Çünkü gerçekten de yüksek bir reel faiz veriyoruz. Kurda kontrol altında olduğu için aslında hem para piyasası fonları hem mevduat tarafında önemli miktarda döviz bazlı bir getiri imkanı var. Bu da yurt içi yerleşikleri de cezbediyor. Şu anda en büyük carry aslında, o carry trade diye bahsettiğimiz nokta, yurt içi yerleşikler. Yani böyle bir getiriyi gördüğü noktada kimse de dövize doğru bir dönüş yaşamıyor. Ki hani İran krizi gibi böyle krizlerde, normal şartlarda biz Türkiye'de önceki yıllarda hep şey gördük. Kurda bir sert bir yukarı yönlü hareket görürdük. Ya da DTH'larda bir artış görürdük. Yani şu anda son 6 ayda hiç böyle bir şey yaşamadık. Yani böyle bir noktada da yurt içi yerleşikler dövize dönmediği, yani döviz talebi yaratmadığı, buna yönelik bir beklenti oluşmadığı sürece de zaten kur üzerinde de ekstra bir baskı olmuyor. Yani iç talep de zaten çok baskılı. Yani krediye erişim gerçekten zor. Bankaların aylık kredi büyüme limitleri var. Hem TL tarafta, YP tarafta daha da sert limitler var. Kredinin olmadığı bir ortamda TL getirinin yüksek olduğu bir ortamda kur krizi de çıkmıyor. Kuru yönetmek de daha kolay hale geliyor. Zaten önemli miktarda da bir döviz rezervi birikimi oldu. Ben bu açıdan yani kısa vadede çok böyle kur üzerinde bir risk olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ancak hani Merkez Bankası çok fazla artık sanayiciden ve ihracatçıdan baskı gelir. Bu noktada belki biraz onu değiştirmek isteyebilir ama onun haricinde ben kolay kolay değişiklik olacağını düşünmüyorum.
0: Pekala öyleyse. Fatih Bey sana bir soru sormuş Uras. Bayağı böyle sofistike bir soru sormuş. Yani o kadar kolay ve kısa bir yanıtı yok ama yine de sana soracağım. Hazır mısın?
2: Tabii.
0: Endişelendim biraz. Diyor ki, yapay zeka şirketlerinin yeni bir teknoloji devrimini fiyatlamaya devam ettiğini ve olası düşüşlerin onun fırsatı olabileceğini söyledi kendisi. Peki yapay zekanın beraberinde getirdiği etik, ahlaki ve hukuki sorunlar bu düşüş süreçlerini uzatabilir mi?
2: Benim işim değil. Ya i̇şte bu herkesin işi var yani sonuçta. Onu politika yapıcılarının düşünmesi lazım.
0: Hayır, öyle endişeler artarsa acaba fiyatlamalar üzerinde etkili olur mu?
2: Regülasyon riskleri.
0: Diyelim mesela
2: diyelim,
0: buna.
2: Regülasyon risklerinde ortada bir oyun teorisi devreye giriyor. Tamam mı? Yani siz bir coğrafyada bunu frenlemeye çalıştığınızda başka bir coğrafyada gaza bastıklarında ben geride kalacak mıyım? Noktası ortaya çıkıyor. Mesela Çin'in açık modelleri, open model diye geçen, işte DeepSeek kimi vesaire,
0: evet,
2: biraz öne çıkmaya başlayınca Trump yönetimi hemen açık modellerin denetimi ve regülasyonlarını da geri adım attı bilerek. Ya evet. Dolayısıyla oradaki o oyun teorisini iyi anlamak lazım. Kapalı olan modeller öncü model olmaya devam ediyor, frontier models denen nokta. Bu olumlu, iyi bir şey. Benim nazarımda iyi bir şey. Çünkü ya o tarafta mesela Google'ın takımı, şimdi orada da bir yönetimsel değişiklikler oldu falan ama çok gerçekten bu dediğiniz riskleri bilen ve geçmişlere defalarca değinmiş kişilerden oluşuyor. Vesaire hani keza Anthropic'in kurulma felsefesi OpenAI'de işte bu dediğimiz risklerden ayrışıp kurma vesaire noktasındaydı. Dolayısıyla yani orada biraz daha işi liderlik edenlerin vicdanında ilerleyen bir durum var.
0: Evet, doğru, güzel. Peki, Ahmet Bey sormuş, hatta bana isyan etmiş, soruyorum sormuyorsunuz sorularımı diye. Özür diliyorum, dikkatimden kaçmıştır. Diyor ki, yine de soruyorum diyor, işte bu. Pes etmeyen izleyici istiyoruz. Tüpraş öngörülerini alabilir miyim Ferhat Bey'in diyor. Bu yıl rafinerin marjları ve Tüpraş öngörülerini alabilir miyim diyor. Hedef fiyatlar 450'lere geldi kurumlardan. Döviz kuru yukarı atağı olasılığı Tüpraş'a ekstra katkı sağlar mı? Şimdi onu biz konuştuk döviz kuru tarafını ama genel olarak rafinerin marjları ile ilgili ve bunun ekseninde Tüpraş'la ilgili belki bir değerlendirmen olur Ferhat.
1: Rafineri marjları aslında İran Savaşı'ndan bu yana yükseldi. Özellikle körfez kapasitesinin çok fazla kullanılamıyor olması rafineri marjında oldukça fazla öne çıkardı Tüpraş gibi firmaları. Bir de üstüne tabii Ukrayna'nın bu Rusya özelinde yaptığı işte rafineri saldırıları daha da fazla orayı etkiliyor. Bu açıdan rafineri marjlarının sanki önümüzdeki aylarda da yüksek kalacakmış gibi duruyor. Şu anda İran krizinde biz belki konuşmadık bu programda ama halen aslında çok çözülen bir durumda yok. Sadece biraz daha buzdolabına kaldırılmış bir sorundan bahsediyoruz.
0: Bu no news good news noktasında.
1: Evet, şu an,
0: daha doğrusu kötü haber yoksa durum iyi. Petrol fiyatlarını görüyorsunuz
1: evet.
0: De yani sakin.
1: Yani petrol fiyatları mesela düşüyor. Bugün de aşağılarda evet. 87 dolar, 81 dolarlarda ama işte herkes mesela şunu merak ediyordur. Ya bu kadar petrol fiyatı 120'ye gitti, oradan 80'lere düştü. Niye biz bunu pompa fiyatlarında görmüyoruz? Neden? Çünkü işte o rafineri marjı dediğimiz o 3-2-1 crack spreadler. Bunların hepsi çok yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. İşte bugün, dün hatta bu ÖTV tarafında bizde motorda birleşme evet. olmuştu. İşte yaklaşık 9 lira civarı, 9,5 lira civarı pompaya yansıyacaktı. Cuma'dan itibaren tekrardan 8,9 lira motorine zam geliyor. Yani bu aslında bize o rafineri marjlarının nasıl yüksek kaldığını ve kalmaya devam edeceğini söylüyor. Bu açıdan ben hani Tüpraş özelinde baktığımızda gerçekten de güzel bir ne diyelim kar büyümesi göreceğimizi düşünüyorum. Yani şu andaki görüntü Tüpraş açısından oldukça olumlu.
0: Peki. Bu dediğini çok soran vardı bu hafta, işte neden pompaya yansımıyor, hani düştü dedik şimdi tekrar zam geliyor. Orada rafineri marjlarına bakmak, ya daha doğrusu onların etkisini dikkate alıyorlar diyebiliriz. Şimdi Uğur Bey diyor ki Uraz, 2027 uranyumun önlenemez yükseliş yılı olacak gibi gözüküyor, ne dersiniz?
2: Ya bu veri merkezlerine enerji ihtiyacı konusunda, yani nükleer enerji teması yani bence gayet güzel bir fırsat sunuyor. Hı hı. Ama bu sene başında ben mesela uranyumda gerçekten gene işte 2027 diyor, 2026'ya başlarken de daha heyecanlıydım. Fiyatlama çok istediğim gibi gitmedi işin gerçeği. Ama şunu biliyorum. Bu büyük teknoloji şirketlerinin kontratlanmış satışları çok ciddi oranda artıyor. Şunu biliyorum, bu işin birim ekonomisi iyileşiyor, brüt karlılığı iyileşiyor. Şunu biliyorum, bu işe yatırım noktasında sermaye yatırımları riskleri azalıyor ve buraya daha çok sermayenin gelme olasılığı, geri dönüşler arttıkça artıyor. Ve şunu da biliyorum ki böyle bir sistemi de enerjiyle beslemek gerekiyor. Dolayısıyla nükleer enerji burada iyi bir alternatif olarak gene karşımıza çıkıyor. Bildiğim bir risk faktörü de şu, bu işi eğer SpaceX uzayda yapabilirse bugün, o zaman dünyadaki veri merkezleri için önemli bir risk faktörü olacak. Orada ama bir... oradan çok uzak bir noktada şimdi, pardon.
1: Orada bir de tabii uranyum dediğimiz şeyin talebi birden artabilen bir şey değil. Yani herkes biraz daha onu kaçırıyor işte. Hani enerji talebi artacak ama uranyumu kullanabildiğiniz alan nükleer santraller. Şimdi nükleer santrali bugünden yarına yapamıyorsunuz. Bir güneş enerjisi gibi değil ya da işte bir rüzgar enerjisi gibi değil. Uranyum, yani nükleer enerjiye bugün karar verseniz online olması en az 10 yıl. Yani bunun işte ÇED raporları var, onun yapım süreçleri var. İşte bu modüler nükleer santrallere yönelik çalışmalar devam ediyor. Aslında çok eski de bir teknoloji. Yani o uçak gemilerinde, denizaltılarda kullanılan, aslında o aynı teknolojinin bir şekilde bu commercial hale getirilmeye çalışılıyor. Ama orada da daha halen yani end user'a yönelik bir ürün halen çıkmadı. Şimdi onlar çıkar, bu her yere yayılmaya başlar. Tabii ki o zaman biz uranyum talebinde bir artış görürüz. Ama şu anda hani yeni bir nükleer santral yok. Nükleer santraller zaten çalışıyor. Çalışabildiği kadar kapasitesi ölçüsünde. Böyle bir ortamda uranyumu tekrardan alıp böyle yukarıya götürecek bir talep artışı görmüyoruz. Asıl
0: çok hızlı
1: orada.
0: Bir soru sana o zaman. Görkem Ünel sormuş. Diyor ki elektrifikasyon hikayesinde herkes konuşuyor. Sizce piyasanın henüz yeterince fiyatlamadığı metal hangisi? Bakır, gümüş ve alüminyum arasında alüminyumdan bir tanesi seçseniz önümüzdeki 5-10 yıl için risk getiri açısından favoriniz hangisi olur?
1: Ya ben bakırı talebinin halen devam edeceğini düşünüyorum. Yani bakırda çünkü yani elektrifikasyonla alakalı her yerde bakırı kullanıyorsun. Sadece hani veri merkezleri, kablolar, aynı zamanda elektrik üretim tesislerinde, bunların enerji nakil hatlarında kullanılması, aslında çok fazla kullanım alanı var. Bakır üretimi de yani yıllarca çok fazla yatırım yapılmış bir alan değil maalesef, bakır madenciliği. Şimdi talep artmaya başlıyor. Artık orada bir açık oluşmaya da başladı. Bakır dediğinizde hani çıkarttım uzunca bir süre saklayayım şey gibi, çelik gibi ya da diğer şeyler gibi değil. Yani onun da bir süreci var. Bu açıdan bakır bence halen yönünü yukarı devam edecektir.
0: Peki hala öyleyse. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Kendinize iyi bakınız. Uraz'cığım çok sağ ol. Canım iyi tatiller.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hiç hoşuma gitmedi bu durum ama senin de dinlenmen
1: lazım. Darısı
0: başına. Ben sıramı galiba savdım. Bakalım belki önümüzdeki günlerde, yeni sezon başlamadan önce. Oldu, iyi tatiller Ferhat.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: İyi evet, tatiller. Sevgili Ferhat Yükseltürk ve sevgili Uraz Çay'la birlikteydik bu akşam küresel piyasalarda. Şimdi önce bir rakamlarımıza bakalım. ABD tarafında alıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'da %0,10 kadar bir yukarı yönlü hareket var. S&P 500 7796'dan geçiyor işlemler. Yükseliş devam, %0,62 kadar an itibariyle yukarı yönlü bir hareket var. Nasdaq'ta da yine %0,76'lık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Biz de içeride akşam seansında yön aşağıda 16.201'den geçiyor Biopotuz'da işlemler. An itibariyle %0,34'lük bir geri çekilme var kapanışa yaklaşırken. Evet, yarın haftanın son işlem günü, veri ajandası da yoğun. Amerika'dan perakende satışlar gelecek, önce onu söyleyelim. Biz de içeride inşaat hizmet üretim endeksi ve piyasa katılımcıları anketi var. Euro bölgesinden büyüme rakamlarını alacağız ve dış ticaret dengesi rakamları yine Euro tarafından yarın karşılayacağımız veriler arasında. Evet efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum ve küresel piyasaları yine güzel bir röportajla tamamlıyorum. Eski ABD İran özel temsilcisi ve şu anda Uluslararası Kriz Grubu'nun onursal başkanı ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü olan Robert Malley Bloomberg International'da bir röportaj vermiş. Amerika'nın net bir İran stratejisi belirlemesi gerektiğini söylüyor ve Hürmüz düğümünün öyle kolay kolay çözülmeyeceğine inandığını ifade ediyor. Bu güzel röportajla tamamlıyoruz. Hoşçakalın.
3: Sherman dün bize Hürmüz Boğazı'ndaki bu durumun sonsuza kadar olmasa da belirsiz bir süre devam edebileceğini düşündüğünü söyledi. Kendimizi içinde bulduğumuz gerçeklik bu mu?
4: Maalesef evet ve maalesef diyorum çünkü bu sadece İran veya ABD için değil, dünyanın geri kalanı için de iyi değil. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia fiyatları, gübreler, az gelişmiş ülkelerin çaresizce ihtiyaç duyduğu ürünler, bu fiyatlar artacak. Bence bu gerçekten ilginç ya da ilginç doğru kelime değil. Bu bir nevi ABD'nin savaş hedeflerinin rejimi devirmekten nükleer programlarının peşine düşmeye, oradan da füze programlarının peşine düşmeye evrilmesinde çok tuhaf bir şey var. Sonra Hürmüz Boğazı'nı açmaktı ve şimdi görünüşe göre başkanın söylediklerine dayanarak onu kapalı tutmak, kapalı tutmak, yani elimizde neyin peşinde olduğumuzu gerçekten bilmediğimizi veya ABD'nin neyin peşinde olduğunu bilmediğini gösteren bu tuhaf savaş hedefleri serisi var. Ve bu arada dünyanın geri kalanı bunun bedelini ödüyor.
3: Pekala, ABD'nin neyin peşinde olduğunu bilmediğini söylüyorsunuz. Başkan Trump buradaki amacın İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması olduğunu defalarca söylüyor. Bunu olduğu gibi kabul edemez miyiz?
4: Hedef buysa ve bunu kabul edersek yaptıklarımızın amacından emin değilim. İran'ın nükleer programını, en azından askeri olanı bırakmasını veya nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüt vermesini istiyorsanız bunun yolları var. Kapsamlı ortak eylem planı bu konuda büyük mesafe kat etmişti. Evet, ve bazılarının umduğu kadar mükemmel değildi. Öyleyse yani İran'la müzakere edin, nükleer programları üzerine müzakere edin. Ancak bunun yerine İran liderliğini gelecekteki saldırıları caydırmak için nükleer silaha ihtiyaç duyduklarına ikna eden bir dizi değişen hedef ve değişen taktik gördük. Şimdi nükleer silah geliştirmek üzere olduklarını iddia etmiyorum. Şu anda bunu yapacak imkanlara sahip olduklarını sanmıyorum. Hem ABD hem de İsrail tarafından izlendiklerini ve bu yöndeki herhangi bir adımın ezici bir güçle karşılanacağını bildiklerini düşünüyorum. Ancak kesinlikle bu savaşın sonucunda elimizde olan şey cesaretlenmiş, eğer doğru kelime buysa, daha radikal bir İran rejimidir. En azından risk almaktan daha az korkan bir liderliğiniz var. Ve yine kendinizi onların yerine koyun. Keşke bir nükleer silahımız olsaydı. Çünkü bu şekilde maruz kaldığımız çok sayıda saldırıyı caydırabilirdik diye düşünmeleri mantıklı olurdu. Yani eğer hedef buysa kesinlikle en ters tepen şekilde gerçekleştirildi.
3: Pekala, o zaman sonuçta neyin verimli olacağı sorusu ortaya çıkıyor. Orada taktiklerin değişmesinden bahsettin Robert. Bir gece başkan kritik altyapıya saldırmakla tehdit ediyor olabilir. Diğerinde ise bunu düşük profilli tutmak istediğini ve sadece ekonomik araçlara dayanacağını söylüyor. Hangisinin etkili olması muhtemel?
4: Bu hedefin ne olduğuna bağlı. Eğer amaç İran'ı masaya oturtmaksa zaten 2025'te ve savaşın hemen öncesinde de masadaydılar. Ve arabulucular umman, ama aynı zamanda İngilizler ve diğerlerinin raporlarına göre İran masaya ABD'nin istediği her şeyi değil, geçmişte masaya koyduklarından daha fazlasını koymuştu. Ve bu yol en azından İran'ın taahhütlerde bulunmasını, yani uluslararası atom enerjisi ajansını denetimler için geri davet etmesini sağlama şansına sahipti. Zenginleştirmeyi birkaç yıl askıya almayı kabul etmeye hazırlardı. Bu arada 2015'teki kapsamlı ortak eylem planı kapsamında bunu yapmayı kabul etmemişlerdi. Yani İran'ın atmayı istekli olabileceği bazı adımlar vardı. Ancak onları ekonomik olarak boğarak veya bombalayarak İran'ın gelip teslim olacağı düşünülüyorsa, o zaman Wendy Sherman'ın dün size söylediklerini tekrarlayabilirim. Bu İran yönetiminin ekonomimizi boğduğunuz veya bizi vurduğunuz için teslim oluyoruz ve tüm taleplerinizi kabul ediyoruz demesine imkan yok. Biliyorsunuz kendi eylemlerine daha da ağırlık verecekler. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanına katlandıkları maliyetin bedelini ödetmeye çalışacaklar. Ama aniden pes ediyoruz ve istediğiniz her şey artık masada demeyecekler. İran ile müzakere etmenin bir yolu var. Bu asla kolay bir yol değil ve çok daha zorlaştı. Çünkü İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve özellikle Başkan Trump'a hiç inancı, hiç güveni kalmadı. Ancak bunu yapmanın bizim yaptığımızdan çok daha iyi bir yolu var. Sadece kısa bir yorum. Şimdi art arda 3 deneyim yaşadık. Kapsamlı ortak eylem planı ile diplomasi, Trump'ın ilk dönemi ve şimdiki maksimum ekonomik baskı ve son birkaç aydır ve 2025'te hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş. Bu üçünden sadece biri bizi İran'ın nükleer programı meselesini çözme hedefine yaklaştırdı. O da diplomasiydi. Bence

0: Amerikalıların kulağına küpe yapması gereken ders budur.
1: Yani sonuçta burada en akıllıca hareket tarzının diplomasi olduğunu düşünüyorsanız ve askeri ya da ekonomik sopaların çatışmanın bu aşamasında etkili olmadığı noktasındaki görüşünüz gayet iyi anlaşıldı. Peki ya havuçlar? Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'a daha fazla yaptırım kolaylığı sağlasaydı, onu bir şekilde küresel ekonomiye yeniden dahil etseydi, bu durum düğümü çözen bir şey olabilir miydi? Yoksa bu Amerika Birleşik Devletleri için siyasi açıdan çok mu tehlikeli?
0: Yani yine söylüyorum, bu tek gerçek havuç, tırnak içinde amaç İran'ı nükleer programında ikna etmekse, ABD ve dünyanın elindeki tek teşvik bu. Denklem buydu. Trump'ın 2015 anlaşmasıyla kıyaslanmak istemediğini biliyorum. O yüzden bunu geçelim. Ancak İran için işe yarayacak tek denklem, nükleer programı konusunda gerçek ve anlamlı adımlar atması karşılığında saldırıya uğramayacağına dair garantiler ve ekonomik rahatlama almasıdır. Ki bu adımları atması için baskı yapılması gerekecektir. Biliyorsunuz ki maalesef üçüncü bir yol yok. Yol budur. Bu İran'a hem tekrar vurulmayacağına dair güvence hem de ekonomik rahatlama sağlamaktır. Bu arada üzerlerine yürütülen savaşın bir sonucu olarak maruz kaldıkları yıkım nedeniyle şimdi ekonomik rahatlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Altyapılarını yeniden inşa etmek için bazı ekonomistler bunun onlara 300 milyar dolara mal olacağını söyledi. Bazıları ise kaybettiklerini yeniden inşa etmenin onlara 1 trilyon dolara mal olacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Yani evet, ekonomik rahatlamaya şiddetle ihtiyaçları var ve iyi bir müzakerenin, sıkı bir pazarlığın ekonomik rahatlama karşılığında nükleer tavizler vermelerini sağlayacağını tahmin ediyorum. Bu arada bugüne kadar yapılan tüm müzakerelerde bunu defalarca dile getirdiler. Bunu yapmanın yolu budur. Biliyorsunuz bu, yani er ya da geç bu konuya geri dönmemiz gerekecek. Erken olması geç olmasından iyidir. Yine Amerikalıların benzin pompasında ödediği bedel yüzünden, ama daha da önemlisi temel mal kıtlığı nedeniyle dünyanın geri kalanının ödediği bedel yüzünden.
1: Peki dünyanın geri kalanını düşündüğümüzde diğer Körfez devletleri ne olacak? Kendi altyapılarının İran için misilleme hedefleri olabileceği korkusuyla başkanı askeri çatışmayı tırmandırmamaya teşvik edenin Körfez müttefikleri olduğu açıkça bildirilmişti. Kendilerine zarar verebileceğini düşündükleri eylem planlarına karşı tavsiyede bulunmak dışında buradaki sonuçta oynayacakları anlamlı bir rolleri var mı?
0: Kesinlikle oynayacakları büyük bir rol var. ABD ve İran'la görüşüp Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini vurgulamaları gerekiyor. İran komşularıyla normal ilişkiler kurmak istiyorsa Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak zorunda. Ayrıca Körfez ülkeleri ciddi bir ekonomik güce sahip. İran'a yatırım yapabilir, mal alabilir ve ticaret geliştirebilirler. Bunlar İran'ın ihtiyaç duyduğu şeyler. Dolayısıyla Körfez bugün geçmişten daha merkezi bir role sahip. Bu da 2015 müzakerelerinden beri beklenen değişimlerden biri. Bu sefer Körfez devletleri hem çıkarları söz konusu olduğu için hem İran'a hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacakları bir şeyleri olduğu için her türlü müzakerede merkezi bir yere sahip olmalı ve olacaklar.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

Gün dönüp bakınca düşler içmiş olursa yudum yudum yudum yılları ah.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.